Böyle acayip bir meseleye nasıl inanılır? Fikir bunu nasıl kabul eder? Bir tek zat, yani Allah, bu büyük kainatı nasıl idare eder? Ya da şeytan der ki, ölüm ile insan toprak oluyor. Kemikleri bile çürüyor. Böyle çürümüş kemikleri, kaybolmuş cesetleri tekrar yaratmak hiç mümkün olur mu? Hele bütün ölüleri bir anda diriltmek nasıl olabilir? Şeytan, Allah'ın birliği ve ahiretin varlığı hakkında böyle şüpheler verdiği gibi, diğer iman hakikatleri olan meleklerin varlığı, peygamberlerin gönderilmesi, kitapların indirilmesi gibi hususlarda da o iman hakikatlerinin büyüklüğünü insanın dar kalbine ve kısa aklına göstererek vesvese ve şüpheler vermekte, insanın aczi noktasında bir inkar hissi uyandırmaktadır. Bu vesveseden kurtuluşun çaresi ve şeytanın bu desisesini susturan sır, Allahu Ekber'dir. Yani Allah'ın büyüklüğünü düşünmek ve bu büyüklüğü ifade eden delilleri tefekkür etmektir. Zaten Allahu Ekber zikrinin ziyade tekrarı ve İslam'ın şiarları arasına girmesi, şeytanın bu vesvesesini yok etmek içindir. Evet, insanın aciz kuvveti ve zayıf kudreti ve dar fikri, böyle hadsiz büyük hakikatleri ancak Allahu Ekber nuruyla görüp tasdik edebilir. Demek bu vesveseden kurtulmanın tek yolu, Allah'ın büyüklüğünün ayetlerini ve vesvese gelen iman hakikatlerinin delillerini çok iyi bilmektir. Zira delil bir süpürgedir. Vesveseyi temizler, şüpheyi yok eder. Marmara Eğitim Hizmetleri, Risale-i Nur külliyatını kaynak eser kullanarak, her bir iman hakikati hakkında özel eserler hazırlamış ve her iman hakikatini 2 kere 2 4 eder kat'iyetinde ispat etmiştir. Bizler iman hakikatleri hakkındaki bu delilleri ilgili eserlere havale ederek makam münasebetiyle sadece Allah'ın birliği ile birlikte şu koca kainatı nasıl idare ettiğinin yüzler delillerinden bir delile işaret edeceğiz. Dünya evimizin bir lambası hükmünde olan güneş, tek olmakla birlikte denizlerin bütün kabarcıklarında, yağmurun bütün damlacıklarında, yeryüzünün bütün camlarında ve şeffaf eşyalarda aynı anda gözükür. Ve o aynı anda hayat sahiplerinin başını da ışığı ile okşar. Birini aydınlatması, diğerini aydınlatmasına mani olmaksızın hepsini aynı anda aydınlatır. Şimdi eğer güneşin ışığı kudreti olsaydı ve diğer 7 rengi de hayat, irade, ilim, görmek, konuşmak, işitmek ve yaratmak sıfatları olsaydı, bu halde güneş tek başıyla ışığının ulaştığı bütün eşyada aynı anda tasarruf edebilecekti. Bir iş başka bir işe mani olmayacaktı. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak da zatı itibariyle bir olmakla birlikte şeffafiyet sırrıyla ilim, kudret, yaratmak gibi bütün sıfatlarıyla her mahlukun yanındadır. Ona şah damarından daha yakındır. Güneşin bir olmakla birlikte tüm eşyayı aynı anda aydınlatması gibi Allah da bir olmakla birlikte

kediye kıyasla küçüktür. Kainat da insana kıyasla büyüktür. Yoksa Allah'ın büyüklüğüne ve azametine kıyasla çok küçüktür. Bu hakikati şu temsille anlayabiliriz. Mikroskopla milyonlarca defa büyütüldükten sonra ancak görülebilen bir mikrobu, insanın ciğerleri üzerinde hayal edelim. Şimdi bu mikroba denilse ki, üzerinde bulunduğun şu ciğer, ruh tarafından idare edilmektedir. Herhalde o mikrop, bu hakikati aklına tam sığıştıramayacaktır. Zira bize göre dünya neyse, mikroba göre de ciğer odur. Mikrop, ciğerin büyüklüğünü kendi küçüklüğüne kıyas edecek ve bu büyüklükteki bir eşyanın tek merkezden idaresini anlayamayacaktır. Sonra o mikroba denilse ki, bu da bir şey mi? Daha bu ciğerin ötesinde kalp, mide, sindirim sistemi gibi onlarca organ var. Onların da tamamını aynı ruh idare etmektedir. Herhalde mikrobun aklı daha da karışacaktır. Zira bize göre galaksiler ve yıldızlar ne ise mikroba göre de insan vücudu ve ondaki organlar aynı şeydir. Halbuki mikrobun anlamakta zorlandığı bu meseleyi bizler ne kadar kolay anlayabilmekteyiz. Çünkü bize göre insan vücudu o kadar da büyük bir yapı değildir. Ama biz de kainattaki tasarrufu anlamakta mikrop gibi zorlanmaktayız. Çünkü kainat bize göre çok büyüktür. Ancak bilmeliyiz ki bize göre büyük olan şu kocaman kainat Allah'ın azameti ve büyüklüğü karşısında son derece küçüktür. Bizler yanlış bir kıyas ile Allah'ı kendimize kıyas etmekte, bize göre büyük olan kainatı Allah için de büyük zannetmekteyiz. Mikrobun ruhu kendisine kıyas etmesi ve kendisinin tek başına insan vücudunu idare etmesini mümkün görmediğinden, ruh içinde mümkün olmadığını zannetmesi gibi. Allah'ın birliği ve diğer iman hakikatlerinin delillerini ve izahlarını ilgili eserlere havale ederek bu uzun meseleyi burada kısa kesiyoruz. Şeytanın mühim bir desisesi, insana kusurunu itiraf ettirmemesidir. Ta ki günaha tövbe yolunu ve Allah'a sığınma kapısını kapasın. Şeytan bu desisesiyle kişinin nefsi emmaresini ve enaniyetini tahrik eder. Bu desiseye düşen kişi avukat gibi kendini müdafaaya başlar. Adeta bütün kusurlardan kendini takdis eder. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz izah ile tevil eder. Nefsine rıza nazarıyla baktığından ayıbını görmez ve göremez. Ayıbını görmediği için de itiraf etmez, istiğfar etmez, istiaze etmez. Zira insan tabiatı itibariyle nefsini sever. Belki evvela ve bizzat yalnız kendini sever. Başka her şeyi nefsine feda eder. Allah'a layık bir tarzda kendini metheder. Kendini bütün ayıplardan temize çıkarır. Elinden geldiği kadar kusurlarını kendine layık görmez. Kendine güvenir. Kendini beğenir. Adeta şeytana maskara olur. Bu vesveseden kurtulmanın çaresi, nefislerinizi temize çıkarmayın. Ayetinin işaret ettiği üzere,

iyiyi nefsetmemek, yani nefsi temize çıkarmaya çalışmamaktır. Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi bir peygamber, ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Muhakkak ki Rabbimin merhamet ettiği müstesna, nefis kötülüğü emreder, diyerek nefsini tezkiye etmezken, nasıl olur da biz nefsimize itimat edebiliriz? Nefsini itham eden kusurunu görür, hatasını itiraf eder. Bu yanlışından dolayı Allah'a tövbe eder. Şeytanın desiselerinden Allah'a sığınır. Bu sayede şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Eğer kusurunu görse, o kusur olmaktan çıkar, itiraf etse, affa müstahak olur. Bir saray farz ediyoruz. Bu sarayın 100 kapısı olsun. Ve bu 100 kapının 99 tanesi açık ve sadece biri kapalı olsun. Bizler saraya davet ediliyoruz ve oraya girmek istiyoruz. Acaba yapmamız gereken şey açık 99 kapıdan birisini mi kullanmaktır? Yoksa kapalı olan kapının önünde bekleyerek, bu kapı kapalı, bu saraya girilmez diyerek saraya girmekten vazgeçmek midir? Elbette yapmamız gereken şey açık olan bir kapıdan içeriye girmektir. Zaten içeriye girdiğimizde kapalı olan kapıyı da içeriden açmamız mümkündür. Şimdi biz açık bir kapıdan saraya girerken birisi gelse ve dese ki, bu saraya girilmez, bak bu kapı kapalı. Siz elbette o kişiye derdiniz ki, evet bir kapı kapalı gibi gözüküyor ama bak bu sarayın 99 kapısı ağzına kadar açık. Kapalı bir kapıyla meşgul olup açık kapıları görmemezlikten gelmek insaf ehlinin işi olamaz. Hem ben bu saraya şu açık kapılardan bir gireyim, o zaman kapalı zannedilen kapı da kendiliğinden bana açılır. Misalimizdeki saray bir iman hakikatidir. Açık olan kapılarsa o iman hakikatini ispat eden delillerdir. Kapalı kapı ise o iman hakikatinde anlayamadığımız ve kavrayamadığımız meseledir. Açık bir kapıdan saraya girerken gelen ve bu saraya girilmez, bak bu kapı kapalı diyen kimse de şeytandır. Evet, şeytanın mühim bir desisesi, insanın fikir selametini ve iman hakikatlerine karşı sıhhatli muhakemesini bozmaktır. Şeytan, bir iman hakikatini ispat eden yüzlerce delilin hükmünü, o iman hakikatinin yokluğuna delalet eden bir emare ile kırmak ister. Mesela, muhteşem bir saray farz ediyoruz. Öyle bir saray ki, içinde yüzlerce odası var. Her bir odası, son derece hikmetle inşa edilmiş. Ve sarayın her bir taşında da, saray kadar nakışlar var. Bu saray, yoktan yapılmasıyla, içindeki nakışlarla, intizamlı idaresiyle, hikmetli tedbiriyle ve daha birçok halleriyle bir padişahın ve sultanın varlığına delalet etmekteyken, şeytan insana sarayın görünüşte intizamsız ve hikmetsiz gibi gözüken bir taşını gösterir. Adeta bu taşı onun gözüne sokar ve der ki,
Eğer bu sarayın bir padişahı olsaydı,

bu taş böyle hikmetsiz, nakışsız ve intizamsız kalmazdı. Demek bu saray tesadüfün işi, kendi kendine olmuş. Bu vesveseye kapılan zavallı kişi de, sarayda sultanın varlığını ispat eden onlarca hali, tavrı ve delili bir kenara bırakarak, küçük bir emareyi binler delil kuvvetinde bir delilmiş gibi kabul eder, şeytanın sözünü dinler ve sarayın sultanını inkar eder. Misalimizdeki saray şu kainattır. Bu kainat sarayının odaları ise yıldızlar ve gezegenlerdir. Dünyamız ise bu sarayın sadece küçük bir odasıdır. Evet, kainat öyle bir saraydır ki, yıldızlar bu sarayın kandilleridir. Kocaman güneş, bu saraydaki dünya odasının sobası ve lambasıdır. Ay, bu odanın gece lambası ve takvimidir. İşte, şeytan her haliyle ve her şeyiyle sahibi, maliki ve sultanı olan Allah'a işaret eden bu kainat sarayındaki küçücük bir intizamsızlığı göze göstererek Allah'ın varlığından şüpheye düşürmek, hatta Allah'ı inkar ettirmek ister ve bazen de başarılı olur. Sizler şeytanın Allah'ın varlığı hakkındaki bu vesvesesini diğer iman hakikatlerine kıyas ediniz. Bu vesveseden kurtulmanın çaresi şunu bilmektir. Bir tek kapının açılmasıyla iman sarayına girilebilir. Ve saraya girilince de kapalı zannedilen diğer kapılar açılır. Sarayın 99 kapısı açık olsa, bir iki tanesi kapalı gibi gözükse, kimse o saraya girilemeyeceğini söyleyemez. İman hakikatleri bu saraydır. O iman hakikatini ispat eden her bir delil ise anahtardır. Hakikati ispat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o iman hakikatinden vazgeçilmez ve o iman hakikati inkar edilemez.

Acaba müminlere bu derece zarar veren ve onları rahatsız eden vesvese ne hikmete binaen insana bela olmuş? Bu sorunun cevabı şudur. İfrata varmaması, yani aşırıya kaçmaması ve insana galip gelmemesi şartıyla vesvesenin aslı uyanıklığa sebeptir. Araştırmaya davetçidir ve ciddiyete vesiledir. Kişideki lakaytlığı, umursamazlığı def eder. Vesvesenin tahrikiyle kişi araştırmaya ve doğruları öğrenmeye başlar. Yani vesvese aslında kişiye güzel bir arkadaştır. Onu ilme, araştırmaya, ciddiyete sevk eder. İşte bu yüzden hikmet sahibi olan Allah, şu imtihan yurdunda ve şu müsabaka meydanında bizlere bir teşvik kamçısı olarak vesveseyi şeytanın eline vermiştir. O da beşerin başına vuruyor. Ayrıca şu da unutulmamalıdır ki, nasıl ki bir hastanın hastalığından kurtulması için gerekli ilaçları belli bir müddet düzenli bir şekilde alması gerekir, aynen bunun gibi vesvese hastalığına yakalanan kişinin de bu hastalıktan kurtulması için bu eserde sunulan devalara ve ilaçlara bir müddet devam etmesi, yani vesvesenin mahiyetini ve kurtuluş çarelerini iyice öğreninceye kadar

bu eserin görselliğe döküldüğü VCD'leri seyretmesi gerekmektedir. Bu tekrar yapıldıkça vesvesenin mahiyeti ve kurtuluş çareleri daha iyi anlaşılacak ve bu sayede bir daha yakalanmamak üzere ondan kurtulmak mümkün olacaktır. Yine şunu da unutmamalıyız ki, vesveseden sadece bizim kurtulmamız da yeterli değildir. Evet, hamdolsun bizler Allah'ın bir lütfu olarak bu eserle tanışarak vesvese hastalığından kurtulduk. Peki ama bu esere ulaşamayan yüz binler ne yapacaktır? Zira vesveseyle gönülleri yaralanmış, çareyi Allah'tan uzaklaşmakta arayan binlerce insanımız vardır. Kardeşimiz, ağabeyimiz, anamız, babamız, akrabalarımız, arkadaşlarımız ve iman sahibi olmak cihetiyle yüz binlerce din kardeşimiz, tedavisi olmadığını zannettiği bu hastalıkla yaralıdır. Halbuki sizin de şahit olduğunuz gibi bu vesveselerden kurtulmak ne kadar da kolaydır. Şart o ki vesvesenin mahiyeti keşfedilebilsin. Ancak bu keşfi kişinin kendisinin tek başına yapması oldukça zordur. O halde gelin biz Allah'ın rızası için vesvese ile yaralanmış kardeşlerimizin yardımına hep beraber koşalım. Bu eserdeki hakikatlerin tamamını anlatmak mümkün ise anlatalım. Mümkün değil ise bu eserden onları haberdar edelim ve bu eseri onlara tavsiye edelim. Biz Marmara Eğitim olarak sizlere ulaştık. Sizler de başkalarına ulaşın veya bizi onlara ulaştırın. Elden ele, gönülden gönüle bu hakikatler yayılsın, hasta kalpler şifa bulsun. Ne mutlu bu kutsi hizmet için adım atanlara. Bizler vesveseye son bir deva olması niyetiyle eserimizi bir hadisle tamamlayarak hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir kısmı ona sordular. Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor. Normalde bunu söylemenin günah olacağına kâniyiz, dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz, diye sordu. Oradakiler, evet, deyince, işte bu imandan gelir, dedi. Diğer bir rivayette, şeytanın hilesini vesveseye dönüştüren Allah'a hamdolsun, demiştir. Müslim'in İbn Mes'ud radıyallahu anh'tan kaydettiği bir rivayette şöyledir. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu bilerek söylemektense, kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten yere atılmayı tercih eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, bu gerçek imanın ifadesidir, cevabını verdi. Evet, unutmamak gerekir ki, boş bir eve hırsız girmez ve korsanlar, içerisinde hazine bulunmayan bir gemiye saldırmazlar. Bizler böyle bir vesveseye maruz kaldığımızda bilmeliyiz ki, iman var ki şeytan geliyor. Bunun için kalp gemisindeki iman hazinesinden dolayı Allah'a hamd etmeli ve en kıymetli hazinemizi çalmaya çalışan şeytanın hilelerini çok iyi anlamalı ve Cenab-ı Hakk'a sığınmalıyız.

kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in, elbette.

0: her halinle yalansın be dünya. Anamı, babamı, sevdiklerimi bir bir toprağa gömen dünyasın yalansın, yalansın, yalansın.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım. Ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyleyim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Günahkar bir kulun ibret dolu akıbetini sana okuyorum. Sözümü kesmeden dikkatle dinle beni. Her sabah gibi bir sabah değildi. Gözlerimi açtığımda mahallenin ortasında yerde yatan bir ceset gördüm. Herkes telaş içinde bu naaşın kime ait olduğunu merak ediyordu. Biri seslendi sonra. Bu o günahkar, o isyankar kul. Hem Allah'a isyan eden, hem de masumlara zulmeden insan. Hiç kimse üzülmedi onun öldüğüne. Ben de hayret ve merak içinde cenazenin başına gittim. İnsanlara yardım ediyordum. Kimse üzülmediği halde mahalleli insanlık namına yardım ediyordu ona. Çünkü ne ana babasına ne de komşularına hayrı olmayan, varlığından habersiz, dünyanın sefası içinde can veren biriydi bu. Ben de onu tanımazdım doğrusu. Bir süre sonra annesi geldi onun başına. Ve sanki ölen oğlu değilmiş gibi umarsızdı. Oğlunun ölümüne üzülmeyen bu kadını görünce çok şaşırdım. Dayanamayıp sordum annesine. Çocuğunuz ölmüş ama siz buna üzülmüyorsunuz dedim. Oğlunun ölmesi

Ve üzülme işinin altında neler yatıyormuş meğer. Nemli gözlerle bana baktı önce. Ardından derin bir ah çekerek gözyaşlarıyla her şeyi anlattı. Evladım dedi. Oğlum her insan gibi bir insan değildi. Bir gün olsun eve içkisiz gelmedi. Bir kez olsun beni sevindirmedi. Hem babasına hem de bana zulmediyordu. Babası da onun kahrına dayanamadı, vefat etti. Evladım, oğlumun güzel ameline şahit olmadım. Ne zaman namaz kılmak istesem beni engellemeye çalışır. Zorladığımda da beni dövmeye kalkardı. Gündüzleri çalışmaz, geceleri de içki masasından kalkmazdı. Çok nasihat etmek istedim ona. Ama nerede? Beni dinlemiyordu bile. Evladım, ölüm var diyordu. Allah aşkına böyle yapma. Öleceksin, cesedin de yerde kalacak. Kimse bakmaz sana, kimse yardım etmez diyordu. Ölüm deme bana diyordu. Ve sövercesine beni susturuyordu evladım. Hiç kimse razı değildi ondan. Hiç kimse sevmiyordu onu. İşte gördüğün gibi öldüğü zaman da mahalleli neredeyse sevinçten uçacaklardı. Çünkü o bütün insanlara zulmediyordu o. Nerede bir fakir, bir mazlum insan görse ona eziyet eder, ona cefa çektirirdi. Hem hırsızlık yapar hem de topladığı 3 kuruşu keyfine harcardı. Bir gün eve avuç dolusu parayla geldi. Nereden buldun bu parayı dedim. Konuşma da al dedi. Ama Allah şahit ki onun getirdiği parayı da onun parasıyla yapılan yemeği de hiç yemedim oğlum. Çünkü paranın nereden geldiği meçhuldü. O da benim yaptığım yemekleri yemezdi zaten. Sonra kendi gibi arkadaşlarıyla bir araya gelip fitne çıkarır, halkın arkasından gıybet ederdi. Günah nedir bilmez, zina eder, yoksulun malını gasp ederdi. Bir kere her şeyin sahibi olan Allah'ı tefekkür etmedi. Namaz niyaz nedir bilmez, günah içinde yaşardı. Ramazan ayı geldiğinde herkes oruç tutarken o isyan eder, oruç tutmazdı. Kaç defa söyledim ona oğlum, bari bu ayda oruç tut, sana ahirette rahmet olur diye. Fakat yine beni dinlemiyordu. Yine aynı günahlar, yine aynı isyanlar. Ramazan ayına hürmet bile etmiyor, yine içiyor, yine kumar oynuyordu. Böyle bir insanı hiç görmedim evladım. Çok yazık, çok. Ben bir anayım. Beni üzmüşse de, benim rızamı almamışsa da içim yanıyor evladım. Çünkü o benim oğlumdu. Benim çocuğumdu. Hep kırdı kalbimi. Bir kez olsun yüzüm gülmedi onun derdinden. Ama ne de olsa evlat acısı. Çalışmasını da istemiyordum. Yeter ki asi olmasın diye. Ben çalışır sana bakarım. Ama ne olur sen bu günahlarına tövbe et vakit varken. Ölüm gelmeden tövbe et diyordum. Ben çalışır sana bakarım. Ama ne olur sen bu günahlarına tövbe et. Vakit varken, ölüm gelmeden tövbe et diyordum. Azrail geldiğinde artık ne tövbeler ne de pişmanlıklar fayda vermez. Kimsenin kimseye faydası olmayan o dehşetli mahşer gününü bir defa olsun düşün diyordum. Hesap sorarlar. Yaptığın amellerinden dolayı
tek tek sorguya çekerler seni dedim ama

gelmedi de oğlum. Şimdi akıbetinin ne olacağını, onu neyin beklediğini çok iyi tahmin edebiliyorum. Allah'a, ana ve babasına asi olan, insanlara zulmeden cennete girecek değildir elbet. Cehennem, cehennem, cehennem. Üzülüyorum oğlum, çok üzülüyorum. Neden dinlemedin beni? Neden asi oldun? Neden helallik almadın benden? Perişan olacaksın, ateşlerde yanacaksın demiştim. Neden ana sözü dinlemedin?

Sevgili dostum, kadıncağız bütün bunları anlatırken gözyaşlarımı tutamadım. Bir an kendimi o ölünün yerine koyup düşündüm. Ama böyle affedilmesi mümkün olmayan günahlarla huzura gelmekten beni koru Allah'ım diye dua ediyordum. Nasıl olur dedim kendi kendime. Bir insan nasıl bu kadar asi, bu kadar günahkar olabilir? İnsanları var eden Allah değil mi? Sonra 9 ay karnında taşıyan ve büyümesi için çocuğuna en güzel şekilde bakan ana değil mi? Her şeyden önce ana dediğin can değil mi? Candan öte canan değil mi dostum? Böyle mümine bir annenin böyle günahkar bir çocuğu. Allah'ın takdirine akıl sır ermiyor. Bir an insanın aklına şöyle bir soru takılıyor. Annesi ve babası çok iyi insan. Fakat kendisi asi bir evlat. Nasıl olur da böyle olabiliyor? Ama Nuh peygamberi düşününce bu soru cevaplanmış oluyor. Çünkü Hazreti Nuh aleyhisselam bir peygamberdi. Tufan sırasında ona itaat eden herkes gemiye binip kurtuldu. Ama oğlu isyan edip kurtulamamıştı. Çünkü o da bu annenin oğlu gibi ana babasına asi biriydi. Hazreti Nuh kaç kere söylediyse yine de babasını dinlemedi ve helak oldu. Demek ki insanın akıbeti anasının veya babasının iyi olmasına bağlı değilmiş. Her insan kendinden mesuldür ancak. İşte bu anne ve oğul gibi. Şimdi bu kadının oğlu asi olduğu halde annesinin döktüğü gözyaşlarına bak. Oysa dünyada bir kez olsun yüzünü güldürmedi evladı. Hep kahrettirdi, hep çile çektirdi. Ah şu nefs, şu zalim nefs. İnsanları yoldan çıkaran, insanlara zulmeden zalim nefs. O yaşlı kadının elini öpüp ayrıldım oradan. Ama o annenin anlattıkları beni öylesine etkiledi ki akşama kadar onu düşündüm. Bir türlü akıl erdiremedim böylesi insanlara. Böylesi nankör, böylesi asi insanlara aklım ermedi dostum. Akşam eve geldim. O günün ve o anın dehşeti içerisindeydim. Bir türlü aklımdan atamadım. Her insan için kaçınılmaz olan mahşeri düşünmeye başladım. Ne olacak dedim şimdi. İşte 3-5 günlük dünya hayatı yaşadı ve öldü. Asıl hayat şimdi başlıyor. Geçici dünya yurdundan ebedi ahiret yurduna yolculuk ölümle başlıyor. Dünyada yaşadığın kısacık ömürde güzel amellerin varsa ne mutlu. Ama eğer yaptıkların kötüyse o zaman vay yani. Düşünüyorum da bunca günah işleyen, bu kadar asi olan bir insanın hali mahşerde nasıldır acaba? Günahkar kulun akıbeti nicedir şimdi? Ben bunları düşünürken kendimden geçmişim. Nasıl ve ne zaman olduğunu bilmeden kapanmış gözlerim. Ve işte

mahşer kalabalığı canlandı hayalimde. Aman Allah'ım, bu ne dehşet, bu ne hazin bir manzara. İnsanlar öbek öbek mahşer meydanında toplanmış. İlahi adalet karşısında yargılanıyor. Öyle bir sıcak ki mahşer meydanı. İnsanlar terleri içinde boğuluyor adeta. Herkes kaçacak bir yer arıyor ama hiç kimse bir yere gidemiyordu. Böylesi bir sahneyi daha önce hiç görmedim. Kuldan kula merhamet yok. Orada insanlar ne arkadaşlarını ne de ana babasını dehşetten tanıyamıyor. Anne çocuğundan, kardeş kardeşten kaçıyor. Sakın kimse bana ilişmesin. Benim derdim bana yeter dercesine kullar telaş içinde. Herkeste bir panik. Aman ne olurdu da buraya gelmeseydim diyenler. Günahlarıma tövbe etme fırsatı doğsa da tövbe etsem diyenler. Bu nedamet, bu faydasız çığlıklar yürekleri yakıyor. Ama pişmanlık orada fayda vermiyor dostum. Hem pişmanlıklar hem de tövbeler dünyada kaldı. Dünyadaki o son nefesten sonra artık ne bir dilek ne mazeret kabul edilmiyor. Şimdi sıra sıra herkes hesap veriyor Yaradan'a. Bu hesap sıradan dünya hesaplarına benzemiyor. Kul hayatı boyunca ne yapmış ne etmişse en ince ayrıntısına kadar sorgulanıyor. Kimin kimde hakkı varsa, kim kime bir zerre borçlanmışsa tek tek hesabını veriyor ve tek tek haklı haksızdan hakkını alıyor. İlahi adalet, mahkeme-i kübra dedikleri işte burası. Önce kulun dünya amelleri soruluyor. Kendisine verilen dünya nimetlerinden hesaba çekiliyor. Dünya hayatında ne yapmış, ne etmişse bir bir yargılanıyor. Daha sonra kulun azalarıyla yaptıkları günahlar soruluyor. Ben bu günahı işlemedim dediyse Allah'ın emriyle kulun azaları konuşuyor ve sahibinin yaptıklarına şahitlik ediyor. Ona sen gözlerinle harama baktın deniliyor. Kulun o günahını inkar etmesi mümkün olamaz. Çünkü göz hemen dile gelip şahitlik ediyor. Allah'ım diyor, benim dünyadaki sahibim şu günlerde, şu vakitte harama baktı. Kul çaresizlik içinde baka kalıyor. Eliyle yaptığı amelleri soruluyor sonra. Neden elinle haram işledin, hırsızlık yaptın diyorlar. Ellerinle sadaka vereceğim yerde günah işledin. Başkasının hakkına el uzattın, haksız yere mal yedin. Kul yine ben yapmadım demek ister ama elleri onu yalancı çıkarır. Elleri dile gelir ve Allah'ım benim dünyadaki sahibim şu günde, şu zamanda beni kullanarak hırsızlık yaptı. Beni haramda kullandı der. Kul bedbaht olur, yıkılır, perişan duruma düşer. Diliyle işlediği günahları sorarlar. Hayatın boyunca seni kurtaracak olan Allah'ın adını anmadın. İşin gücün başkasının arkasından gıybet etmekti. Dilinle halkı çekiştirir, fitne çıkarırdı. Allah'ın güzel kelamı varken neden çirkin sözlerle zulmediyordun? Bu günü, bu anı hiç düşünmedin mi? Yalanın, iftiranın, fitnenin cezasını çek şimdi. Ve sonra diğer bütün uzuvlarıyla işlediği amellerden hesap sorarlar. Kul her defasında mücadele etmek ister ama hiçbirinde başarılı olamaz. Dedim ya dostum, orada Allah'ın emrettiği gibi kulun yaptıklarını uzuvları haber verecektir. Orası öyle bir gün ki ne haktan ne de azaptan

hiçbir yere kaçış yoktur. Bu haller üzere devam eder günahkar kulun akıbeti. Sorarsın mı? Sorma be dostum. Günahlardan arınıncaya kadar azap, yapılanların karşılığını görmeden cennet yüzü gösterilmez. Kim ne amel işlediyse onun karşılığını görür. Hayırsa mükafat, şerse ceza. Günah dolu insanların halini bir görsen. Herkes de beni yakmayın çığlıkları kulakları patlatıyor. Onlar da temizlenene kadar azap için. Çünkü cennet temizdir ve temizlerin mekanıdır. Oraya kirli hiçbir insan giremez. Ancak günahkar insanlar günahlarından temizlendikten sonra cennete girer. Ben bu trajik sahneleri izleyince aklıma dün mahallede ölen asi evlat geldi. Gözüm ağrıyordu. Onu çok merak ediyordum. Çünkü açıkça günah işlediğine şahit olduğum bir o vardı. Onun hesabını çok merak ediyordum. Acaba onun hali nasıldır? O da buradaki günahkarlar gibi perişan mı? Çünkü kimse iyi bahsetmiyordu ondan. Herkes günahkar, asi olduğunu söylüyordu. Annesinin anlattıkları yeterdi zaten. Ve gözlerime ilişen kötü ruhlu bir insan. Kulaklarımı çınlatırcasına feryat sesleri. İşte o günahkar. O annesine, babasına ve masum insanlara eziyet eden insan. Onu gördüm dostum. Dün toprağa gömdüğümüz o insan. Görevli iki melek koluna girmiş, sürüye sürüye mahşer meydanına getiriyorlar. Ne kadar çırpınsa, ne kadar yalvarıp yakarsa da kaçamıyor onların elinden. Hakkın huzuruna getirdi. Yargılamaya başladılar sonra. İşte dünyada inkar ettiğin, başına gelmeyecek sandığın ölüm ve işte mahşer meydanı. Neden Allah'a, anne ve babana asi oldun? Neden hakkın emrine itaat etmedin? Neden insanlara zulmettin? Adam hem pişmanlık hem de çaresizlik içinde çırpınıyordu. Ne diyeceğini bilemiyordu dostum. Çünkü ne itiraz etmeye ne de inkar etmeye hakkı yoktu. Yaptıklarından hem pişman hem utangaçtı. Gözyaşları sel oluncaya kadar ağladı. Çığlıkları arşa kadar yükseldi. Ama bu ağlama ona hiçbir fayda sağlamadı. Her günahkar kul gibi o da yaptıklarının cezasını çekiyordu. Allah'ın emrine uymamanın, ana ve babaya zulmetmenin, İnsanlara eziyet vermenin bedelini cehennem ateşiyle ödüyordu. Ne acı, ne hüzünlü bir sahneydi bu. Ben de bunları izlerken o anı yaşar gibi ağlıyordum. Bir yandan da beni de cehenneme götürmesinler diye dua ediyordum. Bu gözyaşları ve dualarla kendime geldim. Ayrıldım ki ter içinde kalmışım dostum. Hemen ölünün annesinin yanına gittim. Beni bu halde görünce şaşırdı ve hemen sordu halimi. Ana dedim. Sen anasın. Sen cansın. Anlatacaklarım seni yıkacaktır. Ağlıyordum. Ne oldu diye ısrarla sormaya başladı. Ben de gördüğüm hadiseyi anlattım. Ana, dün sen oğlunun halini anlattıktan sonra eve gittim. Anlattıkların gece boyunca kulağımda çınladı. Uyuyamadım. Önce kendi kendime söyleniyordum. Bir kul nasıl böyle asi olabilir diye. Daha sonra bu düşüncelerle kendimden geçmişim. Uyudum. Biraz sonra Ruzi-i Mahşer'i gördüm. Bütün insanlar dehşet içinde hesap veriyordu. Derken senin oğlunu da gördüm. Ateşler içinde yanıyordu. Allah'a itaat etmedi diye, sana asi oldu diye yanıyordu. Sana yaptıklarından dolayı pişmanlık içindeydi.

bir daha dünyaya gelse seni kırmayacak, sana itaat edecekti. O derece pişmandı yaptıklarından. Bilmiyordum diye haykırıyordu. Anne, anne, anne diye yakınıyordu. İşte ana, oğlunun ve oğlun gibi insanların ne halde olduğunu anlattım sana. Şimdi senin gönlün razı olur mu oğlunun yanmasına? Bak bu gözyaşların için. Sen de anasın. Evlat acısını bilirsin. İnan ki ana, şimdi helal etsen hakkını. Allah affedecek onu. En azından ana hakkından kurtulur. Anaya isyanın acısını çekmez. Çünkü ana hakkı en önemli haklardan biridir. Ben bunları anlatırken kadıncağız gözyaşına boğuldu ve oğlum, oğlum diye haykırdı. Elbette bir annenin gönlü razı olmaz yavrusunun ateşte yanmasına. Bütün bu anlattıklarımı dinledikten sonra nasıl helal etmem dedi evladım. Ben bir anaysam, o da benim yavrumsa nasıl isterim azap çekmesini? Sen de şahit ol ki ben analık hakkımı helal ettim ona. Beni ne kadar üzmüş, ne kadar isyan etmişse bana hiç düşünmeden hakkımı helal ediyorum. Kadın hakkını helal etti. Helalliğine ben şahit oldum. Etti de inşallah adam o azaptan biraz olsun kurtulmuştur. O kadın da yıkılmıştı oğlunun halini düşünürken. Çünkü o da anaydı. O da candı be dostum. Allah kimseyi kendi yolundan şaşırtmasın. Hiçbir Müslümanı nefsiyle baş başa bırakmasın. Yüce Peygamber'in buyurduğu gibi, Allah'ım, beni göz açıp kapatıncaya kadar dahi nefsimle baş başa bırakma. Allah'ım, bizi önce kendine, sonra da ana ve babasına itaatkar bir kul eyle. Mahşerin çetin, sıkıntılı halinden sana sığınırız. Ve bizi cehennem azabından koru. Amin.

Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Allahu Teala buyuruyor. Ey insanlar! Nefsinizi ve neslinizi, kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz. Nasihat, bilgi ve tecrübenin ürünüdür. Gençler yaşamadıkları tecrübeyi nasihatle kazanırlar. İnsana olgunluk kazandıran nasihattir. Nasihate kulağını tıkayan geleceğe kör bakar. Dinle yavrum, alemlere rahmet olarak gönderilen rahmet peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Din nasihattir. Dünya ve ahiret mutluluğunun asıl kaynağı dindir. Ve din, akıl sahibi insana has bir özelliktir. İnsan kalbinde yaşarır. Nasihatle sulanır. Nasihatle özümlenir. Nasihatle beslenir. Nasihatle korunur. Bunun için her insanın nasihate ihtiyacı vardır. Bak evladım, sen vücudumdan ve ruhumdan bir parçasın. Benim için dünya nimetlerinin en güzelisin. Senden önce ölürsem, dünyadaki temsilcim sen olacaksın. Bu durumda dünyada itibarımı koruyan ve hayırlı amellerinle kabrimde bana her gün sevap yollayan biri olmanı istiyorum. Efendimiz, hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz diye buyuruyor. Güzel ahlakla donanırsan, hediyemizin karşılığı olarak en güzel hediyeyi de sen bize vermiş olursun. Bunun için sen sadaka-i cariye özelliğine sahip olmalısın. Öyleyse şu nasihatlerime kulak ver ve onlara uy evladım. Böyle yaparsan kendine dünya ve ahiret huzurunu sağlarsın. Benim ve annen için de sadaka-i cariye olursun. Ve bilesin ki bunlar Allah'ın ve Resulünün bildirdiği ölçüler içinde senden istediklerindir. Bunlara bir ibadet aşkıyla uy ki Allah senin yardımcın olsun. Peygamberimiz de şefaatte bulunsun. Canım evladım, yaptığın iyiliklerin karşılığını hiç kimseden bekleme. Yalnız Allah'tan bekle. Karşılığını O takdir eder ve her işinde sana kolaylık sağlar. Allahu Teala buyuruyor. Allah rızası için veren, Allah'tan korkan ve kelime-i tevhidi tasdik eden kimse için kolaylık hazırlarız. Sadaka vermeyi ihmal etme. Sevdiğin mallardan ver yavrum. Habil gibi ol. O, Allah'a en çok sevdiği mallarını kurban olarak takdim etmiş ve hediyesi kabul olmuştu. Böylece karlı bir alışveriş yapmış olursun. Vereceğin sadakalar seni birçok kötülüklerden korur. Sadaka sayesinde belalardan kurtulursun. Ya da Allah katında derecen yükselir, iyiliklere ulaşırsın. Allahu Teala buyuruyor. Siz sevdiğiniz mallardan Allah yolunda infak etmedikçe iyiliğe ulaşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah şüphesiz onu bilir. Evladım, ilim sahibi ol ki herkes sana gıpta etsin, seni örnek alsın. Rahmet peygamberimiz buyuruyor. Ancak
iki şey gıptaya değer. Biri öyle bir adam ki Allah ona mal vermiş ve onu fakirlere tasadduk etmektedir. Diğeri de öyle bir adamdır ki Allah ona ilim ve hikmet vermiş, o da onunla hükmetmiş ve onu halka öğretmiş. Misafir olduğun şu dünyanın geçici olduğunu bil. Ömrünü iyi değerlendir. Sevgili peygamberim, akşama ulaşınca sabahı bekleme. Sabaha ulaşınca da akşamı bekleme. Hastalığın için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme, buyuruyor. Unutma. Ayrıca yavrucuğum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya nasıl bağlanması gerektiğine dair çok sevdiği kayınbiraderi Abdullah'a yaptığı şu nasihate sen de uy ve dünyaya öyle bağlan, karlı çıkarsın. Şöyle diyor Peygamberimiz Abdullah'a. Dünyada tıpkı bir

garip, hatta bir yolcu gibi ol. Vatanından, aile ocağından ayrı düşmüş bir garibin aklı fikri hep yurdunda ve sevdiklerinde olur. Sen de bu dünyada kendini bir garip say ve asıl yurdun olan ahireti düşün. Bitip tükenmeyen nimetlerle dolu o çiçekleri solmayan diyarı düşün. Hatta kendini garip saymak da yeterli değil. Zira yurdundan, yuvasından ayrı düşen adam bir süre kalacağı gurbet diyarına gönül bağlayabilir. Dünyaya gönül bağlamak doğru değil. Kendini yolcu say. Uzun bir sefere çıkan aklı, fikri, varacağı menzilde olan bir yolcu gibi davran. Zira böyle bir yolcu, uğradığı yerlerdeki güzelliklere gönül bağlayıp kalmaz. Aşacağı sarp dağları, geçeceği engin vadileri ve oralarda kendisini bekleyen tehlikeleri hatırlayıp ürperir. Hiçbir yerde durmadan yoluna devam eder. İşte sen böyle bir yolcu olduğunu düşün. Bir de şunu unutma. Vatana döndüğün zaman seni sevenler eline bakacaklar. Bakalım bize ne getirdi diyecekler. Bu gerçeği düşünerek vatana, yani ahiret yurduna eli boş dönmemeye bak. Şunu da iyi bil ki yavrum, sahip olduğun nimetlerin asıl sahibi sen değilsin. Sadece bir emanetçisin sen. Bunu aklından hiç çıkarma. Efendimizin damadı, amcasının oğlu Hazreti Ali, yüzüğünün kaşına "El mülkü lillah, gerçek mülk sahibi yalnız Allah'tır" yazdırmıştı. Her gün defalarca onu okur ve düşünürdü. Sen de dünya nimetlerine bu inançla bağlan ve "Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan" diyen Yunus'un sözündeki gerçeği unutma. Zülkarneyn aleyhisselamın şu vasiyetini de örnek al ve dünya nimetlerine öylece değer ver evladım. Derler ki, Kur'an'da ismi geçen Zülkarneyn hem sultan hem de çok zengindi. Peygamber ya da Evliyaullah'tan biriydi. Dünya dolusu malı vardı. Ölümü yaklaşınca yakınlarına şöyle vasiyette bulundu: "Ben ölünce cesedimi tabuta koyduğunuzda iki elimi de tabutumun dışına çıkarın. Bir avucum boş olsun, diğer avucumu da inci, elmas, altın, gümüş gibi mücevheratla doldurun." Yakınları sordu, "Neden böyle yapalım?" diye. Zülkarneyn aleyhisselam da dedi ki, "Cenazemi teşhi edenler, arkasından gelenler baksınlar halime. Görsünler avucumdaki mücevheratı ve ey Zülkarneyn, dünyaya geldin, sultan oldun, sonsuz nimetlere kavuştun. Ne kadar çok malın oldu" desinler. Boş olan elime de bakıp, "Fakat hiçbir şey götüremiyorsun bu dünyadan" diye de düşünsünler. Yavrum, ölümü de aklından hiç çıkarma. Onu hep hatırında tut. Bu, senin hayatını düzene sokan en etkili bir duygudur. Seni gafletten kurtarır. Kulluğunu hatırlatır sana. Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız, buyuruyor Can Peygamberim. Daha dünyadayken cennetle müjdelenen büyük sahabi Hazreti Ömer de Hazreti Ali gibi yüzüğünün kaşına "Kefa bil mevti va'zam ya Ömer"
yani ya Ömer, vaaz ve nasihat olarak ölüm sana yeter yazdırmıştı. Her gün defalarca onu okur ve düşünürdü. Kabir ziyaretini ihmal etme. İmkan bulursan haftada bir defa ziyarette bulun. Ebedi hayatına hazırlık için bunu yap. Orada yatanların da bir zamanlar senin gibi arzu ve isteklerle dolu olduğunu, sevinip güldüğünü, ağlayıp üzüldüğünü ama şimdi her şeyin sona erdiğini düşün. Ve kendini kabre hazırla. Peygamberimiz buyuruyor. Bir kimse kabirleri ziyaret etmek isterse ziyaret etsin. Zira kabri ziyaret etmek ahireti hatırlatır. Fakat ölümü temenni etme yavrum. Önemli olan ölmek değil, bilakis her güçlüğe göğüs gererek hayatta kalabilmektir. Hayatta kalıp hayırlı işler yapmak, bol sevap kazanmaktır. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o kimse iyi ise iyiliğini artırır, fena ise halini düzeltip iyilik yapar. Sizden biriniz ölümü istemesin. Vakti gelmeden önce ölümü için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması hayrını artırır, buyuruyor rahmet peygamberi. Ancak yavrum, uzun ömrün ve hayatın kıymetini de bil. Hayatı yemek, içmek ve beslenmekten ibaret sanan gafillerden olma. Allah Resulüne soruyorlar. Hangi insan daha hayırlıdır? Ömrü uzun, ameli de güzel olandır. Öyleyse insanların kötüsü kimdir? Ömrü uzun, ameli kötü olandır, buyuruyor sevgili Efendimiz.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: Ya hay.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Leblerimle emrine amadedir canım benim.

Dinmez efkanım benim. Hasta gönlüm çok zamandır iftirakından harap. Olmadım bir lahza rahat, geçti devranım benim. Müptelayım bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana. Etmeyin bunca eziyet, az mı hiç?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 21. Cüz.
1: Okuyan İshak Danış.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşen Ülke 1. Okuyan İshak Danış.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya mütekebbir.
2: Mütekebbir sensin ki büyüklük yalnız sana yaraşır. Sana karşı tekebbür eden zillete düşer. Kendine büyüklük yakıştıranları alçaklara uğratırsın.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Mezhebimizin imamı olan İmam Ebu Hanife'den bugün sözün perdesini kaldırmak istiyorum. Oradan da aslında size bir hadis

emanet edeceğim. Hemen derslerimizin başında olduğumuz için bazen ara ara kendimizi hizaya çekmek, belli şeylerden daha farklı bir biçimde istifade etmek için nebevi azıklara ihtiyacımız var. Azık olmazsa açlıktan kavruluruz. Azık olmazsa Allah korusun yanlış şeyler yeriz. Eğer doğru azıklar bulamazsak kanımıza yanlış şeyler karıştıracak şeylere tevessül eder, adım atarız. Onun için biz Kur'an ve sünnetle beslenmeliyiz. Allah'ın kitabı ve peygamberin o mutahhar sünneti her daim bizi besleyen iki kaynak olarak karşımızda durmalı. Ben de ona bir vesile olsun diye şimdi size bir hadis emanet edeceğim. Ancak öncesinde halimizi resmedecek bir noktaya dikkatlerinizi çekeyim. Sonra İmam Ebu Hanife'nin bir sözünü aktarayım. Arkasından İmam Ebu Hanife'nin o sözünün aslında sünnetteki karşılığının ne dediği, ne olduğunu da size söyleyeyim. Öylece bugünkü dersimize başlamış olalım. Şöyle bir problem yaşıyoruz. Diyelim ki bir kardeşimize bir ayet söyledik. Mümin mümine nasihat eder ya, emri bil maruf nehi anil münker de en önemli vazifemiz ya. Bunu bir ayetle, bir hadisle, İslam büyüklerinden birinin sözüyle ya da gördüğünüz bir yanlışı usulüne uygun bir biçimde o Müslüman hukukunun bir gereği olarak söylediğiniz bir sözle yerine getirirsiniz. Ama bizim öyle bir halimiz olmuş ki bu tarz şeyler zorumuza gidiyor artık. Ve anında bir şey duyduğumuzda kendi üzerimize onu alacağımıza, acaba bu söz kime uyar diye zihnimizde başka şeyler çağrıştırıyoruz. Diyelim ki şimdi biliyorsunuz en büyük vaiz olmuş sosyal medya. Sosyal medyada insanlar birbirlerine çok güzel, oraya bir ünlem işareti koyalım, vaazlarda bulunuyorlar. Oradan bir ayet okudunuz ya da bir kardeşiniz size bir mesajla, özel bir mesajla bir hadis attı. Burada söylenen sözün ben neresindeyim sözü mümin tavrıdır. Ama bunu yapmıyoruz, yapamıyoruz. Hemen acabalar zihnimizde beliriyor. Niye acaba bana bu sözü attı? Bu hadisle bana nasıl bir mesaj vermeye çalıştı? Acaba dün konuştuğumuz bir meseleye nispet olsun diye mi bunu söyledi? Acaba bunun arkasından başka bir hesabı mı vardı? Acaba bunun üzerinden bana ne söylemek istedi diyerek acabalar çoğalır, çoğalır, çoğalır. Aslında bir ayettir, bir hadistir. Selefi salihinden güzel bir sözdür. Bizi adam edeceği yerde o söz bizi, bilmem tabirimi ağır görür müsünüz ama ne yazık ki öyle, adamlıktan çıkarır. Ama mezhebimizin imamı, o başların tacı olan İmam-ı Azam, gerçekten İmam-ı Azam'dır, imamların imamıdır o. Şöyle bir şey söylüyor. Bir gün ona soru soruluyor. Ey imam, bu ilmi nasıl elde ettin? Verdiği cevap nedir biliyor musunuz? Söylenen her sözü üzerime aldım. Duyduğum her meseleyi sanki ilk kez duyuyormuşum gibi dikkatle dinledim ve sözün kim tarafından söylendiğine asla takılmadım. İşte İmam Ebu Hanife'ye İmam-ı Azam dedirten budur zaten. Sözü bir daha okuyayım, dikkat edin. Söylenen her sözü üzerime aldım. Duyduğum her meseleyi sanki ilk kez duyuyormuşum gibi dikkatle dinledim ve sözün kim tarafından söylendiğine takılmadım. Bu sözü İmam Azam rahmetullahi aleyhe söylettiren şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir hadisi. Aslında Kur'an'da da bu manada ayetler var ama biz sünnetteki karşılığına bakalım. Tercümanul Kur'an olan Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bize naklediyor. Adamın biri geldi, Allah Resulü'nün karşısına durdu ve söylediği söz, ya Resulallah bana öğret, allimni, bana bir şeyleri, ilimden bazı şeyleri bana öğret dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç

kez arka arkaya, belki 3 kez ısrar etti o sahabe efendimiz, belki efendimiz bir kez söylenen o söze 3 kez arka arkaya cevap verdi. O rivayette açık değil ama 3 kez arka arkaya fezhep fetaallem el Kur'an dedi. Git ve Kur'an'ı öğren dedi. Bana ilimden bir şeyler öğret diyen bir sahabiye Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın verdiği cevap bu. Git Kur'an'dan bir şeyler öğren. Kur'an üzerinde tefekkür et. Eğer Kur'an'ı öğrenirsen aradığın ilmi orada bulursun dedi. O sahabe efendimiz acaba bir şerh mi istedi? Yoksa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendiliğinden mi bir şey söyledi onu bilmiyoruz ama 4. kez aleyhissalatü vesselamın sözü şu oldu. Hakkı sana getiren, ister sevdiğin ister sevmediğin biri bile olsa kabul et. Kur'an'ı öğren ve onu sana getirenin nasiplendiği gibi sen de nasiplen. Çok şeyler söyledi bu söz bize. Bu nebevi söz Allah Resulü'nün mübarek dudaklarından dökülen bu güzel hadisi şerif bize çok şey söyledi. Ben kendi nefsime çok şey aldım. Umuyorum ki sizler de aldınız. Sadece size farklı bir biçimde bir mesaja vesile olsun diye üç hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Altını çizerek çekmek istiyorum. Birincisi, söylenen hakikatleri kimselere havale etmeden üzerlerinize alın. Ben bunu kendi nefsime de söylüyorum. Alın derken kendime de söylüyorum ama muhatap şimdi siz olduğunuz için size direkt söylüyorum. Söylenen hakikatleri kimselere havale etmeden üzerlerinize alın. Velev ki kızım sana söylüyorum olsun. Sen gelin ol, üzerine al. Onu bizzati kendine söylenmiş bir söz olarak düşün. Bazı İslam büyüklerinin hayatlarını okurken benim aziz kardeşlerim dikkat edin. Diyelim ki Ahmet bin Hanbel, aklıma şimdi o geldi rahmetullahi aleyh. Yürürken tutuklanan bir hırsızın söylediği bir sözü kendi üzerine alıyor. İmam Şafii mesela rahmetullahi aleyh sokakta caddede yürürken pazarda sıradan bir satıcının malını satarken söylediği bir sözü üzerine alıyor. Kendilerine bile o sözler söylenmemiş. Ama burada bu adam konuştuysa eğer bu adamın söylediği bir şey vardır. Onu konuşturan Allah'tır. Onun üzerinden bana bir şeyler söylüyor diyerek kendisini o sözlere muhatap kabul ediyor. Bırakın direkt kendisine söyleneni üzerinden aşağıya atmayı. Kendisine söylenmemiş sözlere bile tavrı böyledir. Onun için ben de kardeşlerime diyorum ki söylenen hakikatleri kimselere havale etmeden üzerlerinize alın. İkincisi, söylenen hakikatleri kimin söylediğine takılmadan kavramaya çalışın. Kim söylerse söylesin. Şimdi ben söylüyorum, beni sevmek zorunda değilsiniz. Beni sevmek gibi bir zorunluluğunuz yok. Ama eğer benim söylediğim hakikatse o hakikati kavrama zorunluluğunuz var. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadiste beyan buyurduğu o, sevmediğim bir adam da sana söyleyebilir hakikati. Beğendiğim bir adam söylediği gibi o sözleri sana ulaştırdığı gibi beğenmediğin bir adam da sana söyleyebilir onu. Sen söyleyene takılma, söylenene bak. O söylenende ne söyleniyorsa onu üzerine al. Üçüncüsü de şu, söylenen hakikatleri burada bırakmayın. Üzerinde tefekkür edin ve gereğini yerine getirin. Bizim sorunumuz bilgi sorunu değil benim aziz kardeşlerim. Keşke o bilgiye biraz ilgili davranabilsek. Biz ilgisizlikten çekiyoruz ne çekiyorsak. Benden daha çok da biliyorsunuz bazı meseleleri. Benden daha fazla bilenler de var. Ama mesele sadece bilmek değil ki. Eğer bu mecliste bazı şeyler konuşuldu ve burada kalacaksa. Sadece meclislerimizi süslemek için bunları konuştuksa. Sadece burada bir buçuk saat neyse güzel güzel kelimeler söyledik. Buradan çıkarken de herkes neyle geldiyse onunla gidiyorsa. Ve burada söylenen bazı hakikatler hayata taşınmıyorsa, evlerimiz değişmiyorsa, işlerimize etki etmiyorsa,

muamelelerimize müspet manada etki etmiyorsa, sokak, cadde buradan alınan hakikatlerle bir yönüyle bezenmiyorsa, işte orada problem var. O problemi aşma adına bizim bu hakikatleri duymamız lazım. Bunları duyarsak eğer hayatımız bereketlenecek. Rabbimiz az şeye çok farklı bir biçimde bir rahmetle inşallah muamelede bulunacak. O işler de bizim kurtuluşumuza vesile olacak. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Muhabbet Meltemi'nin zemini güven diyeceğiz bugünkü dersimizde bu söylenenlerin üzerine. Geçen dersi hatırlamış olmanız lazım. Dedi ki sevme meselesinin, özellikle de Allah sevgisinin ispatı teslimiyettir. Ancak teslimiyet işin bidayeti değil, başlangıcı değil, nihayetidir. Bir müminin hayatında istenilen oranda teslimiyet olabilmesi için zeminde güven olmalı dedik. En temelde ne olmalı? Güven olmalı. O güvenin üzerinde marifet olmalı. Marifetin üzerinde muhabbet olmalı. Muhabbetin üzerinde tedbir olmalı. Tedbirin üstünde tevekkül olmalı ve hepsinin üzerinde de teslimiyet olmalı. Demek ki teslimiyet en üstte, en altta duran şey güven. Eğer güven duymuyorsanız teslim olamazsınız. Güven duymuyorsanız sevemezsiniz. Güven duymuyorsanız adaletli davranamazsınız. Güven duymuyorsanız tam anlamıyla mümin olamazsınız. Çünkü müminlik zaten güven duymaktır. Dolayısıyla biz bugün marifet meltemini 14 asır sonra olsa bile Allah Resulü'nün yaşadığı çağ olan, ondan sonraki dönem olan asr-ı saadet döneminde olduğu gibi en azından ona benzer, en azından onun zekatının zekatı, ona bile razıyız, o kadar olsun hissedebilmemiz için o marifet melteminin zemini olan güvene ihtiyacımız var. İşte o güveni elde etme adına bugün ben sizlere bir şeyler söyleyeceğim. Yine geçen derse bir göndermede bulunalım. 15 Temmuz darbe girişiminin bir değerlendirmesini yaptık burada. Neler kaybettik dedik 15 Temmuz'dan bu tarafa. En başa yazdığımız madde de toplum içerisinde yayılan müthiş bir güven bunalımıydı. O güven bunalımını sizler de görüyorsunuz. Etrafınızda, sağınızda, solunuzda. Artık insanlar cemaat kavramını duydukları zaman tüyleri diken diken oluyor. Daha dün birisi şunu söylüyor bana, hem de böyle üst düzey birisi. Benim için bir tek cemaat var, o da cami cemaatidir. Çok masumane bile söylense bu söz altında başka şeyler barındırıyor. İnsanlar artık çoluk çocuğunu falanca vakfa, falanca derneğe, falanca cemaate, falanca yurda gönderirken 40 kez düşünüyorlar. Eğer bu manada bazı adımlar atılmazsa biz birkaç sene sonra çok daha acı faturalar ödemek zorunda kalırız. Ben de onun için bu bilgileri sizinle paylaşıyorum. Ben bir cemaat değilim, bir cemaat lideri de değilim. Ama ben bu memlekette yaşayan bir insanım. Bu memleketin geleceği için en az sizin kadar endişe duyan bir müminim. Dolayısıyla ben bunları konuşmak zorundayım. Bu manada var olan bir tehlikeye sizin dikkatlerinizi çekmek zorundayım. Bilmem bu söylediğime katılır mısınız, katılmaz mısınız? Ama ben bu tespiti de yapmak durumundayım. 28 Şubat'ın arkasından biz o yaşadığımız ağır ve baskı ortamında 5 yıl boyunca kabuklarımıza çekildik. O dönemi yaşayan insanlar benim bu sözlerimin ne demek olduğunu bilirler. Özellikle doğuda ve güneydoğuda camilerde Müslümanların bu manada elleri çekildi. Medreselerde ve camilerde İslami hizmetler, okullarda, medreselerde, camilerde İslami hizmetler istenilen oranda verilmediği için 5 yıl süresince insanlar bu manada bazı şeyleri alamadılar. Ve bugün biz yaşı 20 olan, 25 olan, 30 olan bir nesli kaybettik. Bir kuşağı ne yazık ki hazcı ettik. Ne yazık ki hedefsiz ettik. Ne yazık ki sadece eyyamcı bir hale soktuk. Ne yazık ki sadece dünyadaki eğlenceleri düşünen bir hale vardırdık.

0: Bakın yaşı 20 ile 30 arasında olan gençlere bu manadaki o çokluğun nedeninin aslında o gün orada oluşan bazı şeyler olduğunu sizler de fark edeceksiniz. E şimdi de bir darbe teşebbüsünün arkasındayız. Güven sarsılıyor. İnsanlar birbirlerine yan gözle bakıyorlar. Artık kimse bir evde oturup diz dize verip Allah'ın kitabından bir şeyler okuyalım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden bir şeyler okuyalım, bu noktada bir ihtiyaç hissetmiyor. Aman benden uzak dursunlar, aman bana dokunmasınlar mantığıyla yürüyorlar. Eğer biz bu konuda Müslümanlar olarak üzerimize düşeni yapmazsak bir nesil daha kaybederiz, Allah korusun. Bir nesil kaybettik, onun ağır ağır faturalarını ödedik. Bir daha bir nesil kurban vermeye bizim niyetimizin olmaması lazım. Biz bu konuda kendi evlatlarımızı, çocuklarımızı, bu memleketin çocuklarını falanca ideolojiye, filanca ideolojiye kurban etmememiz lazım. Bizim zayi edeceğimiz bir tek gencimiz yok. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bir tek genç namazsız olursa o gece bize zindan olmalı. Bir tek genç kızımız eğer iffet perdesini aralarsa o gün bizim dünya sanki başımıza yıkılıyormuş gibi bir ızdırapla bizi inletmeli. Eğer biz böyle olursak bu manada bazı şeyleri üzerimize yükümlülük olarak alır ve gereğini yaparız. İşte benim aziz kardeşlerim, onun için güven meselesi önemli. Burada diyeceğim biz bize konuşacağız, şu silahlar kameralar bırakmıyor ki biz bize konuşalım. Şimdi biz bir öz eleştiri de yapalım burada, yapalım ne olacak, bunu da yapalım açık yüreklilikle. Bizim oralarda bir söz var, baltada varsa sapta da var derler. Yani iki tarafta da suç var. Bizim cemaatlerimiz de sudan çıkmış ak kaşık mı? Burada da problemlerimiz var. Keşke cemaatlerimiz bu manada şu süreci ciddi bir biçimde sorgulasalar. Falancadan boşalan yeri doldurma gibi Müslümana çok da yakışmayan bir ahlakı bugün fırsatçılık olarak kullanacakları yerde keşke bu manada ne yaptı onlar bu hatalara düştüler. Biz bugün ne yapıyoruz? Gerçekten bizim bu hedefimiz, yürüdüğümüz yol, ona menheç derler, Rabbani bir metoda yaslanıyor mu? Peygamber sünnetine yaslanarak mı yürüyoruz? Hedef çok güzel olabilir ama o hedefe meşru vasıtalarla mı gidiyoruz? Gerçekten bugün insanların dünyasında şüphe uyandıracak şeyler yapıyor muyuz? Karanlık işlerimiz var mı? Hele maddiyat adına. Maddi olarak insanlardan paralarla yürüyor bu hizmetler. Bu paraların kullanımı noktasında neler yapılıyor, neler ediliyor? Keşke bu konuda çok çok daha şeffaf olsak ve insanlara bu manada gelin, ben potansiyel bir FETÖ değilim. Ben dört dörtlük bir Müslümanım. Şöyleyim, böyleyim. Böyle kendi reklamımızı yapacağımıza, yaptığımız işle güvenilecek bir kurum olduğumuzu, güvenilecek bir cemaat olduğumuzu, güvenilecek bir hoca olduğumuzu yaptığımız işle ortaya koysak. Bu işin reklamı yok. Bu işin reklamı çok kötü. Reklam yaptığınız zaman daha farklı durumlara düşüyorsunuz. Ben güvenilecek adamım diyen adam güvenilmez. Ben güvenilecek adamım demek diye bir söz var mı? Sen onu hayatınla ortaya koyacaksın. Bu işi fiiliyatla göstereceksin. İnsanlar bilecek ki falanca adam dinden geçinmiyor. Dini kendisine geçim kapısı etmemiş. Alın teriyle geçiniyor. Alnının teriyle hayatını sürdürüyor. Alnının teriyle evine ekmek götürüyor ama dinden konuşuyor. Aynen peygamberler gibi. Dinden geçinmiyor ama dinden konuşuyor. İnsanlara tebliğ ve davet konusunda yaptığı işlerden hadi bunun karşılığı diye bir şey beklemiyor. Bilakis veren el, veren el olarak Allah Resulü'nden öğrendiğini yapıyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında

0: Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen 16 Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. 16 Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram 16 Yaşam sitesi.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Keçiören'de yükselen 16 Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. 16 Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram 16 Yaşam sitesi.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
8: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
12: Rabbim hepimizi bu seviyeye vardırsın. Bu önemli bir şey ve bunları biz yaptığımız zaman, uyguladığımız zaman aslında güven adına bazı şeyleri yerli yerine oturtmuş olacağız. Biz de zaten şimdi bunu konuşuyoruz ki bu konuda akıllarda bir şüphe kalmasın. Şimdi benim aziz kardeşlerim, şüphelerin izale edilmesi

noktasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatında çok örnek var da bir tane çok çok güzel bir örnek var. Bu örneğe dikkat kesilelim. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne diyecek? Bir itikaf sırasında, yani bir Ramazan'ın son 10 günü Allah Resulü Mescid-i Nebevi'de itikafta. O günde Safiye anamız Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı ziyarete gelmiş. Şimdi Mescid-i Nebevi'nin etrafında biliyorsunuz analarımızın odaları. Safiye anamız biraz geç geldiği için, Hayber'den sonra geldiği için arka tarafta en uzak odalardan birinde oturuyor. Efendimiz'i ziyarete gelmiş. Efendimiz onunla ilgilenmiş. Sonra anamızı yolcu etmek için ayağa kalkmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyledir. Nezaket onun dünyasında bambaşkadır. Hanımını yolcu ediyor ta evine kadar. Ama mescitten de çıkamayacağı için mescidin son kapısının önüne kadar gidiyor. Hanımıyla vedalaşıyor. O anda iki tane sahabi efendimiz hızlıca oradan geçerlerken efendimize selam verip geçiyorlar. Ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Durun yerinizde. O iki sahabi kim? İki dev onlar. Abbad İbni Bişir, Usayd İbni Hudayr. Ensardan iki dev onlar. Bir bilseniz onların ne olduklarını, ki çoğunuz biliyorsunuz. Onlar Ensar'ın sultanları, tabir caizse eğer. Yerinizde durun diyorlar, duruyorlar. İki rivayet var bu konuda. Birincisi şudur. Efendimiz Safiye anamızın peçesini açıyor. Bakın diyor, o Safiye'dir, benim eşimdir. Diğerinde ise Efendimiz işaret ediyor. Bu benim eşim Safiye'dir diyor. O anda iki sahabi de subhanallah ya Resulallah, sanki başka bir şey mi düşünecektik? Aklımıza başka bir şey mi gelir? Onu dedikleri an sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği söz şu oluyor. Şeytan insanın vücudunda dolaşan kan mesabesindedir. Damarlarınızda dolaşır şeytan. Ben haklı olarak gönüllerinize şeytanın bir şüphe atmasından korktum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne yapmak istediğini anladınız değil mi? Şüphe oluşturacak hiçbir iş yapamaz Müslüman. Hele topluma söz söyleme durumunda olan, toplumun önünde olan bir insan bunu yapamaz. Böyle bir şey yaptığı anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın buradaki uygulanmasına uygun bir biçimde davranır. Ama diğer tarafta var, halk ne yapar? Halk da şüphe duymaz, güven duyar. Çünkü mümindir, güven duyar. Mesela sevdiğiniz birisi, sokakta gördünüz, yanında bir hanım var. Kol kola girmekte herhangi bir mahsur var mı? Yok, yanındaki hanım da kol kola girmiş. Hoca olsa girer mi girmez mi o ayrı bir mesele, ama normal bir insan diyelim. Yürürken onu tanıyan birisi karşısına çıksa, bütün ihtimaller aklına gelse de en son ihtimal aklına gelmemeli. Bu yanındaki hanımı olabilir, teyzesi olabilir, halası olabilir, süt kardeşi olabilir, kız kardeşi olabilir. Ne olacaksa olsun canım, bana nedir, işine gider. Bu kim diye sormaya başladığı an şeytan işte onun damarlarında başlar dolaşır. Bu adamın yanında bu kadının ne işi var? Bu soruyu tecessüs yapma gibi bir yanlışa düşmez Müslüman ve sormaz. Bunu sorduğu an hastalık başlamıştır. Ama karşı tarafa da bir şey düşüyor. Gördü değil mi tanıdığı? Görünce de yüzünün rengi değişti. Selamlaş, işte teyzeyle şöyle bir hava almaya çıktık değil. Adamın damarlarında şeytan dolaşmasın. Orada bir şey yap sen, onu orada bırakma. Ben kız kardeşimle şöyle bir Eyüp Sultan'a gezmeye geldim de bir şey de. De ki adamın dünyasında bir şey kalmasın. Çünkü sen güveni zedeleyecek bir şey yapmamalısın. Ama sen de mümin olarak şüphe duymamalısın. Bir müminse eğer, arkadaş biz kimsenin, bilmiyorum bu sözü için beni kınar mısınız, namus bekçisi değiliz ki. Allah bize bunu sormayacak. Vallahi sormayacak, billahi sormayacak. Gözümüzü yumup geçtiğimiz zaman kimse bize bu manada niye gözünü yumdun demeyecek. Çünkü biz

Geçen ders sevginin dört alanından bahsettim size. Allah'ı sevmek, Resulullah'ı sevmek, sahabeyi sevmek, birbirimizi sevmek. Tekrarında fayda var. Bir de haklarını da söyledim. Allah'ı sevmek imanın hakkıdır. Resulullah'ı sevmek Allah'ın hakkıdır. Sahabeyi sevmek Resulullah'ın hakkıdır. Birbirimizi sevmek aziz İslam'ın hakkıdır. Güven meselesi de eğer bu işin zemini ise dört alanla alakadardır bu da. Allah'a güvenmek, Resulullah'a güvenmek, sahabeye güvenmek, birbirimize güvenmek. Çünkü sevginin dört alanı da zemininde güvenin üzerine oturduğu için bu dört alanda biz bu meseleyi konuşmak zorundayız. Biraz bu meseleyi açmalıyız. Ancak ben öncesinde bu güven meselesini bize çok güzel olumsuz tablolarla aktaran Kur'an içerisindeki bir kavme sizi götürmek istiyorum. Kim onlar? İsrailoğulları. Beni İsrail bu işin menfi örneğidir. Yani ibret alınacak bir örnektir. Allah'a karşı adamların güvensizliği var. Gelen vahye karşı, Kur'an'a karşı, yani onlarınki biliyorsunuz Tevrat metinleri, Tevrat'a karşı güvensizlikleri var. Getiren elçilere karşı güvensizlikleri var. Hatırlayalım birkaç şey ki kendimizi onun karşısında biraz kıyas edelim. Mesela Hazreti Musa'nın Firavun'un zulmünden onları kurtardığı o tabloları hatırlayın. Getirdi Tiş çölünden kurtardı. Allah onlara ikramlarda bulundu. Hiçbir zahmet görmeden kudret eliyle bıldırcın eti, men ile selvayı onlara ikram etti. Sabah kalkıyorlar men ile selva ellerinde. Men ile selva, biri ekmek biri katık, biri ekmek biri yemek. Bir şeye ihtiyaçları yok o biçimde şey. Yine bir mucize gereği tatlı tatlı suları Allah onlara ikram etti. Kur'an'dan okuyoruz bir müddet sonra ne yaptılar bu İsrailoğulları? Geldiler Hazreti Musa'nın karşısına. Dediler ki Musa, biz sabredemiyoruz tek çeşit yemeye. Bize Rabbine dua et, kendileri de etmiyor. Rabbine dua et, bize toprağın bitirdiklerinden versin. Soğanından, sarımsağından, hıyarından, şuyundan, buyundan. Bakın müfessirlere şöyle bir haklı tespitte bulunacaklar. Çok güzel bir tespittir bu. Adamların derdi tek çeşit yemek değil. Adamların derdi ne biliyor musunuz? Ya bir gün Allah göndermezse, bir gün Allah men ile selvayı göndermezse, sanki toprağın sahibi Allah değilmiş haşa, sanki topraktan yeşerten yetiştiren o değilmiş gibi kendilerini güvenceye almak istiyorlar. Beni İsrail'de bu hastalıklar var da acaba ümmeti Muhammed'de bu hastalıklar yok mu? Ben onun kıyasını size bırakıyorum. Ama inanın ki ümmeti Muhammed'in de bu manada inanılmaz derecede hastalıkları var. Kitaba karşı adamların güvensizlikleri var. Ne yaptılar? Allah onlara vahiy gönderdi. Peygamberleri, her kimse o vahyi onlara iletti. Bir müddet sonra peygamberlerinin hemen vefatının arkasından o kitaba karşı güvensizlikleri onları tahrife yöneltti. Başladılar tahrif etmeye. Bazen tebdil ettiler. Kelimeleri yerlerinden ettiler. Yani menfaatlerine uygun bir biçimde bazı kelimelerin önüne arkasına koydular. Bu manada kendilerinin menfaatine uygun bir metin oluşturdular. Artık Allah'ın kelamı olmaktan çıktı, başka bir yere geldi. Bazen bile bile hakikati gizlediler. Mesela biz okuyoruz rejim ayeti, onların kitaplarında, vahiylerinde var. Allah Resulüne olayı intikal ettiriyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sizin kitabınızda evli insanların cezası nedir diye soruyor. Oranın üzerini örtmüşler, o ayetler okunmasın diye gayret gösteriyorlar. Ama Efendimiz sonra bilgiyi biliyor zaten, o hükmü veriyor ve uygulatıyor. Dolayısıyla hakikatin üstünü örttüler. Bile bile gizlediler. Bazen unuttular. Unuttuklarını da unuttular. Nesillerden nesillere hakikatin hatırlanmaması adına gayrette bulundular. Ve daha nice nice şeyler yaptılar. Niye bütün bunları yaptılar?

kitaba güvenmiyorlar. Allah'ın kelamı beyefendileri kesmiyor. Allah'ın kelamına bu manada takdirini, kıymetine takdir edemiyorlar. İlle bir şeyler ekleyerek kendilerine ait bir şeyler oluşturmak istiyorlar. Peygamberlerine güvensizlikleri, Hazreti Musa'yı ne hale soktular? Hazreti Musa onların elinden neler çekti? Biz Kur'an'dan bunları okuyoruz. O kadar mucize gördüler, gelip ne dediler biliyor musunuz Hazreti Musa'ya? Biz senin Rabbini şu gözlerimizle görmedikçe sana da ona da inanmayız. Sen de Rabbin gidin savaşın dediler başka bir zaman. Neler neler söylediler. Bütün bunlar neydi? Peygamberlerine karşı güvensizlikleriydi. O güvensizlikleri başlarına neler neler açtı. Ama Kur'an bunları bize anlatırken geçmiş ümmetlerden, yani Beni İsrail'den bize haber vererek, bakın onlar böyleydi, bunda bilginiz olsun diye sadece bilgi mahiyetiyle anlatmıyor. Her gün Fatiha'da okuduğumuz gibi gazaba uğrayan o kavmin yürüdüğü yolda yürümeyip nimet verilenlerin yolunda yürümek için, o yanlışlar üzerinden doğru yolun doğru yolcusu olmak için, o yanlışları öğrenip o yanlışlara düşmemek için bize anlatır. Dolayısıyla onların bu manadaki güvensizliklerin üzerinden, eğer tabir caiz ise eğer, bize güven telkin edilir. Peki ümmeti Muhammed bundan ne kadar acaba ders aldı? Beni İsrail'in üzerinden anlatılanlar ümmeti Muhammed'in üzerinde ne kadar tezahür etti? O da ayrı bir muhasebe konusudur. Şimdi benim aziz kardeşlerim, Esmaül Hüsna'dan bir tanesi de el mümin değil mi? El mümin. Peki biz kimiz? Biz de müminiz. Allah kendi ismini bize vererek bizi şereflendiriyor. Bir bilsek mümin ismini, vallahi şucu bucu olmayı hiçbir zaman mümin lafzının önüne geçirmeyiz. Mümin olmak, Müslüman olmak bizim için en büyük şeref olur. Çünkü mümin olmak sıfatların en güzelidir. En güzel isimdir. En güzel nitelendirme ve vasıftır. Dolayısıyla biz bu mümin ismini Allah'ın bize bir hediyesi olarak kabul etmek durumundayız. Allah'ın o güzel ismini, yani el mümini biz şöyle anlamamız lazım. İmanın kaynağı olan, mutlak manada güvenilen, kullarına da güven duyan. Tarifi bir daha veriyorum. İmanın kaynağı olan, mutlak manada güvenilen, kullarına da güven duyan. Peki bizim için kullanılınca mümin ne demek? Mümin şu demek: İman eden, güvenen, güvenilen, güven veren. Bizim için de bu. İman eden, güvenen, güvenilen, güven veren. İster misiniz bir muhasebe yapalım? Gerçekten biz Allah'a istenilen oranda güveniyor muyuz? Sözle kolay bu. Sözle ben de söylüyorum, siz de söylüyorsunuz. Ama şöyle Rabbimizle baş başa kaldığımız zaman kaç tanemiz gerçekten hiçbir bu manada farklı yerlere kapı açmadan İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn sırrınca yaşadığını Rabbisine şöyle güzel bir biçimde ortaya koyabilir? Yalnız sen, sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Öyle mi gerçekten? Ciddi bir muhasebe konusudur bu. Allah'a güveniyoruz. İtimatımız sonsuz. Ya Rabbi senden başka kimseye el açmadık. Tamam, güzel güzel. Böyle söyleyeceğiz. Başka ne söyleyeceğiz? Başka ne söylersek biz şirkin kapısına gidip dayanacağız. Ama o söylediklerimizin altı ne kadar dolu. Allah'ın kitabından bir söz duyduğun zaman sahabe gibi sadakallah diyor musun? Allah dediyse mutlak manada doğrudur. Ben buna iman etmişim. En ufak bir şüpheyi, tereddütü yüreğimde barındırmıyorum diyebiliyor musun? Resulullah'a güven. Güveniyor muyuz? Allah Resulü'nden bir söz işittik değil mi? Atıyor muyuz arkaya? Yoksa bu sözün önünde oturup iki büklüm mü oluyoruz?
Ben ne kadar size bu yüreğimdeki feryadı ulaştırabilirim?

çıkarabilirim bilmiyorum. Ama ne olur Allah Resulü'nün şu sözüne kulak verin. Benim getirdiklerime bedenlerini değil dikkat edin. Dillerini değil dikkat edin. Zihinlerini değil dikkat edin. Kalplerini de değil dikkat edin. Hevalarını tabi kılmayan gerçek manada iman etmiş olamaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hevaların tabi olacak. Böyle vücudunun en son hücresine kadar sadakallah ve sadaka Resulullah diyeceksin. Allah Resulünden intikal eden hiçbir şeye en ufak bir tereddüt duymayacaksın. Sahabeye güveniyor muyuz? Bize Kur'an'ı onlar ulaştırdı. Sünnet onların eliyle geldi bize. Sahabe dediğimiz nesil sadece bizimle aralarındaki hukuk peygamberin dostlarıydı. Onları sevmemiz lazım. Çünkü onlar peygamberle beraber yaşadılar. Bizim onlara karşı vefa borcumuz var. O vefa borcunu yerine getirmemiz lazım noktasında kalmamalı. Her bir sahabe efendimiz en üstte Hazreti Ebu Bekir, en aşağıda Vahşi radıyallahu anhum ecmain, hepsi o çizginin içindedir. Hepsinin Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan bize intikal ettirdikleri her söze mutlak manada itimat. En ufak bir tereddüt duymamak. Sahabenin adaleti bu zaten. Adalet nedir? Sahabenin kusursuzluğu değil. Sahabenin adaleti rivayete asla yalan bulaştırmamalarıdır. Allah Resulünden duydukları ne varsa o duyduklarını, o gördüklerini, o şahit olduklarını aynı safiyetle bize ulaştırmak. Gerçekten sahabe bizim dünyamızda böyle mi? Ya birbirimize güven, oraya girelim mi hiç girmeyelim mi? Halimiz ortada. Herkes kendine sorsun. Var mı hayatımızda 10 tane şöyle ben bu 10 tane dostuma, kardeşime yaslanabilirim diyeceğiniz insanlar? Bilmiyorum. Ama bu sorunun, bu işin bir başka yüzü daha var. 10 tane kardeşim var mı sana yaslanan? Ben bu kardeşime yaslanabilirim. Şu insandan bana zarar gelmez. Bu öyle bir insandır ki ona yaslandığım zaman en ufak bir sıkıntı duymam diyebildikleri insanlar var mı etraflarımızda? Halimiz ortada. Vallahi zihnimizi yoklayalım, yoklayalım, yoklayalım. Şarktan garba, şimalden cenuba, 100 tane el emin vasfını almış adam şöyle kağıda yazamayız. 1 milyar 700 milyon Müslümandan bahsediyoruz şu anda şu dünyada ve biz belki 100 tane insan yazamayacağız buraya. Bu bizim için bir zül. Allah halimizi ıslah etsin. Halimiz ortada. Ama ne yapacağız? İş belli. Güvenilecek adam aramayacağız. Güvenilecek adam olacağız. Güvenilecek adam arayan güvenilecek adam bulamaz. Ama güvenilecek adam olan güvenilecek adamla yolları kesişir. Eğer biz adam olursak Allah adamları bizim karşımıza çıkaracak. Allah'ın adamları yok değil, her zaman var. 100 tane el emin vasıflı insan yok dediğim zaman 100 tane bu insanların içerisinde yok demek değildir bu. Biz bilmiyoruz çünkü bizde kusur var. Biz iyi değiliz ki iyilerle yolumuz kesişsin. Kusurluyuz, bize gelen insanlar da bizden daha fazla kusurlu oluyor ya da bizden daha az kusurlu oluyor. Bu manada biz bu yanlışlarımızı giderecek adımlar atmamız lazım. Allah'a güven konusunda eğer bana kızmazsanız sizi de biraz rahatlatmak için bir oflu fıkrası anlatmak istiyorum. Fıkranın üzerinden biraz bazı mesajları alın. Geçen ders Mardin'i anlattım. Bu derste oflu anlatayım. İleriki derslerde söz gelirse bir tane de Erzurumlu anlatırım. Sizi de rahatlatırım. Oflu bir amca, herhalde de bir hoca, yine bir oflu anlattı bana. Fıkra tabii, hakikati yok bunun. Fıkra olduğu için siz mesaja kitlenin. Vefat edecek ölüm döşeğinde. 3 tane oğlu var. Etrafına çağırmış, miras paylaştırıyor. Büyük oğlana diyor ki oturduğum bu ev senin, keşke becersem size oflu şivesiyle anlatsam ama siz zihninizde öyle anlayın. Bu ev senin diyor. Işığımız sönmesin,
sen bu evi devam ettir, gelen gidene de fakir fukaraya da bir şeyler ver de Allah ahirette karşıma çıkarsın.

Ortanca diyor ki köyün falanca yerindeki tarlada senin diyor. Orada sen kendine bir ev yapar, orada oturursun. Küçüğüne diyor ki şehirde bir dükkan var, o da senin. Bir de böyle ağzını bozarak konuşuyor. Diyor ki siz zaten benim yolumu izlemediniz. Kitaplarım var, bir de şu halı var. Şu kitaplarla şu halıyı da camiye verin. Hiç değilse orada insanlar istifade etsin. Ha diyor, bir de diyor büyük bir kazan vardı bizim. O kazanı da şehirdeki kiliseye verin. Şaşırıyor oğulları, tamam her şeyi anladık da bu kilise niye çıktı ortaya? Baba diyor bu kilise neyin nesi? Oğlum diyor gidiyoruz o tarafa, ne olacağı belli değil. O da bir dindir, birden başımıza bir iş açarız, en azından son kazanı verelim de kurtulalım. Vallahi bir fıkradır ama inan ki halimiz böyledir. Yani o da bir dindir, buna manada itimatsızlıklar var hayatımızda. Sorgulayalım kendimizi, var mı yok mu? Allah'a bu manada itimatımız mutlak manada gerçekten var mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o kutlu sözlerine karşı var mı? Sahabeye var mı? Birbirimize var mı? Ciddi bir biçimde bu manada sorgulamamız gerekir. Olanlar ne yaptılar? İki tane hızlıdan size bir örnek anlatayım. Bildiğiniz şeyler ama bu meseleyle çok yakından bağı olduğu için biraz daha mesajların doğru anlaşılmasına katkı sağlayacak. Nübüvvetin ilk yıllarında 5. 6. yılda Rum suresi nazil oluyor biliyorsunuz. Ve Rum suresinin ilk ayetinde Rumlar yenildi ama yakın bir gelecekte onlar yenecekler Mecusileri diyerek o manada bir tarihi hadiseye dikkat çekilir. Rumlar yenilince Mekke'de bir söylenti var. O söylenti önemli olduğu için Hazreti Ebubekir ile Übey İbni Halef arasında o tartışma oluyor. Mekke müşrikleri nerede Müslümanları görseler diyorlar ki Rumlar da sizin gibi kitap ehli olduklarını iddia ediyorlardı. Ama bak Allah nasıl onları yerle bir etti. Siz de bizim karşımızda yerle bir olacaksınız. Bir gün gelecek siz de bu manada hiçbir şekilde söz sahibi olamayacaksınız. Hazreti Ebubekir bu ayetleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan duyar duymaz Efendimiz'e bile sormadan Übey İbni Halef'in karşısında ayetleri okuyunca diyor ki var mısın bu manada bir bahse? Sen diyorsun ki yakın bir zamanda Rumlar tekrardan Mecusileri yenecek. Übey İbni Halef söylüyor. Var mısın bu manada bahse? Hazreti Ebubekir tamam diyor. Takılmayın bahse. İslam'da bahis var mı yok mu? O buranın mevzusu değil. O başka yerin mevzusu. Bu daha biz ilk günlerden bahsediyoruz. Bu manada bir bahisleşme oluyor aralarında. Ve 10 deve üzerinde bu bahsi tutuyorlar. Zaman olarak da 3 yıl tayin ediyorlar. 3 yıl içerisinde Kur'an'ın söylediği gibi eğer Rumlar bir kez daha Mecusileri yenerse 10 deveyi Hazreti Ebubekir alacak. Ama 3 yıl içerisinde böyle bir hadise olmazsa Hazreti Ebubekir Übey İbni Halef'e 10 tane deve verecek. Bu iş konuşma olduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor Hazreti Ebubekir. Söylüyor, başından geçenleri anlatıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ebubekir diyor çok iyi yapmışsın. Bu manadaki güvenin ve itimadın takdire şayandır. Ama ayette fibid-i sinin deniyor. 3 ile 9 yıl arasındadır. Git süreyi 3 ile 9 yıla uzat ama develerin sayısını 100'e çıkar. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teslimiyetidir ve itimadıdır. Eğer Allah dediyse bitmiştir, o olacak. Şüphe yok bunda, o olacak. Onun için orada söylenen bu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da anında buna dikkat çekiyor. Hazreti Ebubekir gidiyor. Übey İbni Halef Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden dönen Ebubekir'i görünce arkadaşın dostun seni vazgeçirdi mi diyerek onunla alay ediyor. Ama Hazreti Ebubekir onun karşısına geçiyor. Hayır diyor. Ben develerin sayısını arttırıp süreyi de uzatmaya geldim. Süre 3 ile 9 yıl olsun ama develerin sayısı 100 olsun. Ne oldu peki? Hicretin ikinci yılında Rumlar Mecusileri galebe çaldı ve o mucize Kur'an'ın verdiği o ihbar-ı gaybi ortaya çıkmış oldu.

oldu. Übey İbni Halef'in o zamanlardaki kalan varislerinden de Hazreti Ebubekir 100 tane deveyi aldı ve onların hepsini tasadduk etti. Sadece buradaki bu örneğe bakın ve bu örnek üzerinden siz anlayın. Sahabenin bu manada itimadı, güveni nasıl? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu işe nasıl bakıyor ve bu işin neticesi nereye varıyor? Gelin bir de Bedir'e gidelim. Efendimiz Hicri 2'de yola çıkmış. 313, üçte biri muhacir, üçte ikisi ensar. Ensarla muhacirin bu manadaki sayıları bizim için önemli. Çünkü Efendimiz Akabe'de ensardan bir söz almış. O söz nedir? Medine'ye dışarıdan gelen saldırılara karşı ensar karşı koyacak. Ama Medine dışındaki olaylardan sorumlu değiller. Zaten Bedir'e çıkarken kervan vurmak için çıkmışlar. Ama kervan kaçmış gitmiş. Yollar Bedir'de kesişmiş. Karşı tarafta şimdi 950 tane Mekke müşrik ordusu var. Bu tarafta da 313 tane iman ordusu var. Karşı tarafın 200 tane süvarisi var. Müslümanların sadece 3 tane süvarisi var. Şartlar eşit değil, sayılar eşit değil, imkanlar eşit değil. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'a olan güveniyle, itimadıyla orada bir konuşma yapıyor. Ey Müslümanlar diyor, ey muhacir ve ensar topluluğu. Biliyorsunuz kervan için geldik ama olan oldu. Ne diyorsunuz? Ne yapalım? Savaşalım mı? Medine'ye geri mi dönelim? Hazreti Ebubekir ayağa kalkıyor. Ya Resulallah diyor. Niye bize soruyorsun ki? Sen yürü, biz arkandayız. Karar senindir. Ne karar verirsen bize düşen o karara mutlak manada teslim olmaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam memnun oluyor. Bir daha soruyor. Müslümanlar diyor, ne düşünüyorsunuz? Hazreti Ömer kalkıyor. Ya Resulallah diyor. Bize sormana bile gerek yok. Sen ne yaparsan biz ona teslim olacağız. Bizler senin elinde çekilmiş kılıçlarız. İster o kılıçları kullanırsın, ister o kılıçları kınına koyarsın. Sen bilirsin diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam memnun ol diyor. Bir daha soruyor. Müslümanlar diyor, ne düşünüyorsunuz? Yine bir muhacir kalkıyor ayağa. Allah Resulü'nün süvarisi olan Bedir'in meydanında da o üç süvariden biri olan Miktat İbni Amr ve şu sözleri söylüyor. Ya Resulallah diyor, bizleri her zaman için arkanda bulacaksın. Vallahi Beni İsrail'in peygamberlerine söylediği sözü biz sana söylemeyeceğiz. Hani onlar söylemişler diye Musa'ya, git ve senle Rabbin savaşın, biz burada bekliyoruz. Vallahi biz böyle söylemeyeceğiz. Yürü, arkandayız. Sağına alsan sağındayız. Soluna alsan solundayız. Önüne koysan önündeyiz, arkana bıraksan arkandayız. Sen nasıl bizi konumlandırırsan öyleyiz. Memnun oluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Güven, güven konuşuyor. Ama Efendimiz birilerinden bir şey duymak istiyor. Bir daha soruyor. Müslümanlar, ne düşünüyorsunuz? Biri ayağa kalkıyor. Allah ondan ebeden razı olsun. Biz ona çok şey borçluyuz. Sahabe de ona borçluydu zaten. Vefatıyla arşı titreten, niye arşı titretmiş buradan anlayın. Sa'd bin Muaz konuşuyor radıyallahu an. Diyor ki ya Resulallah, sen herhalde ensar olarak bizim sesimizi duymak istiyorsun. Ben bütün ensarı temsilen konuşuyorum. Öyle bir hakkı vardır onun. Bütün ensarı temsilen konuşuyorum. Şu Kızıldeniz'i görüyor musun ya Resulallah? Bulundukları yerden Kızıldeniz 30 kilometre oradan gözükür. Şöyle işaret ediyor. Sen bize şöyle işaret etsen ve desen ki dalın o denize. Vallahi ensardan bir tanesi arkasına bakmadan o denize dalıverecektir. Allah Resulü bu sözü söyleyince yüzünde güller açıyor. Gülüyor, tebessüm ediyor. Sahabe sonra gelip Sa'd bin Muaz'ı tebrik ediyorlar. Sen Resulullah'ı güldürdün, sevindirdin. O sözünle Allah Resulüne farklı bir hava estirdin. Onun için tebrik ediyorlar. Sa'd bin Muaz o manada böyle bir kametin sahibi oluyor. Allah aşkına güven duymasa, bu manada bir itimatsızlık olsa, Allah'a karşı güvensizlik olsa, ahirete iman zedeli var mı yok mu, o konuda yüreğinde şüphe olsa, Allah Resulü'nün Allah'ın gönderdiği peygamber olduğuna dair bir şüphe olsa,
sahabe dedikleri kendinden önce o yola revan olan insanlara karşı bir güvensizlik olsa, Allah'ın kitabından bir ayet okunduğu zaman acaba dese, Sad bin Muaz o tavrı ortaya koyabilir mi? Biz çocuklarımıza bazen mutfaktan su getirtiremiyoruz Allah aşkına. Allah Resulü kalkıp 5. yıl diyor ki, haydi yiğitlerim, deniz aşırı bir ülke olan Habeşistan'a gidin. Ve arkasına bakmadan ilk seferde 16-17 mümin, 2. Habeşistan hicretinde 103 kişi, 83'ü erkek, 18'i kadın, 101 kişi ilk etapta Habeşistan'a gidiyorlar ve bir tane siyerin içerisinde şöyle bir söz duyamazsınız. Ya Resulallah, bizi bir meçhule gönderiyorsun. Orada adil bir kral varmış. Sanki sen gittin mi ki oradaki kralın adil olacağını biliyorsun. Yok. Bunu derse eğer sahabe çizgisinden aşağıya düşecek. Bunu derse eğer ümmeti Muhammed olmaktan çıkacak. Beni İsrail'in o biraz önce öğrendiğimiz kötü numunelerine benzer haller ortaya koyacak. Ama ben ne yapayım ki? Ben de aynen sizin gibiyim. Siz de benim gibisiniz. Ben diyemiyorum ki sizi beni istisna edeyim. Ümmeti Muhammediz elhamdülillah, yüz binlerce kez elhamdülillah, ama ümmeti Muhammed gibi davranmıyoruz. Ümmeti Muhammediz ama Beni İsrail gibi davranıyoruz. Beni İsrail'in yaptığı işleri yapıyoruz bazen, farkında olarak ya da olmadan. Allah hallerimizi ıslah eylesin inşallah. Şimdi benim aziz kardeşlerim, Allah'a güvenen aleme güven verir. Kitaba güven duyan dertlerine dermanı orada arar. Peygambere güven duyan bahanelere kapıyı kapatır. Sahabeye güven duyan başka kapılarda örnek ve model aramayı bırakır. Birbirlerine güven duyan muhabbet meltemini hoş bir seda ile hayata taşır. Bu iş budur. Bundan başka da bir yol yoktur. Tekrar ediyorum. Allah'a güven duyan aleme güven verir. Kitaba güven duyan dertlerine dermanı orada arar. Peygambere güven duyan bahanelere kapıyı kapatır. Sahabeye güven duyan başka kapılarda örnek ve model aramayı bırakır. Vallahi bırakır, billahi bırakır. Birbirlerine güven duyan muhabbet meltemini hoş bir seda ile hayata taşır. Rabbim hepimize böyle bir ufuk, böyle bir bilinç nasip eylesin. Saat geçtiği için yormayacağım sizi, ama birkaç şey daha var sizlere söylemek istediğim. Mesaj olarak vereyim de söz uzayıp gitmesin, siz de yorulmayın. Bizim karanlıktan şikayet etmeye hakkımız yok. Bir mum yakmamız lazım. Bir gün böyle bir şey söyledim. Böyle var şimdi içimizde çok. Birisi kalktı dedi ki, hocam mum yakmak caiz mi? Halimiz bir de böyle olmuş. Allah halimizi ıslah etsin. Neyse, oraya girmeyelim. Bizim karanlıktan şikayet etme hakkımız yok. Hadi mumdan vazgeçtim. Bir ışık yakmak durumundayız. Yakmak zorundayız. Başka yolumuz yok. Bizim şerre kızmamız şerri bizden uzaklaştırmıyor. Bunu bilelim. Hayrı sevmemiz de hayrı hayatımıza taşımıyor. Şerri hayatımızdan uzaklaştırmalı, hayrı da hayatımıza taşımalıyız ki gerçekten şerre karşı olalım ve hayra taraftar olalım. Rabbim bu manada hepimizi hayrın yolcusu kılsın inşallah. Ey mümin adam, sen de ben de mümin adamlarız. 4 tane mesaj vereceğim size. Üzerinde biraz düşüneceksiniz, tefekkür edeceksiniz. Burada niçin böyle söylendi diye inşallah siz atlarını dolduracaksınız. Ey mümin adam, iman esaslarına tam anlamı ile güven duy ki sükunete eresin. Sükunete ermenin yolu iman esaslarına güven duymaktır. Şu anda yüreğimizde fırtınalar dönüyor mu? Dönüyor. Bazı şeyler bizde tam anlamıyla oturmamış mı? Oturmamış. Bazı şeyler bizim zihinlerimizi halen kurcalıyor mu? Kurcalıyor. O zaman problem ne? Biz iman esaslarına tam anlamıyla güven duymuyoruz. Çünkü ona güven duysak
taşlar yerine oturacak. O zaman sükunet

olacak. Sükuneti şöyle anlayın. Rüzgarı olmayan bir liman. Hiçbir sıkıntı yok, bir hudu hali var. O kadar hoş ki. Dünyada 40 tane iş dönüyor ama müminin yüreğinde müthiş bir sükunet var. Bu. Bunun yolu bu, bunun varacağı noktada bu. Onun için ey mümin adam diyorum sana ve kendi nefsime, iman esaslarına tam anlamıyla güven, duy ki sükunete eresin. Ey mümin adam, iman esaslarını hayatına taşı ki temsiliyet makamının hakkını veresin. İman esaslarının hayata taşınması lazım. Burada söylenen de o. İman esaslarını hayatına taşı ki temsiliyet makamının hakkını veresin. Mesela şu anda insanların zihninde söyleseler de söylemeseler de ahirete iman meselesinde de problem var. Kadere iman meselesinde de problem var. Ben burada bir saat size kaderi anlatayım. İkna olursunuz olmazsınız, o ayrı bir mesele. Ama benimle bir münasebetiniz olsa, benim başıma bir iş gelse, ben farklı bir biçimde hayatın içerisinde bir imtihana tabi tutulsam, siz de o anlarda benim yanımda olsanız, benim o anlarda ahirete ve kadere iman konusundaki bir tavrım onlarca saat size vaaz vermekten daha fazla sizi tesir edecek. Allah kimsenin başına vermesin evlatla imtihanı. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi o imtihana tabi tutulsa bir insan. 5 tane yavrusunu kendi eliyle toprağa koysa. Ya bunu yapan bir insan ahirete iman, kadere iman deyince sahabe eriyor. Çünkü gerçekten amene Resulü, biraz sonra okuyacaksınız yatsı namazından sonra. Amene Resulü, Resul iman etti. İman ettiğini söylüyor. İman ettiğini istiyor. İman ettiğine davet ediyor. Onun için tesir ediyor. Bizim bugün hayatımız bu. Dolayısıyla biz eğer bu manada iman esaslarına insanları çağırıyorsak güzel güzel sözlere değil, güzel güzel hayatlara ihtiyacımız var. Temsiliyet makamını dolduracak hayatlara ihtiyaç var. Gerçekten iman esaslarını bu manada hayatına taşımış, temsiliyet makamının hakkını vermiş yiğitlere ihtiyacımız var. Allah sizi de bizi de onlardan kılsın inşallah. Ey mümin adam, insanın insanlığına güven, dikkat buyurun, ama beşeriyetini unutma ki hayal kırıklıklarına düşmeyesin. İnsanın İnsanlığına güven ama beşeriyetini unutma ki hayal kırıklıklarına düşmeyesin. En iyi insan bile bazen hata edebilir. Eder. Peygamberler dışında bizim dünyamızda masum yoktur. İsmet sıfatı sadece peygamberlerin hakkıdır. Sahabe başımızın tacıdır. Onlar bile bu sıfatın muhatabı değillerdir. Dolayısıyla insansa eğer yapar, insansa eğer hata eder, insansa eğer çamura batar, insansa eğer yalan söyler, insansa eğer zina eder, affedersiniz, insansa eğer faize bulaşır, insansa eğer haksızlık eder, insansa eğer haksızca adam öldürür, insansa eğer şunu yapar bunu yapar, yapar insan bu. Ama bir hata oldu diye kim dedi onu sileceksiniz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında bir tane silinen sahabi yoktur. Gösterin bu sözümü ben geri alayım. Bir kişiyi silmiş olsun Efendimiz. Bir kişiyi. Desin ki bundan adam çıkmaz. Bundan adam olmaz desin ve birinin üstünü karalasın. Hayır. Eğer adamlığında arıza olan bazıları vardıysa ki vardı. Mesela münafıklar vardı. Bazı bedevi liderler vardı. Bazılarının isimlerini biliyoruz. Bazılarını bilmiyoruz. Ne yapıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem? Mesafe koyuyordu arasına. Kimilerle Efendimizin mesafesi böyleydi. Kimilerle böyleydi. Kimilerle böyleydi. Kimilerle böyleydi. Kimileri şuralarda oturuyorlardı. Ama her biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir mesafe içerisindeydiler. Onun için diyorum insanın insanlığına güven ama beşeriyetini unutma. Beşerse şaşar de. Onu dersen eğer hayal kırıklıklarına uğramazsın. Sonuncusu, ey mümin adam, güvenecek adam arama. Güvenilecek adam ol ki bu ümmetin yüz akı olabilesin.

Ey mümin adam, güvenilecek adam arama. Güvenilecek adam ol ki bu ümmetin yüz akı olabilesin. Allah hepimizi o çizgiye bir an önce vardırsın. Ümmetimizin ağlayan yüzünü güldürsün. Bize bu manada farklı bir seviye kazandırsın ki ümmetimize bizi moral kaynağı etsin. Ümmetimizin moralini düşürenlerden değil, bizi ümmetimize moral kaynağı kılsın inşallah. Benim aziz kardeşlerim, aylardan Muharrem, birkaç gün sonra Aşura'ya yaslanacak tarih ve 10 Muharrem'i inşallah ihya edeceğiz. Saatlerce bu, hele bu saatten sonra hayatta o meseleler konuşulmaz. Ben çok konuştum, inşallah ihtiyaç duyanlar o derslere gitsinler. Ben birkaç şey söyleyip şu güzel günü, bu kadar güzel kardeşimi bulmuşum, bir dua ile sonlandırmak istiyorum. Söyleyeceğim söz şu: Aşura günü, yani Muharrem'in 10. günü, aleyhissalatü vesselam Efendimizin İlk günlerde oruç tutup tutmasını da vacip olarak ümmetten istediği, ama daha sonra Ramazan orucu olduktan sonra o orucu nafile oruca çevirdiği bir gündür. Bu konuda hadis kitaplarımızda Aşura gününün orucuyla alakalı çok önemli rivayetler var. Mesela Tirmizi'nin Savun babının 40 numaralı hadisi bunlardan bir tanesi. Muharrem ayında oruç tut diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Çünkü o ay Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Aşura'yı kastediyor, Allah o günde bir kavmin tövbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir. Eğer bir kavmini kurtarmışsa bir kavmi de affedebilir. İnşallah biz o affedilenlerden oluruz. Yine Tirmizi'de geçen bir başka hadiste, Aşura gününde tutulan orucun Allah katında o günden önce bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İbn-i Mace'de geçen hadisi de söyleyeyim. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur diyor. İnşallah buna dikkat edeceksiniz. Ve bu Aşura'nın bize verdiği mesajları güzel bir biçimde anlayacaksınız. Neden bugün böyle? Neden bugün de böyle bir güzellik var, böyle bir değer var, böyle bir fazilet var? Bu konuda biraz sizler araştıracaksınız. Şimdi siz müminleri şahit kılarak bir dua ile inşallah bu gecemizi sonlandırmış olalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetü lil muttakin. وَلَا اُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اَسْسَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا طَيِّبًا كَثِيرًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْدَى الْحَمْدُ لِلَّهِ مُؤِزِّ الْمُؤْمِنِينَ مُذِلِّ الْكَافِرِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ Allah'ım, Aşura'ya adım adım yürüdüğümüz şu günlerde, Aşura'da her kim nasıl bir mükafata maruz kalmış, hak etmişse biz de onu senden istiyoruz, bizlere ulaştır ya Rabbi. Böyle bir günde sen Hazreti Adem'in tevbesini kabul ettin, bizim de tevbelerimizi kabul eyle Allah'ım. Böyle bir günde sen Hazreti Nuh'u tufandan kurtardın, ona inanmış bir avuç müminle bizleri de bu tufanlardan kurtar ya Rabbi. Böyle bir günde sen Musa aleyhisselamı ve ona inanmış bir avuç mümini Firavun'un zulmünden kurtardın. Bizleri de Firavunların zulmünden kurtar Allah'ım. Böyle bir günde sen Yunus aleyhisselamı balığın karnından kurtardın. Bizi de düştüğümüz karanlık çukurlardan kurtar Allah'ım. Böyle bir günde sen Yusuf aleyhisselamı düştüğü kuyudan kurtardın. Bizi de içine düştüğümüz bu kuyulardan kurtar Allah'ım. Böyle bir günde Seyyid-i Şüheda olan, cennet gençlerinin efendisi olan Hazreti Hüseyin'i, cehalete saplanmış kalplerin ve kılıçların sahibi olan zalimlerin elinden şehadetle kurtardın. Bizlere de şehadet nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu güzel ayı, şu Muharrem ayını ümmetimizin kurtuluşuna, birliğine, dirliğine vesile kıl. Amin.

0: Çok çektik dağılmışlıktan. Allah'ım topla bizi o yüce olan adının etrafında. Allah'ım o yüce olan adının etrafında bizleri topla. Tevhidin etrafında vahdet olanlardan eyle bizleri. Ve bizleri göz açıp kapayıncaya kadar nefislerimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Eyvah, yemeğin dibi tuttu. Ne yapacağım ben şimdi? Ya kaynanam kokuyu fark ederse? Şu camı açsam.
1: Zehra! Zehra kız! Zehra, bu koku da ne?
0: Eyvah, kokuyu fark etti. Ne yapsam acaba?
1: Gene yemeğin dibi tuttu değil mi?
0: Şey anne.
1: Allah'tan kork kız. Ben başka bir şey demem. Ah ah. Benim oğlum akşama kadar eşekler gibi çalışsın, didinsin. Gelin hanım da hiç acımadan onu yaksın.
0: Ama anne, bile bile yakmadım ki, dalmışım bir an.
1: Dalarsın tabii. Nasıl kazanıldığını, nasıl ter döküldüğünü bilmediğin için yaksan da fark etmez.
0: Özür dilerim anne.
1: Hı, özür dilermiş. Böyle yetiştirirlerse sonunda olacağı budur tabii. Kızım, insana biraz izan lazım. Boy büyütmekle iş bitmez. Bak, kavak ağacında da boy var ama gel gör ki işe yaradığı yok.
0: Bir daha yapmayacağım. Daha dikkatli olacağım anne.
1: Neyse, bugün kimseyi kırmak istemiyorum. Mübarek gün. Yoksa kalbini kırmasını bilirdim. Bak, bir daha böyle yaparsan tencereyi aldığım gibi doğru kocanın önüne koyarım, bilmiş ol.
0: Dikkat edeceğim dedim ya anne.
1: Hadi şimdi yeniden yap da akşama yemeğe yetiştir.
0: Peki anne, peki yaparım.
1: Yavurmalı olsa böyle yapılmaz. Ne olacak, gelin değil mi işte? Senin oğlunu düşünecek hali yok ya. Ah ah.

0: Zehra, yemekte bir yanık kokusu duyuyorum.
1: Ama nasıl olur? Yeniden pişirmiştim.
2: Olur böyle şey oğlum, cahildir. Yeni yeni alışıyor. Bir dahaki sefere daha dikkatli olur. Biz nasıldık yavrucuğum? Yeni gelinken kaç kere yemeği yaktım da rahmetli babana hiçbir şey söyleyemedim.
0: Sahi mi anne? Sen de yaktın?
2: Tabii oğlum. Daha yeni gelinsin. Sağ solu bilmiyorsun. İstesen de istemesen de böyle aksilikler oluyor. Ben de az yakmadım hani. Neyse. Zaten pek yenilmeyecek gibi de değil. Hadi bir gelen olmadan yiyiverelim.
1: Bu imkansız. Yemeği yeniden pişirmiştim. Üstelik bu sefer hiçbir şey olmamıştı. Bu işte bir bit yeniği var ama dur bakalım ne çıkacak.

0: Geliyorum.
1: Ah, sen miydin Zehra? Gel buyur.
2: Sağ ol Zehra abla.
1: Gel şöyle otur.
2: Hoş geldin Zehra abla.
3: Hoş bulduk Emine.
1: Ne o Zehra? Canın bir şeye mi sıkıldı? Pek mahzun duruyorsun. Dur kızım. Aa, ağlama öyle. Dur. Zehra. Kızım. Anlat hadi, ne oldu?
3: Zehra abla, artık dayanamıyorum.
1: Neye kızım, neye dayanamıyorsun? Yoksa kocanla mı aranız açıldı?
3: Yok, Kemal'le aramız çok iyi ama.
1: Yoksa kaynanan mı?
3: Evet Seher abla. Görümcemle ikisi bir olup bana etmediklerini bırakmıyorlar. Bütün gün beni canımdan bezdiriyorlar. Ama akşam olup kocam eve gelince de dünyanın en iyisi oluyorlar. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı şaşırdım artık. Bana bir akıl ver Seher abla, ne olur. Yoksa ben aklımı kaçıracağım.
1: Sus kız, o nasıl söz öyle? Emine, koş Zehra ablana su getir.
2: Peki anne.
3: Evleneli 3 ay oldu Zehra abla ama 3 yıl kadar uzun geliyor bana.
2: Buyur Zehra abla.
3: Sağ ol Emine. Evlenirken onu annem bellemiştir. Nigar'ı da kardeşim. Gül gibi geçinir gideriz diyordum. Ama gülden çok dikenleri batmaya başladı Zehra. Oh,
1: ağlama güzel kızım. Sabretmekten başka yapılacak hiçbir şey yok. Gönlünü ferah tutmaya çalış. Hanımlığını bozma. Allah bir gün bu sabrının mükafatını verecektir.
3: Sahi mi?
1: Elbette kızım. Sen yeter ki isyankar olma. Hadi sil şu gözyaşlarını. Şimdi de yüzüne bir tebessüm yerleştir bakalım. Gördün mü? Gülmek sana daha çok yakışıyor.
3: Sağ ol Seher abla, içimi rahatlattın.
1: Zamanla her şey düzelir, merak etme.
3: İnşallah. Ben kalkayım artık. Geç kalma demişti.
1: Peki. Unutma. Ne zaman bunalırsan, sıkılırsan hiç çekinmeden gel, olur mu kızım?
3: Peki. Sahi az kalsın unutuyordum. Bana bir dantel motifi verir misin Seher abla?
1: Motif mi?
3: Hı, evet. Buraya senden motif almak için geldiğimi söylemiştim de. Eve gidince görmek isteyebilir.
1: Peki. Sana en güzel örneklerimden birini vereyim.
3: Sağ ol Seher abla. Çok iyisin sen, çok.

0: Zehra kız, ne yapıyorsun orada?
1: Ay, çamaşır asıyorum anne.
0: İyi.
1: Bugün güzel bir gün olacak. Oh, mis gibi bir hava, kuş cıvıltıları. Üstelik de güne kavgasız başladık. Oh, olamaz, şu aksiliğe bak. Kaynanamın gömleğini kuş pislemiş. Hemen alıp yeniden yıkayayım.
0: Zehra, gömleğimi neden aldın?
1: Üzerine kuş pislemiş anne, yeniden yıkayacağım.
0: Ağacın altına asarsan kuş da pisler, dahası da olur. Niye kendininkileri oraya asmadın da açığa astın? Tabii hanımefendinin çamaşırları temiz kalsın da benimki ne olursa olsun.
1: Hiç de öyle düşünmedim anne.
0: Zamane gelini ne olacak? Bir iş buyurdun mu seni bin kere pişman eder. Bari bir şey yapıyorsun a kızım. Şunu bir güzel kendin kirletseydin ya.
1: Bilerek yapmadım anne.
0: Bir de anne diyorsun utanmadan bana, değil mi? Anneye böyle mi yapılır? Allah'tan da mı korkmuyorsun hiç?
1: Çok özür dilerim anne. İnan bir kasıt yok. Şimdi yıkarım.
0: Yeniden yıkayacakmış.
1: Ah, Seher abla sabırlı ol demişti. Hem kim bilir belki benden daha fazla çekenler de vardır. Hayır, üzülmeyeceğim.

0: Zehra, yemeğin tuzunu biraz fazla kaçırmışsın galiba.
1: Halbuki az koymuştum Kemal, inan.
2: Ay belli oluyor. Yenecek gibi değil. Aman tamam, ben kalkıyorum.
0: Otur Nigar.
2: Ay karnım tok abi. Yiyemeyeceğim.
0: Yemiyorsan bile hiç olmaz.

0: Olmasa yüzünü ekşitme de insanın neşesini kaçırma. Ne oluyor size anlamıyorum. Akşama kadar çalış didin, sonra gel bir de sizin suratınızı düzeltmek için uğraş dur. Sizde hiç düşünce yok mu? He?
1: Olmaz olur mu oğlum? Seni düşündüğümüz için üzülüyoruz ya.
0: Her defasında böyle pişirmiyor ya yemeği. Ne olmuş tuzu biraz fazla kaçırdıysa? Hemen surat asmanız mı gerekli yani?
1: Seni düşündüğümüz, sana acıdığımız için asıyoruz suratımızı. Bugün tuzu fazla kaçırır, yarın yemeğe fazla yağ koyar. Ben seni düşündüğüm için, nasıl para kazanıldığını bildiğim için üzülüyorum. Ama ne yaparsın ki, o senin karın. Tabii ki onu kollayacaksın. El kızı, tatlı oluyor çünkü.
2: Sus kızım, sus. Uzatmaya gerek yok.
0: Zehra, sen de biraz idareli kullan malzemeleri. Dikkat et de el aleme avuç açmayalım.
3: Peki Kemal,

0: İşte böyle Seher abla. Bir gece yemek tuzlu olmuş diyorlar, bir başka akşam da dibi tutmuş. Bunu onların yaptığını biliyorum ama sırf Kemal üzülmesin diye bir şey söyleyemiyorum ona.
1: Sen gene de kocanı üzme Zehra. Her şeyi zamana bırak. Bir gün gelir, o da gerçeği anlar elbet.
0: Buna bir inanabilsen.
1: Hadi hadi, üzme kendini.
0: Ben kalkayım artık Seher abla. Geç kalırsam kızar sonra.
1: Güle güle Zehra. Selam söyle.
2: Güle güle Zehra abla. Selam söyle.
0: Baş üstüne.
2: Anne, Zehra abla için çok üzülüyorum.
1: Ben de kızım, ama elden ne gelir ki?
2: Anne.
1: Evet kızım.
2: Ben zannediyordum ki insan evlenince kaynanasıyla aralarında bir sorun olmadan anne kız gibi geçinip giderler.
1: Elbette kızım.
2: Ama Zehra ablayı dinledikçe hiç de öyle olmadığını düşünmeye başladım.
1: Herkes bir olmaz Emine.
2: İnsan yalnız kocasıyla ömrünü geçiremez ki anne. Onun annesi, kız kardeşi de olacaktır. Ama kaynanalar, görümceler bu kadar kötü olacaksa ben evlenmem anne.
1: Aa, Emine, neler söylüyorsun kızım?
2: Evet anne, ben asla evlenmeyeceğim, asla.
0: Kemal, seninle konuşmamız lazım.
3: Ne oldu Zehra?
0: Ben artık dayanamıyorum.
3: Neden böyle söylüyorsun Zehra?
0: Neden mi? Geldim geleli yüzüm gülmedi Kemal. Her gün bin türlü söz işitiyorum. Yediğim içtiğim zehir oluyor. Benimle kahır çekmem için mi evlendin? Ben de insancı muamele görmek istiyorum.
3: Seni anlayamıyorum Zehra. Hangi gün annem beni sana şikayet etti? Hangi gün kabahatini bana söyledi? O her zaman senin iyiliğini söyledi bana. Eğer her gün sana kötülük yapsa, gelip de bana iyi yönlerini söyler mi hiç? Bir daha böyle şeyler duymak istemiyorum, tamam mı?
0: Ama sen bütün gün bizim yanımızda değilsin ki Kemal. Akşama kadar eziyeti ben çekiyorum. Sonra sen gelince de annenle Nigar birdenbire dünyanın en iyi insanları oluveriyorlar.
3: Onlar hakkında böyle konuşmana izin veremem Zehra.
0: Sana neden yalan söyleyeyim? Ben de onlarla iyi geçinmek istiyorum. Ben de mutlu olmak istiyorum. Ama sana yemin ederim Kemal. Yemin ederim yapmadığım şeyleri yapmışım gibi gösteriyorlar sana.
3: Neyi mesela?
0: Her şeyi. En basiti geçen akşamki tuz meselesi. İnan bana yemeğe o kadar tuz koymamıştım. Pişene kadar da kaç kere kontrol etmiştim. Sofraya koymadan yarım saat öncesine kadar da yine hiçbir şey yoktu.
3: Peki nasıl birdenbire o kadar tuzlu oldu?
0: Ben nasıl olduğunu biliyorum ama sen inanmak istemiyorsun. Böyle hilelere dayanacak gücüm kalmadı Kemal. Yalnız sana şu kadarını söyleyeyim. Bil ki yarınki yemekte hiç tuz kullanmayacağım. Neler olacağını o zaman göreceksin.
3: Peki. Peki. Hadi yatalım artık.
0: İyi geceler.
3: Sana da.
2: Sen miydin Zehra abla? Buyur içeri gir.
0: Anne yok mu Emine?
2: İçeride.
1: Oo, hoş geldin Zehra.
0: Hoş bulduk Seher abla.
1: Geç otur şöyle. Nasılsın bakalım?
0: İyiyim Seher abla. Nasıl olsun?
1: Anne, Nigar nasıllar?
0: Onlar da iyi.
1: Dur bakayım. Senin yüzün yine asık gibi. Bu sefer ne oldu kızım?
0: Yok Seher abla, yok. Sana öyle gelmiş olmalı.
1: Hadi hadi, benden gizleme. Yüzünden her şey belli oluyor.
0: Dün akşam Kemal'le konuştum.
1: Ona
0: anlatmak istedim ama bana inanmadı Seher abla.
1: Ne yaptın sen?
0: Kemal'e annesinin ve Nigar'ın yaptıklarını anlatmaya çalıştım.
1: Ah deli kız. İnsan kocasına böyle şeyler söyler mi hiç? Onlar kocanın annesiyle...

0: kardeşi. Onları kötülemene izin verir mi hiç? Ne yaptın sen?
1: Ama yalan şeyler söylemedim ki Seher abla. Yalnızca gerçeği anlatmaya çalıştım.
0: Tabii ki inanmadı sana, değil mi?
1: Pek değil. Yani inanmak istemedi ama ben dedim ki ona...
0: Ne dedin?
1: Bak, bu akşam onlara bir oyun oynayıp gerçeği ortaya çıkaracağımı söyledim.
0: O da kabul etti mi?
1: Etmese ne yapacak Seher abla? Bir yanda ben, bir yanda onlar. O da iki arada kaldı. Ama en azından gerçek ortaya çıkarsa hem Kemal bir daha beni suçlamaz, hem de kayınamla Nigar da bir daha böyle davranmaz.
0: Ne diyeyim kızım? Ama bana kalırsa derim ki aile içinde böyle şikayetler doğru olmaz. Aynı evi paylaşıyorsunuz, gül gibi geçinip gitmek varken.
1: Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun Seher abla? Tabii ki üzülüyorum. Ama bunu da yapmak zorundaydım. Yoksa Kemal benim hakkımda kötü düşünmeye başlayacak.
2: Zehra abla haklı anne. Sanırım ben de aynı şeyi yapardım.
1: Ah Emine, senin yanında böyle şeyler konuşmak aslında hiç de doğru değil. Benim yüzümden evlilikten gözün korkacak.
0: Korktu bile.
2: Bir şey mi dedin anneciğim?
0: Yok canım. Hayır, yani bize ayran getirsen diyordum.
2: Tabii, hemen getiririm.
0: Kızım, iyi geçinmek istiyorsan sabırlı olacaksın. Kaynananı anne bileceksin. Sana kötülük yapana iyilik yapacaksın. İnsanın ancak yaptığı iyilik ve insaniyeti kalır. Gelin olmak kolay değil tabii. Babanın evinde bulduğun rahatı vardığın evde bulamayabilirsin. Asılan suratların karşısında sen gülümse, sert söyleyene yumuşak cevap ver. Hile yapana dürüst iş yap. Böyle yapanın sonu daha iyi olur kızım.
1: Seher abla, sen böyle konuşunca içim ferahlıyor. Sanki her şey bir anda yoluna girecekmiş gibi geliyor. Eve bir hevesle gidiyorum ama içeri girdiğim anda hiçbir şeyin değişmediğini anlayınca inan daha çok üzülüyorum.
0: Sabırlı ol kızım. Her şeye üzülürsen, her şeyi kendine dert edinirsen bu dünyayla başa çıkamazsın.
2: İşte getirdim. Buyur Zehra abla.
1: Sağ ol Emine.
2: Afiyet olsun. Buyur anneciğim.
0: Sağ ol kızım.
2: Bir şey soracağım Zehra abla.
1: Sor Emine.
2: Peki Nigar sana hiç yardımcı olmuyor mu?
1: Bak Emine, nasıl söylesem... Gelin olacağım zaman senin yaşlarında bir görümcen var dediklerinde çok sevinmiştim. Beni anlar, bana arkadaş olur diye düşünmüştüm. Ama umduğum gibi olmadı.
2: Halbuki ben olsam öyle davranmam. En azından bana arkadaş geldi diye sevinirdim.
1: Ne güzel söyledin. Ben de öyle olacağını düşünmüştüm. Olmadı işte.
0: Neyse kızım, sen gene de dediklerimi bir düşün. İyilikle davranan her zaman kazanır.
1: Haklısın Seher abla. Ama Kemal'e söyledim bir kez. Eğer dediğim oyunu yapmazsan bu kez yalancı durumuna düşeceğim. Bir daha da bana asla inanma.
0: Sen bilirsin kızım.
1: Ben artık kalkayım. Eve gidip yemek yapacağım daha.
0: Peki. Güle güle kızım.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Seni geçireyim Zehra abla.
1: Olur Emine. Allah'a ısmarladık Emine.
2: Güle güle. Anne, Zehra ablayı her gördüğümde sanki içimde bir şeyler eriyor. Onun için o kadar üzülüyorum ki.
0: Ben de üzülüyorum. Aslında ona söylemek istemedim ama kaynanası Fatma Hanım gerçekten de aksi bir kadındır. Geçinmesi zor biridir. Nigar da belli ki annesine çekmiş. Allah Zehra'ya yardım etsin.
2: Ben kaynana kahrı çekebileceğimi hiç sanmıyorum anne.
0: Ne diyorsun Emine?
2: Kaynana kahrı çekebileceğimi hiç sanmıyorum diyorum. Baksana anne. Belli ki en iyisi bile ateşten bir gömlek. Bile bile bu gömleği nasıl sırtıma geçiririm? Nasıl bunca eziyete, bunca çileye katlanırım?
0: Sus bakayım sen. Yaşından büyük laflar etme öyle.
2: Doğru değil mi anne?
0: Beni iyi dinle küçük hanım. Herkes bir değildir. Her kaynana da kötü değildir. Aklını böyle şeylerle doldurma.
2: Korkuyorum anne. Bir gün evlenecek olursam kötü bir kaynanaya düşmekten korkuyorum. Beni sizin gibi sevmezse, bana eziyet ederse diye korkuyorum.
0: Güzel kızım benim. Bu Allah'ın emri. Her kadın bir gün evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak. Düzen böyle kurulmuş. Sakın aklına böyle kötü şeyler getirme. İnşallah Rabbim nasip eder de insan kıymeti bilen bir kaynanaya düşersin.
2: Yine de korkuyorum işte.
0: Aman Emine, sanki yarın gelin olacakmışsın gibi yüreğime oturttun. Hadi kalk da bir çay suyu koy. Şöyle ana kız karşılıklı bir çay içelim. Hadi hadi.
2: Peki anne.

0: Gittiğim bir orası var Nigar. Başka nereye gidiyorum ki?
1: Gitseydin bir de.
0: Nigar, bak ne diyeceğim. İstersen bugün yemeği sen yap.
1: Ben mi yapacağım? Sen ne diye gelin oldun o zaman? Sen varken bana mı düşer bu evde yemek yapmak?
0: Tamam. Ben başlamıştım zaten.
1: Benimle diklenerek konuşma Zehra. Aklını başına topla. Bu evde senin değil, bizim sözümüz geçer.
0: Bir şey demedim Zehra. Tamam.
1: Hem merak ediyorum. Bakalım bugün nasıl yapacaksın yemeği?
0: Bu sefer hepiniz beğeneceksiniz.
1: Yemeği annem pişirecek de göreceksin. Ben yalnızca annemin pişirdiği yemeği beğenirim.
0: Annenin pişirdiğine diyecek yok ama onun sana ne faydası olacak ki? Yarın gittiğin yerde annen senin yemeğini gelip pişirecek değil ya Nigar.
1: Bana bak kızım. Sen bana karışma. Herhalde senin kadar olsun işimi bilirim ben de. Hem sen kim oluyorsun da bana akıl vermeye kalkıyorsun bakalım?
0: Nigar.
1: Doğru dürüst gelinliğini becerdin de akıl hocalığı mı kaldı? Buldun bizim gibi sessiz sedasız insanları başımıza çıkıyorsun. Zaten suç bizde. İnsan gibi hareket ediyoruz sana.
0: Nigar neler söylüyorsun sen?
1: Az bile söyledim. Akşama görürsün sen.
0: Peki Nigar. Sen de akşama göreceksin. Neden yemiyorsunuz?
1: Yenecek gibi değil ki.
0: Anlıyorum. Bu kez tuzunu kendiniz ayarlayın diye tuzsuz yaptım. Alın işte tuzluk. İstediğiniz kadar koyun.
2: Maşallah kızım. Demek sana göre tuzsuz böyle oluyor. Bak şu yemeğe de ömründe hiç zehir yemediysen zehrin tadını öğren.
0: Ben bu yemeğe bir dirhem bile tuz koymamıştım. Kim koyduysa Allah ellerini kırsın da rezil rüsva etsin.
1: Senin ellerin kırılsın. Hem yapıyorsun hem de inkar ediyorsun. Utanmıyorsun da.
3: Sendin değil mi Nigar? Sendin. Zehra'ya inanmamıştım ama demek ki söyledikleri doğruymuş. Anne, Nigar, sizi ilk ve son kez uyarıyorum. Bu evde bir daha böyle şeyler olursa karışmam, bilmiş olun. Hadi şimdi şu yemeği kaldırın da kahvaltı edelim.
0: Ben kaldırırım Kemal.
3: Hayır, sen otur Zehra. Nigar kaldıracak.
1: Abi!
3: Ne diyorsam onu yap, çabuk ol.
4: Ah Zehra, sonunda dediğini yaptın demek.
0: Ne yapayım Seher abla? Kaynanamla görümcemin böyle bir derse ihtiyaçları vardı. Kemal de gerçeği anladı artık. Dilerim bundan sonra bana karşı daha iyi davranırlar.
4: İnşallah kızım, inşallah. Ama sen de bu konuyu fazla uzatma sakın. Her şeyi tadında bırak.
0: Tabii, ben yalnızca evimde huzur olsun istiyorum.
4: Bak sakın unutma kızım. İnsan iyilik yaptığı müddetçe insandır. Sen gene de kaynanana hürmette kusur etme. Ne de olsa o senin büyüğündür. Gerisini de Allah'a bırak.
0: Haklısın Seher abla. Onlar büyüklüğünü bilirse ben neden küçüklüğümü bilmeyeyim?
4: Ya. Hayırdır? Kim geldi acaba?
5: Ben bakarım. Hoş geldin baba. Anne, babam gelmiş.
6: Ne o? Misafir mi var?
5: Evet babacığım, Zehra abla bizde.
6: Hoş geldin kızım.
0: Siz de hoş geldiniz Mehmet amca.
6: Otursana kızım. Neden ayakta kaldın?
4: Otursana Zehra.
0: Ben gideyim artık.
5: Biraz daha otursaydın Zehra abla.
0: Yine gelirim Emine. Allah'a ısmarladık Mehmet amca.
6: Peki kızım. Güle güle.
4: Seni geçireyim Zehra.
0: Yok Zehra abla, sen otur ben giderim.
4: Hiç olur mu öyle şey?
0: Allah'a ısmarladık Zehra abla. Emine.
4: Güle güle canım.
5: Güle güle.
7: Anne, babam neden erkenden gelmiş? Hiç bu saatte gelmezdi.
4: Bilmem ki. Öğreniriz şimdi.
5: Baba, hani sen sigarayı bırakmıştın? Ne oldu birdenbire?
6: Hiç. Öyle bir tane canım çekti işte.
4: Bey, sende bir hal var ama dur bakalım neye çıkacak?
6: Ne hal olsun hanım? 40 yılda bir canım sigara çekti diye bir şey mi olması lazım yani? Emine kızım, şöyle güzel bir kahve yapsan da annenle karşılıklı bir içsek diyorum.
5: Tabii babacığım, hemen yaparım.
4: Söylesene bey, neyin var senin Allah aşkına?
6: Bak hanım, Emine'nin duymasını istemedim.
4: Neymiş onun duymasını istemediğin şey?
6: Yarın Emine'ye dünür gelecek.
4: Ne?
6: Duydun ya, dünür gelecek diyorum.
4: Emine, benim küçük kızıma.
6: Evet, küçük kızımız büyümüş meğerse.
4: Kim? Kimmiş gelecekler? Biz tanıyor muyuz bari?
6: Bizim Yusuf Ağa'yı bilirsin. Onun Mustafa adında bir yeğeni var. Ona istiyorlar Emine'yi.
4: Sen tanır mısın bu çocuğu?
6: Aslında birkaç kere görmüşlüğüm var. Efendi bir çocuğa benziyor. Ama yine de kimsenin üç yüzü bilinmez tabii. Yalnız arada Yusuf Ağa var. Ona güvenirim, hürmet ederim. Hayırlı olması araya girmezdi.
4: Ne diyeyim bey? Günün birinde Emine'miz evlenip yuvadan uçacaktı ama... ...bu kadar çabuk olacağını tahmin etmiyordum.
6: Dur hanım, dur. Henüz uçan kaçan yok ortada. Hele yarın bir gelsinler. Yakından görüp konuşalım. Sonra bakalım Emine ne diyecek. Kararı verecek olan o.
4: Ama sen gönüllü gibisin sanki.
6: Dedim ya, arada Yusuf Ağa var diye gönlüm rahat. Hiç olmazsa tanıdığımız, bildiğimiz bir aile.
4: Kızımız evlenecek kadar büyüdü mü bey?
6: İlahi hanım. Emine evlense, çocuk sahibi olsa... ...hatta torunları bile olsa... ...o her zaman bizim küçük kızımız olacak. Bizim gözümüzde hiçbir zaman büyümeyecek.
4: Haklısın galiba.
6: Hadi hanım. Sil şu gözyaşlarını. Kız bir şey anlamasın. Ben camiye gittiğimde konuşursun.
4: Tamam tamam.
5: Kahvelerinizi getirdim.
6: Sağ ol kızım. Oo, köpüğü de pek bol olmuş.
4: Eline sağlık Emine.
5: Afiyet olsun. Baba.
6: Evet kızım.
5: Bahçedeki yedi verenleri gördün mü?
6: Gördüm gördüm. Maşallah. Pıtrak gibi açmışlar.
4: Tıpkı senin gibiler Eminem. Hepsi de Gonca Gül.
5: Anne.
4: Yalan mı ya? Sen de bizim gülümüz değil misin?
6: Ana kız pek de güzel anlaşıyorsunuz. Neyse. Siz söyleşe durun, ben camiye gidiyorum. Neredeyse Allahu Ekber der.
4: Güle güle bey.
5: Allah kabul etsin babacığım.
8: Sağ olun.
4: Emine. Şöyle yanıma gel kızım.
5: Efendim anne.
4: Bak kızım, seninle konuşacaklarım var.
5: Hayırdır?
4: Bak kızım. Babanın Yusuf Ağa adlı bir arkadaşı var ya.
5: Biliyorum, hep bahseder ondan.
4: Evet, çok sevdiği, hürmet ettiği bir arkadaşıdır. İşte o Yusuf Ağa'nın Mustafa adlı bir yeğeni varmış. Onlar yarın sana dünür gelecekler kızım.
5: Dünür mü? Bana mı?
4: Evet kızım. Babanın söylediğine bakılırsa dürüst, efendi bir çocukmuş. Babanın gönlü yatmış. Yarın sen de görürsün, bir karar verirsin.
5: Anne.
4: Üzüldün mü yavrum? Güzel kızım. Sana daha önce de söylemiştim. Bu herkesin başına gelecek bir şey. Karşı koymak imkansız. Bugün olmasa yarın mutlaka olacak.
5: Biliyorum anne. Biliyorum ama.
4: Ağlama kızım. Bunda ağlanacak ne var şimdi?
5: Siz benden bıktınız mı? Artık beni sevmiyorsunuz değil mi?
4: O nasıl söz kızım? Nasıl olur da böyle söylersin? Nasıl böyle şeyler düşünürsün?
5: O halde babam neden o adama bizim gelin olacak kızımız yok demedi?
4: Dedim ya güzel kızım. Nasılsa er geç olacak bu iş. Hiç olmazsa tanıdığımız, bildiğimiz biri olsun dedi babam.
5: Korkuyorum anne. Çok korkuyorum.
4: Neden? Neden korkuyorsun Emine?
5: Etrafına bir baksana anne. Gördüğümüz hiçbir gelin kaynana hayatından memnun değil. Bir tanesi bile biz iyi geçiniyoruz diyemiyor. Ben de aynı şeyleri yaşamak istemiyorum anne. Elimde olsa hiç evlenmem.
4: Herkes bir olur mu güzel kızım? Neden gözünü bu kadar korkutuyorsun?
5: Zehra ablayı görmüyor musun? Neredeyse her gün bize gelip dert yanmıyor mu? Ya diğerleri? Sanki ben gittiğim yerde pek mi rahat edeceğim? Onlar beni sizin sevdiğinizden daha mı fazla sevecekler?
4: Emine...
5: Beni hiç bilmediğim bir yere gönderip el kahri çekmeye, kaynana derdine katlanmaya nasıl mecbur edersiniz? Buna gönlünüz nasıl razı olur? İçiniz sızlamayacak mı?
4: Yeter Emine. Nasıl olur da böyle şeyler söylersin? Kim bıkmış, kim usanmış senden? Sen anne yüreğinin nasıl yandığını bilemezsin yavrum. Seni gelin ederken benim yüreğim yanmayacak mı sanki? Ama sen gelin olmasan, ben gelin olmasam kim olacak? Bu düzen böyle kurulmuş. Bizim neslimiz nasıl devam edecek? Yarın bize kim Fatiha okuyacak kızım? Rabbim

0: tepederde inşallah orada daha rahat olursun. Dilerim insan kıymeti bilen bir kaynanaya düşersin.
1: Ah anneciğim, diğerlerinden farklı olacağını hiç zannetmiyorum. Bütün gelinler kaynanalarından şikayet ediyor. Bütün kaynanalar da gelinlerinden. Bunu sen de çok iyi biliyorsun.
0: Ah, bütün gelinler deyip de işi büyütme. Bildiğim bir Zehra gelin. Elbette biz de araştıracağız, soruşturacağız. Şimdiden kendini bu kadar üzmen yersiz.
1: Ne kadar üzülsem de istemesem de siz kararınızı vermişsiniz galiba.
0: Dedim ya güzel kızım, babam bu aileye güveniyor. Ama gene de nasip kısmet. Hadi sil bakayım şu gözyaşlarını. Baban neredeyse gelir. Seni böyle görmesini istemezsin değil mi?
1: Hayır. Anne.
0: Evet kızım.
1: Seni çok seviyorum anneciğim.
0: Ben de kızım. Ben de seni çok seviyorum. Emine kızım. Misafirlerimiz senden haber bekliyor. Onları gördün. Ne diyorsun söyle ki babana bildireyim.
1: Bilmem ki. Siz bilirsiniz anne.
0: Yani olur mu diyorsun? Sustuğuna bakılırsa kabul ediyorsun demek ki. Peki babana söyleyeyim de cevabımızı bildirsin. Bey, Emine siz bilirsiniz diyor.
2: Öyle mi? O halde kabul ettiğimizi bildireyim. Hadi hayırlısı olsun.
0: Hayırlısı olsun.

0: Geliyorum. Sen miydin Zehra abla? Buyur.
1: Annen nerede?
0: Buradayım Zehra. Gel kızım.
1: Hayırlı olsuna geldim Seher abla. Duydum ki Emine'ye söz kesmişsiniz.
2: Sağ ol Zehra. Sözü kestik işte. Haftaya da nişanı yapacağız.
1: Hayırlı olsun Emine. Ama iyice düşündünüz mü? Araştırdınız mı? Sonradan pişman olmayın da.
2: Bizim beyin arkadaşının yeğeniymiş. İyi bir aileye benziyor.
1: Ya kaynanam? O nasıl biri Emine?
3: Bilmem ki.
2: Adı Münevver. Sorduk soruşturduk iyi biri dediler. Kendi de güler yüzlü hanım birine benziyor.
1: Aman Seher abla, her yüze gülene kanmayın. Benim kaynanam da beni istemeye geldiklerinde çok iyi gibi görünüyordu. Sonradan olanları sen de biliyorsun.
2: Ne diyelim Zehra? Kısmette ne varsa onu göreceğiz. Dileyelim de iyi biri olsun.
1: İnşallah Seher abla, inşallah.
4: Bohçacı! Abi Bohçacı geldi hanım, Bohçacı!
2: Bohçacı geliyor, şunu çağıralım da bir bakalım Emine.
3: Ben çağırırım anne. Bohça...
4: Ah, mübarek ne de sıcak bir gün.
3: Buyur teyze.
4: Oh, pek de iyi geldi. Sağ ol kızım.
2: Bohçanda neler var bakalım bir göstersene.
4: Neler yok gibi hanımım, bak şunlara. Az önce iki sokak aşağıda mavi bir yorgan sattım ki göresiniz bayılırsınız.
2: Desene müşterim pek bol.
4: İnsanlar çeşit çeşit. Kimi iyiye kimi kötüye para verir bilinmez ki. Onun için de herkesin gönlüne göre mal bulunduruyorum.
3: Teyze şu yorgan yüzüyle çarşafa bakabilir miyim?
4: Onlar satıldı be kızım. Dün birine söz verdim. Hem onlar size yaramaz, çok adi bir mal. Kadın oğlunu evlendirirmiş. Gelini de bir evin bir kızıymış. Biraz da zengin galiba. Onlar yapsın, ben ne diye masraf edeyim dedi. Ah kızım ah, insan bunu fakire verirken bile utanır.
3: Yani şimdi bunları o kadına mı götüreceksin?
4: Evet kız. Ne yaparsın, ekmek parasıdır işte.
2: Hangi mahallede bu kadın? Kimlerden olduğunu biliyor musun?
4: Şu ileride karakolun arkasında oturuyor. Adı da neydi bakayım? Münevver. Münevver'di adı.
2: Öyle mi? Peki ona böyle şeyler ayıptır, kendi kızına böyle şeyler alınmasını ister miydin diye sormadın mı?
4: Aman be, benim ne üzerime vazife. Zaten düşüncesi olan, vicdanı olan alır mıydı hiç? Hem benim gibi bir bohçacının sözüyle fikrinden döner mi hiç? Yazık olmuş o eve gelin gidecek kıza. Hani bir bilsem kimin kızını alacağını hiç çekinmeden gider anlatırım. Sevaptır böyle şeyler. Gidi günler ne günlere kaldık. Neyse hadi bana al ısmarladık.
2: Güle güle.
3: Anne duydun değil mi bohçacı kadının dediklerini? Ben sana söylemiştim.

0: İşte böyle bey. Bohçacı kadının dediklerini aynen anlattım sana. Şimdi ne diyeceksin? İyi aile dedin, aklımıza girdin, verdik kızı. Daha şimdiden senin malına göz diken kadın yarın kim bilir kızımıza neler yapar.
1: Dur bakalım hanım, dur hele.
0: Soğanı gelin etmişler, 40 gün sonra kokusu çıkmış. Bunların kokusu bir haftada çıktı. Bakalım daha neler duyacağız. Yaktın kızı, acele ettin.
1: Ah, merak etme, işi bana bırak.
0: Sana bıraktık, gördük işte ne olduğunu.
1: Hanım, benim kadar kendin de araştırdın, soruşturdun. Herkes sana Münevver Hanım'ın iyiliğini söyleyip durdu. Onların sözüne inanmıyorsun da kalkıp ne yediği belirsiz bir bohçacının sözlerine inanıyorsun. Yazık sana hanım, yazık.
0: Böyle işlerde kimse birbirinin kötülüğünü söylemez. Sonradan çıkar her şey ortaya.
1: Söyler misin hanım? Kızımı kötü bir aileye versem ben çok mu mutlu olacağım? Kızımı sevmiyor muyum ben? Bir değil 5 kapıya sordum. Herkes iyiliğini söyledi. İnanmadın da kötülüğünü söyleyen bir fesatçıya da ne çabuk inandın. Ya Münevver Hanım bizim duyduğumuzdan daha da iyi biri ise ne olacak? Hadi hadi. Bırak böyle şeyler düşünmeyi de akşama hazırlık yapın. Nişan törenini konuşmak için gelecekler. Sen de iyice konuşup tartarsın. Bohçacının söyledikleri doğru mu değil mi anlamaya çalışırsın. Ondan sonrası içinde Allah kerimdir. Sonu hayırlı olur inşallah.
0: İnşallah.

0: Ben de
1: Allah'ım, neden daha önce fark edemedim? Bu hanımın yüzünde sevgi var. Bakışları ne kadardı içten.
2: Vakit hayli geç oldu. Kalksak iyi olur.
0: Aman Münevver Hanım, biraz daha otursaydınız.
2: Teşekkür ederiz. Ama misafirlik geç saatlere kadar sürmez. Sizi daha fazla rahatsız etmeyelim.
0: Siz bilirsiniz.
2: Allah'a ısmarladık.
3: Allah'a ısmarladık efendim.
4: Güle güle oğlum.
0: Güle güle oğlum.
4: Emine, kızım kaynananın elini öpsene.
2: Hayır, benim kızım kaynanasının değil annesinin elini öpecek.
1: Öpeyim anneciğim.
2: Sağ ol kızım. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle anne.
4: Hanım, şimdi ne düşünüyorsun?
0: Ne diyeyim bey, korkum yersizmiş galiba. İnşallah sonu da hayırlı olur.
4: İnşallah, inşallah.
1: Ya Rabbim, Mustafa sarhoş, kumarbaz, küfürbaz biri olmasın. Vardığım yerde beni utandırma. Geçinemeyip geri dönmekten sen sakla beni. Kocama itaat etmek için güç, kuvvet, sabır ver. Edebimle, namusumla yaşamak nasip eyle. Amin.
5: Emine, sözlü nişanlı derken düğüne de 3 gün kaldı. Sen de uçup gideceksin.
1: Evet Zehra abla, bu fikre alışmak zor geliyor.
0: Ya bizim için? Kolay mı sanıyorsun Emine? Bu yaşa kadar büyük, gözünün içine bak, sonra da.
5: Ben de gelin olduğum günü hatırladım birden. Nasıl da mutluydum. Hayat toz pembe geliyordu bana. Oysa şimdi bazen neden dünyaya geldim diyorum. İnan bana Emine, dünyanın en iyisi bile olsa hiçbir kaynana annenin yerini tutmuyor. Hele de benimki gibi bir kaynanaya düşerse.
0: Sus Zehra, sus. Ben annemden babamdan ayrılacağım diye üzülüyorum. Kaynanama gelince şimdilik iyi biri gibi görünüyor ama bilinmez ki Zehra abla.
5: Başta iyi görünürler hep. Acısı sonradan çıkar.
0: Ay!
5: Hay aksi iğne elime battı.
0: Dur kızım dur. Ay. Al şunu da elini sil. Neyse. Çeyiz işlerken iğnenin ele batması iyidir derler.
5: İnşallah iyi gelir. Al bakalım Emine, bu da bitti. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin.
1: Sağ ol Zehra abla.
5: Hadi kız, öyle masum masum durma.
1: Tamam tamam, bak gülüyorum işte.
5: Aferin sana.

0: Yattın mı kızım?
1: Yatmadım baba, buyur.
0: Seninle biraz konuşmak istiyorum kızım.
1: Buyur baba, seni dinliyorum.
0: Bak yavrum, 3 gün sonra gelin olacaksın. Artık o evin kızı olacak, kaynananı anne bileceksin. Beni utandırmayacağını, saygıda kusur etmeyeceğini biliyorum. Onlarla beraber geldiğin sürece kapım sana daima açık olacaktır. Fakat sakın ola ki onlardan şikayet için, dert yanmak için gelmeyesin. Seni annen kadar sevecek bir kaynana, senin haklarına riayet edecek bir oğul bulmak için uğraştık. Allah bizi utandırmasın. Sen de iyi bir yuva kuruyorsun. İyi geçim vermesi için Allah'a yalvar. Söyleyeceklerim bu kadar Emine. Hadi, hayırlı geceler kızım.
1: Sana da Allah hayırlar versin babacığım.

0: Mustafa.
1: Evet anne.
0: Gel oğlum. Gel şöyle otur da biraz konuşalım.
1: Peki anne.
0: Bak oğlum. Allah nasip ederse 3 gün sonra evlenmiş olacaksın. Evimize bir gelin gelecek. Bu kız annesini, babasını bizim için terk edip geliyor. Seninle birlikte olup onu geldiğine pişman etmeyeceğiz oğlum. Ona insanca muamele edecek, kırmayacak, üzmeyeceksin. Ona hürmet edersen bana hürmet ediyorsun sayarım. Onu üzersen ben ondan daha fazla üzülürüm oğlum. Ben onun kaynanası değil, annesiyim. O da benim gelinim değil, kızımdır. Gençtir. Ola ki kusur işleyebilir. Sakın kusurunu yüzüne vurma. Zamanla alışacaktır. İyi geçim vermesi için Allah'a yalvar oğlum. Bana söz ver Mustafa. İyi geçinmek için daima sabırla hareket edeceğine söz ver. Müslümanın sözünden dönmeyeceğini bilerek söz ver oğlum.
1: Söz veriyorum anne. Dediklerini aklımdan çıkarmayacağım.
0: Teşekkür ederim oğlum.

0: Hanım, hamdolsun kızımızı gelin ettik.
1: Ya.
0: Ağlama be hanım. Kızımızı gelin ettik ama bir de oğul kazandık. İnşallah sonu da iyi olur.
2: Emine, bundan sonra sana her gelen kaynananla nasılsın diyecek. Başkalarına daima iyiyiz diyeceksin. Çünkü bunu soranların amacı senin derdine çare olmak değil, senden duyacağına gittiği her yerde anlatmaktır. Bilerek ya da bilmeyerek seni kırabilirim. Ama bu bizim derdimiz olsun. Kusurum olursa bunu yalnızca bana söyle. Düzeltmeye çalışırım. Bundan sonra gelin kaynana değil, ana kız gibi geçinmeye bakacağız. Bugünden itibaren gelinliğin sona erdi. Ben sana belki iyi bir anne olamam ama sen bana kız olmayı inşallah becerirsin.
3: Anlıyorum anneciğim. Elimden gelen gayreti göstereceğim, inanın bana.

0: Hayırlı sabahlar kızım.
1: Hayırlı sabahlar anne.
0: Ne o Emine? Bir şeyin mi var? Halsiz görünüyorsun yani.
1: Önemli değil anne, geçer.
0: Hadi kızım sen dinlen. Yüzün çok solgun görünüyor.
1: Geçer anne, hem işim var şimdi.
0: İki bulaşıkla bir ev süpürme iş mi oluyor şimdi? Ben yaparım. Hadi sen dinlen bakalım.
1: Peki.
0: Emine, kızım. Hadi aç gözlerini de şunu içiver.
1: Sağ ol anne.
0: Dur, kalkma yerinden. Ben içiririm.
1: Olur mu anne? Ben içerim. Utandırıyorsun beni.
0: Aa, bunda utanacak ne var kızım? Bir anne hasta kızına ıhlamur içiriyor. Hepsi bu kadar. Ben hasta olsam sen bana içirmez misin?
1: Tabii ki içiririm.
0: Hadi o halde iç bakalım.
1: Sağ ol anneciğim.
0: Nasıl oldun kızım?
1: Daha iyiyim anne. Sana da yük oldum. Kaç gündür yalnız kaldım.
0: Aa, ne demek yük oldum Emine? Sen benim kızım değil misin? Bir anne yavrusuna kıyabilir misin?

0: ben de sana kıyayım. Bir daha böyle sözler duymayayım ağzından.
1: Peki anne. Anne, yanlış anlamazsan bir şey soracağım.
0: Sor kızım.
1: Sen kaynana mihneti çektin mi hiç?
0: Kaynanam 15 yıl önce öldü yavrum.
1: Yanlış anladın herhalde. Kaynanan ne zaman öldü diye sormadım. Sen de kaynana derdi çektin mi dedim.
0: Ah, ne sorduğunu anladım kızım. Bak beni iyi dinle. Bizim terbiyemiz ölen kimsenin ardından konuşmamayı gerektirir. Kaldı ki yaşıyor bile olsa bir insanın kötülüğü varsa söylenmez.
1: Ne olursun anne, birazcık olsun anlatıver beni seviyorsan.
0: Tabii ki seni seviyorum kızım. Fakat seni sevmem başka, doğru olmayan bir işi yapmam başka. Anladın mı kızım?
1: Anladım anne.

0: Hayırlı sabahlar kızım. Bugün nasılsın?
1: İyiyim.
0: Allah daha iyi etsin kızım.
1: Anne, sana bir şey söyleyeceğim.
0: Söyle Emine.
1: İçimde bir sıkıntı var. Sabaha karşı da karışık rüyalar gördüm, korktum.
0: Hayırdır inşallah. Canını sıkma.
1: Ben bulaşıkları yıkayayım anne, sonra da evi süpürürüm.
0: Evi ben süpürürüm kızım. Sen işine bak.
1: Anne, bulaşık yıkadığımız leğen nerede, göremedim.
0: Musluğun altına bakıver kızım, orada olacaktı.
1: Buldum, buradaymış. Ay!
0: Emine kızım, bir şey yok ya.
1: Anne, bütün tabakları kırdım, özür dilerim. Nasıl olduğunu anlamadım, özür dilerim.
0: Kızım telaşlanma, sakin ol. Senin bir şeyin yok
1: özür
0: ya.
1: Özür dilerim anne.
0: Kızım yeter, cana gelecek mala gelsin. Senin bir şeyin yok ya.
1: Anne.
0: Yeter Emine. Kaza geliyorum demez ki, oldu bir kere.
1: Özür dilerim, ne yapacağız şimdi?
0: Beni seviyor musun Emine?
1: O nasıl söz anne, seni sevmesem kimi severim ben?
0: Öyleyse beni sevdiğini ispat et ve özür dilemeyi bırak artık. Oldu bir kere.
1: Ama anne.
0: Senden rica ediyorum.
1: Ay, olacak şey değil. Beni azarlaman, hatta ceza vermen gerekirdi.
0: Hangi nedenden dolayı ceza vereceğim Emine?
1: Ay anne, yemek takımının neredeyse tamamını kırdım.
0: Neden üzerinde bu kadar duruyorsun? Oldu bir kere. Sen bilmeyerek, istemeyerek bir kusur işlediysen, senin annen olarak bu kusurunu örtmem gerekir. Hem canımı sıkmak istemiyorsan bu konuyu burada kapatalım. Ne başkalarına söyle, ne de aklında tutmaya çalış. Şimdi ortalığı temizleyelim de bu konuyu burada kapatalım. Tamam mı?
1: Tamam anne.

0: Bey, Mustafa'ya söylesen de Emine'yi getirip bir iki günlüğüne bize bıraksan.
1: Neden?
0: Şöyle iki gün gözümün önünde olsun. Çok özledim kızımı.
1: İlahi hanım, kızın her cuma buraya geliyor zaten. Sen de istediğin zaman gidip görüyorsun. Hem Münevver hanım sana devamlı gelmeni söylemedi mi? Daha ne istiyorsun?
0: Biraz da bizde kalsa ne olur sanki?
1: Evinde dursun. Kocasının evine ısınsın kızcağız.
0: Orası evi de burası evi değil mi sanki? Nasıl konuşuyorsun öyle?
1: Bak hanım, burası Emine'nin anne ve babasının evi. Halbuki orası onun kendi evi. Emine bundan sonra orada yaşayacak. Buraya misafir olarak gelecek. Sakın ola ki onu gece kalmaya falan zorlayayım deme.
0: Aman, senin zaten kızına karşı doğru dürüst sevgin mi var ki?
1: Ben kızımı çok seviyorum ama kalben seviyorum. Onun bu evde değil, kocasının yanında durmasını istiyorum. Benim için önemli olan onun buraya gelip kalması değil, kocasıyla, kaynanasıyla doğru dürüst geçinmesidir.
0: Ama zaten iyi geçiniyorlar.
1: İyi işte. Burada kalsın da orada bulamadığı rahatı bizim yanımızda bulsun diyeceğimiz bir durum yok ki. Daha ne istiyorsun? Kapat bu konuyu hanım. Böyle şeyler söyleyip kızın da aklına girme, huzurunu bozma.
0: Peki bey, peki.

0: Anne, sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Söyle oğlum.
0: Emine geçen gün elbisemin kopan düğmesine dikmemiş. Daha önce de yemeğin tuzunu fazla kaçırmıştı. E'si bu işte. Bazen görevlerini unutuyor.
1: Mustafa, sen dünyada cennet hayatı yaşamak istiyorsun herhalde. Bunlar da söz mü şimdi? Sana hiç yakıştıramadım. Bunlar kabahat değil ki. Her kadında...

0: erkekte bu kadarcık kusur bulunur. Bu söylediklerini hiç duymamış olayım. Eğer bunları Emine'ye söyleyip benim kızımı üzersen ben de seni üzerim.
1: Anne.
0: Neden gülüyorsun sen?
1: Özür dilerim anne. Beni yanlış anlama ama sadece seni biraz kızdırmak için söylemiştim. Emine'den ben de çok memnunum. Senin gibi bir annem, Emine gibi bir karım var. Daha ne isteyebilirim? Evleneli neredeyse bir yıl oldu. Ne senden ne de Emine'den en küçük bir şikayet duymadım. Üstelik ikiniz öyle güzel anlaşıyorsunuz ki... sizi tanımayan biri görse ana kız zanneder.
0: Demek ağzından laf almak için yaptın öyle mi?
1: Hayır anne. Dedim ya biraz takılmak istedim sana. Hem halime nasıl şükretmem ki anne? Bizim Arif'i biliyorsun.
0: Bilmez miyim? Senin liseden arkadaşın Arif.
1: Evet. Evleneli 15 gün oldu. Fakat çok mutsuz. Hanımıyla bayağı tartışmışlar.
0: Neden?
1: Hanımı kaynanasını istemiyormuş. Yani Arif'in annesini. Kadıncağıza yapmadığını bırakmamış. Onun için çok üzüldüm. Bir tarafta annesi, bir tarafta hanımı. Ama ezilen zavallı ihtiyar annesi. Böyle bir duruma sabretmek çok zor.
0: Vah vah. Sen ne dedin peki?
1: Ne diyebilirim ki anne? Onu iyilikle, sabırla, nasihatle yola getirmesini söyledim.
0: Arif gibi efendi bir çocuğun şimdiden bunları çekeceği varmış. Allah hanımını ıslah etsin.
1: Amin. İşte bu yüzden ben halime binlerce defa şükrediyorum. Allah Emine'den de senden de razı olsun anne.
0: Allah senden de razı olsun oğlum. İyilikler, sevgiler karşılıklıdır. Sen ver ki daha fazlasını alasın. Hadi bakalım. Sen işinin başına dön. Bizim yapacak işlerimiz var oğlum.
1: Tamam. Gidiyorum. Allah'a ısmarladık anne.
0: Güle güle oğlum. Güle güle.

0: Emine, hazır mısın kızım?
1: Geliyorum anne. Geldim.
2: Çok geciktik kızım. Annen bizi bekler şimdi. Yola bakar kadıncağız.
1: Hadi çıkalım anne.
2: Seher Hanım, bize daha sık gelmelisiniz. Emine ile daha sık görüşmelisiniz.
3: Tabii Münevver Hanım. Bundan sonra daha sık gelirim.
2: Emine, bugün cuma kızım. Bana seccademi seriverdi, biraz okuyayım.
1: Ben içeri hazırlamıştım anne. Ne zaman istersen geçebilirsin.
2: Bana müsaade edin o halde.
3: Tabii Münevver Hanım.
4: Emine, kızım gel otur şöyle yanıma. Konuşacaklarım var senin.
1: Efendim anne?
4: Her sorduğumda iyiyim deyip geçiyorsun. Ne olursun doğruyu söyle. Belki benim yapabileceğim bir şey olur. Kocanla nasılsınız? Kaynananla geçinebiliyor musun? Bir şikayetin var mı yok mu anlat yavrum.
1: Olmaz mı anne? Her şeyi iyi. Her şeyinden memnunum. Fakat bir tek kusuru var ki. Ah o da olmasa.
4: Neymiş o kızım?
1: Bana başkalarından duyduğumuz kaynanaların tadını tattırmıyor anne. Ben gelin değil miyim? Benim de onlar gibi gelin olmaya hakkım yok mu?
4: Anlayamadım kızım. Hangi kaynanadan, nasıl bir haktan bahsediyorsun? Açık söyle, üzme beni.
1: Hiç beni arkamdan çekiştirmiyor. Yüzüme karşı kötü söz söylemiyor. Oğluna beni şikayet etmiyor. Yaptığım hiçbir kusuru yüzüme vurmuyor. Ben böyle kaynanayı ne yapayım anne?
4: Aa, sen neler söylüyorsun kızım? Bunlar hangi kaynanada bulunur? Hangi gelin böyle bir kaynanadan şikayet eder?
3: Hain kız. Demek benimle alay ediyordun.
1: Evet anne, azıcık latife yapayım dedim.
3: Bakıyorum da gülünce güller açıyor yanaklarında.
1: Niçin açmasın benim güzel anneciğim? Aslında her kaynana bir anne ve her anne bir kaynana. Ama benim herkesin anladığı manada hiç kaynanam olmadı ki. İki annem var benim, iki annem.
5: Kaynana adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
6: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
7: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
8: Şimdi reklamlar.
9: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen 16 Yaşam sitesi Bağlum Ana Cadde

0: 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin. Kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
0: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: İnsanlar arasına karış, fenalıkları önle, insanları birbirine yaklaştır ve tek olan Hakk'a ulaştır. Sakın ilmine güvenme, dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kal. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet.

sana hiç hasret söyleyemedim. Hiç açamadım kalbime gözlerinin nakşettiklerini. Sevgili, kalbimi sana vurdum, beni buldum. Acıyı hayatı örtü yapana şükürler olsun. Şükürler olsun.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef

0: radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şüküre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. Kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, Hakk'ın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayata. Göreceksin hiçbir keder, yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Bomboş sahralar, uçuşan kum tanelerinden başka bir şey yok. Bir gün gelip böyle olmayacak mı? Kıyamet kopunca tıpkı bu kum taneleri gibi her şey savrulmayacak. Ya sonra? Allah hani mal sahipleri, mülk sahipleri nerede dediği zaman kim cevap verecek? Hiç kimse. Tıpkı bu sahralar gibi ortalığı ıssız bir sessizlik kaplayacak. Ne şan, ne şöhret, ne evlat, ne de para sana yar olacak ey nefsim. Bu çöl gibi ıssız, yalnız tek başına kalacaksın.
5: ...91.8... gönül frekansınız, Radyo Hedef. Engel Değil. Hazırlayan ve sunan Zehra Uçar. Program yönetmeni Halil Beggi.
8: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri. Güzel bir Ankara sabahından 91.8 Hedef Radyo'dan hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Ben Zehra Uçar ve değerli konuğumuz yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Engel değil de her hafta olduğu gibi yine birbirinden farklı konuyla ve konukla. Evet, hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Sonrasında unutmamak adına 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere mesajlarınızı gönderebilir, sorularınızı yöneltebilir. Dikkat çekmek istediğiniz herhangi bir husus varsa lütfen bize yazın.

0: Yazın efendim.
1: Evet, Nisan ayında genelde kanserle ilgili farkındalık günleri, farkındalık etkinlikleri yapılmakta. Biz de bu konuya elimizden geldiği kadar yer vermeye çalışıyoruz. Stüdyomuzda da çok kıymetli bir konuğumuz var. Fadime Gökkaya, aktivist, kanser aktivisti bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Bulduk Zehra Hanım. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: İyiyim, bizler de iyiyiz. Sizi gördük, çok daha iyi olduk diyelim. Enerjiniz ve güzelliğinizle buraya
2: Teşekkür
1: da
2: ederim.
1: ayrıca bir güzellik kattınız. Evet, şöyle özellikle 1-7 Nisan arası, o ilk hafta, Nisan'ın ilk haftasında Ulusal Kanser Haftası olarak bilinmekte. Tabii bu zamanda kanser hastalığına karşı toplumsal farkındalığı artırmak, erken teşhisin önemini vurgulamak ya da işte taramalara katılımı teşvik etmek amacıyla bir sürü etkinlikler
2: Etkinlikler.
1: düzenleniyor. Önemli bir sağlık haftası bizim için.
2: Evet.
1: Sizin de başınızdan böyle bir şey geçmiş ve tedavileriniz hala devam etmekte. Şöyle ara ara değil mi? Ya daha doğrusu
2: Kontrol
1: kanser
2: amaçlı.
1: kontrol
2: Evet,
1: amaçlı,
2: tedavilerimiz
1: evet,
2: etti ama
1: risk
2: kontrol amaçlı.
1: grubunda
2: Aynen.
1: hepimiz öyle ama siz de tabii gene kontrollerinizi aksatmadan
2: Aksatmadan devam
1: devam
2: ediyorum.
1: ediyorsunuz. Evet, öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
2: Tabii ki. Fadime Gökkaya ben. 84 doğumluyum.
1: Evet.
2: Ben de sağlık sektöründeyim. Sağlık çalışanıyım. Bu bağlamda da zaten hastalarla bağım hiç kopmuyor. Onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum her konuda. Kanser konusunda da bir adım daha önde aktif olarak farkındalık yaratmak amaçlı, insanlara örnek olmak amaçlı ön planda olmaya çalışıyorum.
1: Evet. Şöyle sizin de biraz önce söylediğim gibi başınızdan böyle bir şey geçmiş.
2: Geçti, evet
1: Evet.
2: maalesef.
1: Peki ilk nasıl fark ettiniz ya da ne kadar zaman önceydi? Bize biraz bahseder
2: Tabii
1: misiniz?
2: ki. Şöyle 6 sene önce ben bu hastalıkla mücadele ettim. Çok ilginç. Neden bu tarz farkındalık programlarında, etkinliklerinde rol aldığımın da bir nedeni olarak söyleyeyim. Bir programda izledim. Kendi kendinizi muayene edin. Erken teşhisin önemi şeklinde. Sonra onu programdan sonra ben kendi kendimi muayene etmeye başlamıştım.
1: Evet.
2: Ve bu şeyle ben fark ettim kendi hastalığımı, kendim fark ettim.
1: Evet.
2: Erken teşhis. O yüzden bu farkındalık programlarının önemini vurgulamak istiyorum.
1: Evet. Siz baktığınız yolunda gitmeyen bir şey hissettiniz.
2: Aynen.
1: Yani değil mi?
2: Evet.
1: Vücutta işte farklı bir şey hissettiniz bedeninizde. Sonrasında
2: Tabii ki de bir
1: tabii hekime
2: hekime
1: başvurdunuz.
2: başvurdum. Tetkiklerimi yaptırdım. Maalesef böyle bir hastalık olduğu ortaya çıktı. Sonrasında da sabırla, azimle, umutla, bir kabullenişle tedavim başladı,
1: Evet.
2: devam etti ve bitti çok şükür.
1: Çok şükür. Evet. Ya peki bununla ilgili daha önce hiç böyle kanser hakkında bir bilginiz var mıydı ya da yakınlarınızda var mıydı, ailede var mıydı? İşte çevrenizde kanser hastası olan birileri var mıydı o
2: Yani şöyle
1: zamanlarda?
2: tabii ki vardı, duymuştum ama daha yüzeysel. İnsan kendi başına geldiğinde daha derin ve daha detaylı konuya hakim oluyor. Daha bir olayın ne olduğunu anlıyor.
1: Yaşayınca değil mi?
2: Yaşayınca tabii ki anlıyor.
1: Evet.
2: Şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimizin içerisinde de vardır. Bir tabir vardır ya hani damdan düşenin hali damdan düşen anlar diye.
1: Evet.
2: Ben hekim değilim ama başımdan geçenleri anlatarak ne yapmamız gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini anlatarak belki bir örnek olurum. Belki bir insanın bile hayatına dokunursam ne mutlu bana. Benim
1: Evet.
2: amacım bu. Şöyle umudun olduğu yerde hayat vardır. Hayatın olduğu yerde mücadele vardır. Mücadelenin olduğu yerde de başarı vardır. Kanseri yenmek mümkün. Öncelikle insanlar bunu bir anlasın istiyorum. Yani
1: Evet.
2: kanser deyince her şeyin bittiği yer.
1: İşte böyle bir bakış açısı
2: Öyle bir
1: var.
2: bakış açısı var maalesef. Kötü yani ismi kötü. Böyle bir korku, panik, üzüntü, stres.

0: olumlu ve olumsuz. Özellikle zaten olumsuz insanların nasıl söyleyeyim?
1: Negatif insanların
0: her yerde etkisi, her yerde negatif ve iyileştirici bir şeyi yok. Dolayısıyla ne kadar uzak olabilirsek o kadar bizim için kar.
2: Onlarla öncelikle görüşmeyi kesmemiz lazım zaten. İletişimi evet. kesmemiz lazım.
0: Evet, bazen çok mümkün olmuyor ama işte dediğiniz gibi azaltarak. Ya şey diyor mesela, ben daha önce de burada hani birçok İşte kanser hastası ya da başka engel grupları olsun, birçok farklı gruplarla konuştuğumuzda şunu söylüyor. Hayır demeyi öğrendim artık. Yani hep hayır diyememenin bir sonucuydu benim yaşadıklarım. Yani
2: çok doğru.
0: Hani çünkü birçok hastalığın sebebinin nereye giderseniz gidin başta diyor ki stres.
2: Stres.
0: Mideniz
2: tabii,
0: ağrıyor tabii. diyor ki stresten. Migreniniz oluyor, stres başta. Bununla ilgili aynı şekilde birçok hastalığın çıkış noktası da stresten kaynaklanıyor. Biz en başta bunu hayatımızda en aza indirmemiz
2: lazım. Çünkü stressiz yaşamamız mümkün değil böyle bir ortamda.
0: Evet. Peki siz o dönemde nasıl yaptınız? Yani o çevrenizle ilişkileriniz nasıldı? Bu insanları yani hayatınızdan çıkarabildiniz mi? Ya da kendinizi izole edebildiniz mi? Ve size en çok destek olan, yanınızda olan kimlerdi o süreçte?
2: Şöyle, bu süreçte ilk adım kabulleniş. Öncelikle bu hastalığı bir kabullenmek lazım. Hı hı. Çünkü bazıları kabullenmek istemiyor ve bu tedaviyi daha da zorlaştırıyor. Ne gelirse Allah'tan. Yani hı hı. bunu bir kabullenip yer gök dua. Tabii ki de ilaçlar tedavi sürecinde çok önemli ama bazen bir dua da ilaçtır.
0: Hı hı.
2: Anlatabiliyor muyum yani?
0: Ama hepsi beraberdir.
2: Hepsi
0: değil mi?
2: Beraberdir.
0: Yani,
2: tabii.
0: Yani yaratan da Allah'ım, Rabbim hani söylüyor. Önce tedbiri alacağız. Değil mi?
2: Sonra
0: tevekkül diye bir şey var hayatımızda.
2: Evet, tevekkül.
0: Tedbiri alıp takdiri Allah'a bırakmak yani tevekkül. Şimdi sen hiçbir şey yapma, tedavi yöntemlerini deneme, ilaçlarını
2: hayır,
0: kullanma.
2: Aynen.
0: Ya böyle bir dünya yok.
2: Öyle
0: o zaman
2: şey yok.
0: Değil mi? Yemek yemeyin,
2: evet.
0: içmeyin de yani böyle bir şey olabilir mi? Ama biraz hani o kaderciliği farklı bir şeye çekmek diyeyim yani. O anki psikolojik etkili mi ne derseniz deyin kabullenememeye çıkıyor aslında.
2: Çıkıyor aynen. Yani neden evet. ben deyip isyan etmemeliyiz.
0: Hı hı.
2: Yani neden ben? Neden? Herkes olabilir. Herkes olur. Yani hayatta herkesin bir sınavı var. Kimisi sağlığıyla, kimisi ailesiyle, anne babasıyla, evladıyla, işiyle, arkadaşıyla. Rabbim herkesi bir şeyle sınıyor.
0: Hı hı.
2: Bana da sağlık denk gelmiş.
0: Evet.
2: Ben bununla mücadele edeceğim. Yani hı hı. mücadele de bir ibadettir.
0: Tabii
2: sabır
0: ki.
2: Sabır da bir ibadettir.
0: Evet, işte o süreçte sizin gösterdiğiniz sabır.
2: Aynen. Allah mükafatını veriyor.
0: Evet.
2: Gerçekten veriyor. Ben bunu bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum. Yani hastalık öncesi ve sonrası hayatımı karşılaştırdığımda kesinlikle sonrası.
0: Hı hı. Diyorsunuz.
2: Kesinlikle sonrası. Çok bambaşka bir hayata geçtim ben.
0: Ya diyor musunuz o zaman? Ya ben neler yaşamışım öncesinde ya da şimdi hayatta şunlar da varmış dediğiniz.
2: Çok şey oldu.
0: Çok şey oldu.
2: Çok şey oldu. Ama ben bunu dediğim gibi yani bir de şöyle bir felsefe, hayat felsefem var. İyilik iyidir.
0: Hı hı.
2: Yani geçmişte yaptığınız iyilikler, güzellikler Allah en zor zamanlarınızda önünüze sunuyor.
0: Hı hı.
2: Yani şöyle, tabii ki de bir insana bir iyilik yaparken Allah için yapmak da biraz çıkar. O insana iyiliğiniz dokunduğu için yapın. Çıkarsız, karşılıksız.
0: Evet.
2: Siz bunu yaptığınızı da zaten en zor zamanlarınızda Rabbim öbür dünyaya bırakmıyor. Bu dünyada karşılığını veriyor.
0: Evet, siz gördünüz. Evet,
2: ben
0: gördünüz.
2: Gördüm. Evet. O yüzden buradan seyircilerime, dinleyicilerimize şunu söylemek isterim ki yapabildiğiniz kadar iyilik yapın.
0: Değil mi?
2: Kesinlikle. İlaçtan daha etkili. Emin olun yani.
0: Yani bulaşıcı özelliği de var aslında. Ama bulaştırmak isteyene. Evet. Bu arada bir mesajımız var. Hemen hı-hı. onu aktaralım.
2: Olur, tabii ki.
0: Esra Yüksel.
2: Ah Esra ablam.
0: Evet, şöyle söylüyor.
2: Canım Esra ablam.
0: Bu kıymetli farkındalık yayını ve çok değerli konuğunuz için teşekkür ederiz demiş. Fadime evet. Hanım içtenliği, güçlü duruşu ve enerjisiyle evet, hastalara umut oluyor. Böyle yayınların artmasını diliyoruz. Lösemi ailesi olarak

0: her zaman yanınızdayız.
1: Tamam.
0: Bir aradayız. İzleyenlere ve yayının yapımında emeği geçen herkese selam ve teşekkürler demiş. Biz de Esra Hanım'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel mesajı için. En kısa zamanda aslında kendisini de burada görmek
1: evet,
0: isteriz.
1: Inşallah.
0: Ne güzel yani. Ve sizin için kullandığı ifade
1: evet.
0: Hastalara umut oluyor. Yani aslında buradan şunu anlayabiliriz değil mi? Hastaların yani bizim hayatta en çok umuda ve bu güzel desteklere, motivasyonlara ihtiyacımız var. Yoksa istediğiniz tedaviyi alın. Ben şuna çok inanıyorum. Kişi eğer kendisi inanıyorsa iyileşeceğine, yani öyle bir şekilde hayata sarılıyorsa, çevresindeki insanlarla da böyle besleniyorsa, çok daha çabuk sürede ve daha ya hızlı iyileşeceğini düşünüyorum yani.
1: Şöyle hemen konu açılmışken ve benim de kendime örnek göstererekten anlatayım. Esra abla Lösema'nın kanatsız meleği.
0: Hı hı.
1: Benim canım ablam. 6 sene önce elimden tuttu. Hiç bırakmadı. Hala da tutmaya devam ediyor.
0: Ha,
1: çok
0: güzel.
1: Büyük desteğini gördüm. 6 sene önce tedavi gördüğüm süreçte tanıştım kendisiyle.
0: Evet.
1: Ben kemoterapi ilaçlarımı aldığım sürede tabii bu ilaçlar insanda özgüven eksikliği, yetersizlik hissi maalesef ilaçların etkisiyle oluyor.
0: Hı hı.
1: Bu devrede Lösema'nın etkisinden bahsedeyim biraz. Esra abla
0: evet,
1: bunu
0: tanıştım.
1: Evet, Esra ablamla tanıştım ve beni bir Demet Evler Onkoloji Hastanesi'nin hastalar için düzenlediği bir Türk Halk Müziği Korosu'na
0: katılmamı
1: sağladı.
0: Hı hı.
1: Onun sayesinde çok güzel etkinliklerle Lösema'yla tanıştım. Manevi bir destek, başım yani saçımı okşadı, yanağımdan öptü, beni etkinliklere katkı sağladı ve benim özgüvenim yerine geldi.
0: Yani sizin iyi hissetmeniz
1: için aynen,
0: ne gerekiyorsa
1: yapıyorlar.
0: Uh-huh.
1: Ben de şu anda zaten iyileştikten sonra Lösema'da gönüllü olarak yönetim kurulunda da beni aralarına aldılar sağ olsunlar.
0: Ne güzel.
1: Etkinliklerde ben de şu anda bulunuyorum. Hastalarımızın iyileşme yolculuğunda yüreklerine dokunuyorlar,
0: uh-huh.
1: yaralarına merhem oluyorlar, yüzlerinde bir tebessüm oluşuyor, maddi manevi ellerinden geldikçe destek sunuyorlar.
0: Evet.
1: Lösema'yı Instagram'dan da takip edebilir dinleyicilerimiz. Orada zaten var etkinliklerimiz.
0: Hı hı. Buradan üye olunabilir değil mi?
1: Tabii
0: yani
1: tabii
0: oradan
1: üye de olunabilir. Katılım da sağlayabilirler.
0: Evet.
1: Bizlerle iletişime de geçebilirler. Çok güzel bir aileyiz.
0: Kimlerle muhatap etmiş değil mi bu hastalık?
1: Kesinlikle.
0: Nerelere,
1: yani nerelere,
0: hangi güzel
1: dedim
0: insanlarla.
1: Dedim ya bambaşka bir hayatım oldu.
0: Evet.
1: Bambaşka bir hayatım oldu. Hastalarla daha birçok hikaye dinleme fırsatım oldu.
0: Hı hı. O zaman şöyle, belirli zamanlarda ziyaretleriniz ya da görüşmeleriniz var değil mi? Ya da işte sizi buluyorlar bir şekilde. Hani şimdi genelde hastalar iyileşen birini görmek daha çok isterler.
1: Tabii ki.
0: Çünkü
1: evet,
0: onun
1: aynen.
0: O süreçte neler yaptığını, nasıl geçirdiğini, nasıl güçlü kaldığını, işte beslenmesinden tutun ilaçlarına kadar, hekimlerine kadar hepsini
1: evet,
0: merak ederler.
1: Evet.
0: Ama en önemlisi yani nasıl güçlü kaldığını, yani ne yaptın da sen bu hastalığı nasıl yendin diye bunu merak ederler. Bunun için de sizi bulurlar zaten.
1: Ben de öyleydim.
0: Hı hı.
1: Tedavi sürecimde videolar izlerdim. Bu hastalığı yenen bireylerin videolarını izlerdim.
0: Hı hı.
1: Ben de böyle olacağım diye tabii ki de içimden geçirdim. Ve ben de şu anda Instagram'dan çok güzel mesajlar alıyorum. Sizi büyük bir keyifle takip ediyorum. Ben de sizin gibi olacağım. Size örnek alıyorum. İl dışından gelip tanıştığım, özellikle benimle tanışmak için gelen oralarda tedavi gören hastalar oluyor.
0: Hı hı.
1: Yine dediğim gibi etkinliklerde tanışıyoruz, birebir sohbetler ediyoruz.
0: Ya artık bir
1: gözlerin
0: aile.
1: Gözlerin içi gülüyor mesela beni dinlerken.
0: Ama sizin de gözlerinizin içi gülüyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Ya ben bunu hep söylüyorum. Hani böyle küçük bir makyaj esprisi yapmıştık. Hani gerçekten hani çok güzel bir hanımefendi.

0: kalbi zaten öyle.
1: Ha, teşekkür
0: Ama
1: ederim.
0: dedi ki ya hayır yani evet makyaj ben yapıyorum ama seviyorum işte yoksa ben işte değilim gibi falan bir şeyler söyledi hadi canım gibi. Ben de dedim ki yani hani bir insanın yani evet yüzüne gözüne yapabilirsiniz ama gözünün içindeki o gülümsemesinin çünkü o önce gözler güler ya gözünün içi güler insanın eğer insan gülümsüyorsa diğerleri zaten biraz mimikler evet işte dudakların işte ne bileyim yayılımı vesaire ama sizin öyle bir enerjiniz öyle bir zaten gülümsemeniz çok güzel
1: Ya
0: bunu
1: teşekkür ederim.
0: makyajla yapmak çok mümkün değil bunu da söylemiştim o yüzden hep gülsün inşallah nice nice böyle hastalara siz şifa kaynağı olun. Yani hani
1: İnşallah.
0: değil mi? Ve
1: Aynen.
0: sizinle birlikteyken de birilerinin mutlu ayrılıyor olması çok güzel. Düşünsenize o işte sizden besleniyor. Daha çok yani iyileşeceğine inanmak.
1: Aynen.
0: Önce inanmak lazım. Yani
1: Evet.
0: hani o yoksa dediğim gibi biraz önce nasıl yaparsanız yapın ama rehabilite olmanın ve tedavi olmanın en güzel yolu inanmak ve o güçlü olmaktan geçer. Bunun için çevrenizde
1: Kesinlikle.
0: de işte o güzel insanlar her zaman
1: Evet, her zaman olsun.
0: var olsunlar inşallah. Evet, dediğiniz ki bana farklı etkinlik alanları açtı. Esra Hanım'dan bahsettik.
1: Evet.
0: Benim ya işte muhtemelen şey artık siz o sırada hastalığı biraz unuttunuz artık, değil mi? Öyle. Yani o
1: Tabii
0: odaklandınız,
1: ki
0: etkinliklere
1: kesinlikle etkinliklere
0: odaklandınız, işte
1: odaklandım.
0: konsere
1: Aynen.
0: odaklandınız. Birlikte
1: Sahneye çıktım, türkü
0: ha
1: söyledim.
0: ne güzel. Yani birçok şeylere vesile olmuş.
1: Tabii şimdi bu
0: Evet.
1: tedavi sürecinde olanlar için de söyleyeyim. Sosyal faaliyetlerden geri kalmasınlar. Sanatın iyileştirici bir gücü vardır. Sanatın içinde müziğin ayrı bir iyileştirici gücü vardır. Müziğin içinde de türkülerin çok güzel bir iyileştirici gücü olduğuna dinliyorum. Çünkü türküler bizim özümüz. Bir türkü bir hastanın kalbine değdiğinde yalnız olmadığını hatırlatır. Belki iyileştirmez ama güç verir. Ruhun ondan gıda alır. Yaşama tutunacak bir his bırakır. Çünkü türkü bir yaranın dilidir, bir umudun sesidir. Böyle kendilerini iyi hissedecekleri etkinliklerde bulunsunlar. Yani insanlardan böyle şey, ne denir? Kendini
0: Yani
1: geri çekmesinler.
0: evet, mümkün
1: Çünkü
0: olduğunca daha çok
1: daha çok girişken
0: girişken
1: olsunlar. Evet,
0: olsunlar.
1: aynen, daha sosyal olsunlar.
0: Çünkü ama şöyle bir insanın hani çevresinde şimdi evet siz güzel insanlarla karşılaşmışsınız. Allah size bir şekilde bunu nasip etmiş o çevreyi kurmayı işte. Ama bazı insanların çevresinde hakikaten çok ben artık kötü kalpli diyorum öyle insanlar var ve
1: Kötülükle beslenen insanlar
0: karamsar
1: var.
0: işte nasıl bakıyorsa ona ya da ona neler söylüyorsa işte hastalığıyla
1: Demoralize
0: ilgili
1: ediyorlar. Tabii ki
0: o
1: demoralize
0: işte bir
1: ediyorlar.
0: şekilde kendisini yalnız hissediyor, eve kapatıyor, dışarı çıkmak istemiyor. Ne oluyor bununla birlikte her şey geriye geriye gidiyor.
1: Evet.
0: Yani o yüzden Fadime Hanım'ın da söylediği gibi sizi aşağıya çeken negatifi eden insanlardan size iyi gelmeyen insanlardan gerçekten hani bir şekilde uzak durun. Bir bahaneyle yanından ayrılın, uzaklaşın. Görüşmek istemediğinizi söyleyin. Çünkü sizin iyileşmek için bunu yapmaya ihtiyacınız var.
1: Önce ben, önce kendim.
0: Evet, önce ben
1: Önce ben demeyi öğrenmeliyiz.
0: değil mi?
1: Evet.
0: Siz artık hastalıktan sonra
1: Bunu öğrendim.
0: öğrendiniz, hayır demeyi öğrendiniz mi?
1: Yani biraz.
0: Biraz. Evet. Ama
1: Biraz da insanın fıtratıyla alakalı yani. Tabii benim için faydalı olan neyse tabii o adımı atıyorum ama tam anlamıyla da insan
0: evet,
1: yapamıyor
0: bazı şeyi
1: maalesef.
0: değiştiremiyorsunuz ama
1: Değiştiremiyorsunuz aynı.
0: işte o derdi de siz çektiğiniz için en iyi kendiniz bilirsiniz. Bir şeyi de yani hani kabul edip de onu yapmak için o işin stresine girmek de çok zarar verici bir şey yani hani çok zor. O yüzden etrafınızdaki insanları artık ona göre tayin
1: Daha seçici
0: ediyorsunuzdur. Yeni bir
1: oluyorum.
0: hayat değil mi?
1: Aynen.
0: Yani yeni arkadaşlar,
1: Yeni çevre.
0: yeni çevre, yeni görevler. O yüzden şimdi kattığı şeylere de bakarsak kesinlikle diyorsunuz ya bu hayatım çok daha benim için farklı ve kıymetli.
1: bu söylediğiniz şeyleri edinmek için de etkinliklere katılmak gerekir.

0: gerekiyor.
1: Hı.
0: Orada yeni yeni insanlar tanıyorsunuz zaten.
1: Evet.
0: Yani eve kapanmayın.
1: Evet, yani o yüzden biraz değişmek gerekiyor. Yani
0: Evet.
1: iyi gelen işte bakıyorsunuz bir şey yapıyorsunuz atıyorum. Onu yaptıktan sonra ayrı bir rahatlama, o his işte huzur ne derseniz deyin, mutluluk. Ya diyorsunuz ki evet ben daha çok o zaman burada var
0: Var
1: olmalıyım, değil mi?
0: olmalıyım.
1: Daha çok bir şeyler yapmalıyım.
0: Ama o insanların desteği ve sizi takdir etmesi, sizi mutlu etmesi sizi zaten şevke getiriyor.
1: Evet,
0: Aa,
1: ama işte
0: diyorsun işte ben
1: birlikte.
0: değerliyim.
1: Evet, şöyle diyor, Fadime Hanım'ın sesi de, yüreği de, kendisi de çok güzel.
0: Çok
1: Kesinlikle
0: teşekkür
1: çok güzel.
0: ederim.
1: Bunların hepsi çok güzel. Ben de aynı
0: Çok
1: defalarca
0: güzel. O sizin
1: söylüyorum.
0: gönlünüzün
1: Evet,
0: güzelliği. Çok
1: ayrıca demiş
0: teşekkür
1: ki
0: ederim.
1: hastalık sürecinde moralin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor ve çok kıymetli mesajlar veriyor demiş. Kendisine teşekkür ederiz. Erken tanı için neler tavsiye eder? Yeni tanı alan hastalara önerileri nelerdir demiş, selamlar demiş Esra Hanım. Bu arada Esra Hanım, yazıyorsunuz, ben en kısa zamanda sizi de burada görmek istiyorum inşallah. Sizden ve
0: Ederiz.
1: Lösema'dan da konuşalım. Çok memnun olurum eğer katılırsanız. Ve biraz önce sorduğunuz erken
0: Erken
1: tanı
0: tanı.
1: için işte ve önerileri nelerdir? Bununla ilgili birazdan konuşacağız. Kısa bir eser arası, daha sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.

kısa bir eser arasından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Çok güzel bir eser dinledik. Neşet Ertaş, Yolcu dedi. Buradan da kendisini rahmetle anıyoruz. Evet, yani insanın aslında bu hayatta ne kadar geçici olduğunu, buranın bir durak gibi olduğunu, insanların buradan nasıl gelip geçtiğini o kadar güzel anlatmış ki türkülerde. Dinlerken şöyle bir hayatınız film şeridi gibi gözünüzün önünden geçiyor. Evet, Engel Değil'de 91.8 Hedef Radyo'da yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. WhatsApp hattımızı hemen tekrar hatırlatalım. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, çok kıymetli bir konuğumuz var demiştik stüdyomuzda. Kanserden konuşuyoruz. Hayatında çok...

0: zor zamanlar geçirmiş, kanseri atlatmış, yenmiş güçlü bir hanımefendi Fadime Gökkaya bizlerle birlikte, kanser aktivisti. Evet, yayında eser arasına gitmeden önce şöyle bir soru sormuştu Esra Hanım. Demişti ki erken tanı için neler tavsiye eder? Yeni tanı alan hastalara önerileri nelerdir demişti. Evet, buradan devam edebiliriz. Evet.
1: Şimdi erken tanı için kadınlarımızın öncelikle kendilerini muayene etmeleri gerekiyor. Bu çok basit. Ara ara kendilerini muayene etsinler. Onun dışında senede bir defa bir genel cerraha gözükmeleri. Yani senede bir gününüzü bunun için ayırın.
0: Evet. Kontrol.
1: Hekimimiz zaten elle muayene ediyor. Sonrasında ultrason isteyebiliyor. Yani senede bir kere ultrason. Birkaç gerek duyarsa tetkikler yapılıyor. Bu kadar. Yani
0: Yani şüpheli
1: onun dışında
0: gördüğünüz bir durum olduğunda da zaten değil mi
1: tabii
0: hemen
1: hiç aksatmadan, yani yok şöyledir, yok böyledir. Hayır. Direkt, çünkü her şey olabilir. Her şey olabilir. Yağ bezesiyle karıştıranlar olabiliyor. Farklı bir şey düşünen olabiliyor. Hayır. Yani her şeyi bir değerlendirmek lazım.
0: Evet, yani daha sağlıklı bir
1: Tabii
0: hayat için değil mi?
1: hayat
0: En
1: için.
0: azından erken tanı devamında erken teşhisi
1: Erken
0: getirir.
1: teşhisi getirir ve
0: Evet.
1: tedavi süreci daha kolaylaşır. Senede bir defa 40 yaş üstü kadınlarımızın mamografi çekilmeleri gerekiyor. Ailesinde bu öyküsü olanlar, yine
0: Kanser öyküsü varsa.
1: olanların daha tedbirli olması gerekiyor. Bu şekilde.
0: Evet. Peki yeni tanı alan, yani kanser tanısı konulmuş hastalara önerileri nelerdir
1: Aslında
0: demiş.
1: en başta konuştuk ya, hemen bir
0: Evet.
1: hayata küsüp neden ben
0: Aslında evet konuşmuştuk.
1: demeden aynen
0: Evet. Tedavisine
1: tedavisine
0: devam.
1: devam ettirmesi gerekiyor. Hekimlerimizin önderliğinde
0: Medikal onkoloji önemli değil mi? Yani
1: tabii ki
0: çok
1: de aynen.
0: almaları, tedavi planına uymaları. Çünkü bazıları kabul etmek istemiyor ya da işte almak istemiyor. Ama işte o tedavi sürecinin bir parçası işte kemoterapiler, işte radyoterapi, bunlarla birlikte
1: Ya
0: gelen
1: sonuçta
0: işte
1: ömür boyu alınan
0: evet.
1: bir ilaç tedavisi değil. Yani şimdi şöyle, çok korkuyor işte kanser. Evet, şöyle olacağım, böyle olacağım. Hayır, yani kanserin bir tedavisi var. Evet, zorlu ve sabır isteyen bir süreç, ama bunun dışında atıyorum ömür boyu tip 1 diyabet, tip 2 diyabet hastaları var. Mesela ömür boyu ilaç, iğne kullanan. Yine tansiyon hastaları var, ömür boyu ilaç, iğne. Kalp hastaları var, ömür boyu ilaçla hayatını idame ettiren hastalar var. Kanserde belirli bir süre kullanıyorsunuz. Tedavinizi görüyorsunuz ve iyileşiyorsunuz. Yani bu
0: Evet.
1: kadar gözde artık korkutucu bir hastalık gibi görmesinler.
0: Değil mi günümüzde?
1: Yani o
0: Evet.
1: kadar örnek var ki, ben o kadar hikaye dinledim birebir ağızdan. Bir tanesini paylaşayım ben sizinle.
0: Lütfen.
1: Bir teyzeyle muhabbet ediyorum. 30 yaşlarındaymış bu teşhis konduğunda, hastalığında. Demiş ki doktorlar, işte son evrelere yakın, çok fazla bir ömrün kalmadı. Rakam da söylemişler işte. Şudur budur, ama hayat mucizelere gebe. Yani Allah'ın dediği olur. Senin alacak nefesin varsa nasibinde, yiyecek ekmeğin varsa zaten yol yol olur gider. Konuştuğum esnada kaç yaşındaydı teyze?
0: İşte şimdi
1: 60
0: teyze diyorsunuz.
1: yaşındaydı.
0: Evet. Ya.
1: 30 yıl geçmiş.
0: Ya işte.
1: Düşünebiliyor musunuz? Doktorlar diyor ki şu kadar anca yaşayabilirsin.
0: Evet
1: Ama ben
0: ama
1: teyzeyle muhabbet ettiğimde teyze 60 yaşındaydı. Yani 30 yıl
0: ama
1: geçmiş.
0: işte burada kişilerin çabası çok
1: İşte onu
0: önemli.
1: demek istiyorum. Yani hayata küsüp işte kanser oldum, öldüm, bittim, tekrar edecek. Hayır, tekrar da etmeyecek. Bu yine senin elinde. Yine sağlıklı beslenirsen, yine bazı şeylere dikkat edin. Başta da dedi ki stres. Hayatımızda bazı şeyleri en aza indirip daha
0: Rahat bir
1: rahat
0: hayat.
1: bir hayat sürersek tekrar da etmez. Çok şükür benim 6 sene oldu. Şu an siz nasılsanız ben de aynı şekilde hayatımı
0: Evet,
1: idame ettiriyorum.
0: daha önce de program
1: Kontrollerime devam
0: yapmıştık.
1: ediyorum. Evet, aynen. Bu korkuyu da silsinler. Yani tekrar edecek.

0: yok şöyle olacak, böyle olacak. Hayır, olmayacak. Bir kere kafada olmayacak, bitti.
1: Evet, bir yani. Şey zaten hani deriz ya, yani bazen insan biraz da işte kendi çağırmak deriz. Hani
0: tabii
1: böyle
0: ne düşünürsen
1: çok,
0: pozitif düşünmek
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, iyi düşünmek lazım. Düşünmek hadi lazım. Oldu diyelim, tekrar etti ama onun da bir tedavisi olduğunu, yine işte o yine bir süreç olduğunu bunun bilmek ve öyle düşünmek gerekiyor. Evet, Esra Hanım'dan da bahsettik. Lösema'dan yine tekrar hemen kısaca bahsedelim. Ve programın başında söylemiştik. 1-7 Nisan
0: kanser haftası.
1: Evet, kanser haftası. Yani ulusal farkındalık haftası olarak biliniyor. Siz bu zamanda neler yaptınız onu konuşalım. Bir de neler yapılması gerekiyor bunu artırmak için, onlara da değinelim. Evet.
0: Şimdi biraz önce de bahsetmiştim ya, ben bir Türk Halk Müziği Korosu'ndayım. Çok kıymetli bir Türk Halk Müziği ses sanatçısı Reyhan Ediş hocamız şefliğinde bir korodayız. Reyhan Ediş hocamız da bu arada Lösema'da yönetim kurulu üyesi.
1: Evet.
0: Kendisi hiçbir maddi gelir talep etmeden 3 senedir hastalarımız için, hastalarımızın gönlüne muhabbet, yüzüne tebessüm, geleceğine umut katmak için Türküler Umudumuz Olsun konseri düzenliyoruz. Reyhan hocam bu konuda çok fedakar ve çok özverili. Sağ
1: ne güzel
0: olsun.
1: O zaman yakınlarında böyle bir kanser öyküsü olan birileri olabilir mi?
0: Var.
1: Evet.
0: Var,
1: çünkü
0: evet.
1: Evet, bir çıkış yeri oluyor genelde. Hani diyorsunuz ya, damdan
0: var.
1: Düşeni damdan düşen
0: aynen
1: anlar.
0: Öyle.
1: Burada da biraz önce dediğiniz gibi Lösema'da da öyle mesela. Hani burada da sanırım işte kanser hastaları özellikle şey galiba değil mi? Hematoloji.
0: Hematolojik.
1: Evet, hematolojik onkoloji.
0: Aynen.
1: Ve bu grupları bir araya getirip onlarla birlikte bir ortam oluşturabilmek. Evet.
0: Çok güzel bir geceydi. Hep bir ağızdan türküler söylendi, halaylar çekildi, horonlar tepildi. Yani o kadar mutlu oldular ki hem manevi olarak hem de gelirini yine onlara biz bağışlayarak katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Demin de dedim ki yani hani dayanışma olmadan umut eksik kalır. İyilik iyidir. Bilemezsiniz ki hangi kırık gönlün duası sizi ayakta tutar.
1: Evet. Yani
0: kırık bir gönlün, yaralı bir gönle dokunmak. Az çok demeden yani hani şu kadar yapsam şöyle. Hayır. Sizin o kadarcığınız çok büyük bir gelecek için ona umut oluyor.
1: Evet.
0: Yani
1: işte,
0: öyle düşünün.
1: Evet, şöyle bir söz var ya hani her çok azdan olur diye.
0: Aynen.
1: Zaten çoğu oluşturan şeyler de böyle
0: azdan
1: azların
0: olur.
1: Birikmesidir yani. O yüzden kesinlikle bir hedef koymaksızın herkes ne elinden ne geliyorsa öyle yapmalı.
0: Sevgi olmadan mücadele yarım kalır. Ve bazen sadece bir tebessüm ömürlük moral olur. Yani ben böyle düşünüyorum.
1: Ya ne kadar güzel bir şey söylediniz.
0: Çok
1: bir
0: önemli.
1: Tebessüm.
0: Bir tebessüm ömürlük moral olarak
1: moral
0: kalır.
1: Olur. Evet.
0: Esra ablanın bana yaptığı mesela.
1: Evet.
0: Bir tebessümle hayatıma girdi ve ömürlük bana moral.
1: Evet. Ya ne güzel.
0: Canım Esra.
1: İşte yapılan şeyler, bakın, insanın hayatına
0: asla
1: böyle dokunan güzel insanlar, işte o süreçte neler yaşamışsa, kimler nasıl yaklaşmışsa, iyileştiğinde de o süreci unutmuyorsunuz. Hep aklınızda değil
0: evet,
1: mi?
0: Yine Lösema'nın çok güzel bir etkinliğinden bahsedeyim. Senede bir defa yine hayırsever abilerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin sayesinde hastalığın son evrelerine yakın hastalarımızı Ümre'ye, çok gitmek isteyen hastalarımızı Ümre'ye götürüyoruz.
1: Ay, ne güzel.
0: Tabii böyle bir gruplarımız oluyor. Onların o yüzlerindeki mutluluğu görseniz.
1: Ya böyle bir istekleri oluyor.
0: Biz,
1: diğer türlü çok mümkün
0: olmayacak.
1: Aracı
0: oluyoruz bizler. Sizlerin sayesinde oluyor zaten.
1: Ne güzel.
0: Tabii
1: yani,
0: böyle etkinliklerimiz de oluyor.
1: Evet, buna vesile olan insanlardan da Allah razı olsun.
0: Amin.
1: Ne güzel şeyler yapıyorlar.
0: Yapıyoruz.
1: Evet, o insanların en azından hani ben şu an ayaktayken, daha iyi bir durumdayken hani gideyim o kutsal toprakları göreyim.
0: Evet.
1: isteğini yerine getirmeleri çok kıymetli. Böyle insanların diyorum ki Allah kazançlarına bereket
0: çok versin, çoğalsın.
1: Güzel işlere vesile aynen. olan tüm insanlar için söyleyelim. Evet, zor zamanlar geçirdiniz. Bir evladınız var ayrıca. Evet. Bakın buradan da onu da söyleyelim. Sonra radyo programı tekrar dinlediği zaman ki dinletirsiniz belki sonra. Ya anne o kadar konuşmuşsun ama hiç benden bahsetmemişsin ya. Unuttun mu beni falan demesin sonra.
0: Evet. Bir tane evladım var. 18 yaşında bir oğlum var. Üniversiteye bile gidiyor.
1: Maşallah Allah bağışlasın.
0: Arkadaşım.
1: Adı neydi?
0: Hayat yoldaşım. Alptu.
1: Alptu.
0: Alptu.
1: Evet buradan Alptu'a da selamlar, sevgilerimizi
0: tabii
1: gönderelim.
0: Tabii ki bu süreçte onun, annemin, babamın, ailemin, yakın çevremin desteğini söylememe evet. bile gerek yok.
1: Şimdi 18 yaşında o zamanı düşünürsek o zaman 12 yaşlarında 11, falan.
0: 12 yaşlarında.
1: Değil mi? Muhtemelen ortaokul evet. eğitim seviyesinde. Peki Alptu için de çok zor nasıl geçirdi
0: i̇şte
1: o zamanları? Anneniz var destek olan.
0: Evet, bizim sayemizde hayat onu daha çabuk olgunlaştırdı. Çünkü ben hastalığı yendim, atlattım. 2 sene sonra benim annem de aynı hastalıkla mücadele etti. Muhtemelen bana biraz üzüldü. Annemin sürecini de yaşadı oğlum. Benim sürecimi de yaşadı. Ama biz hiçbir zaman biraz önce de bahsettim ya karaları bağlayıp oturup ağlamadık. Benim annem de çok güçlü bir kadın. Benim dönemimde o bana destek oldu. Kolum kanadım oldu. Bebekler gibi baktı bana. Onun döneminde de elimden geldiğince ben ona yapmaya çalıştım. İkimiz mücadele ettik, savaş verdik. Annemin kanseri yendi. 1-2 hafta sonra babam vefat etti. Yani şuna getireceğim. Aslında İşte demek istediğim şu, babamın böyle bir rahatsızlığı yoktu. Bir sabah kalktık ki kalbi durmuş. Demek ki sadece kanser
1: ya aslında
0: hayatın sonlanmasına evet. sebep değil.
1: Evet ya şunu anlıyoruz değil mi? Aslında Allah rahmet eylesin Amin. Babanıza mekan cennet olsun. Çok zor geçen bir 6 yıldan bahsediyoruz. Sizin hastalığınız, sonra annenizin ve ardından babanızın vefatı. Yani şunu diyebiliriz, yani bu dünyadan ayrılmanın, ölümün aslında hastalıkla bir ilgisi yok.
0: İlgisi yok, evet, ben onu vurgulamaya çalışıyorum.
1: Evet.
0: Yani
1: hani hani çok böyle şeydir büyüklerin bir sözü, hani hasta yatan değil, işte vadisi yeten diye
0: evet,
1: bir söz.
0: Aynen öyle.
1: Bu dünyada bizim yaşayacak ömrümüz neyse onu yaşamadan değil mi? Zaten mümkün değil. Aslında ölmek de kolay değil, yaşamak da öyle.
0: Evet.
1: Ya o yüzden Rabbimin bizim için verdiği bir nefes sayısı, bir değil mi yıl, bir ömür süresi var. Ne olursa olsun biz onu tamamlamadan bu dünyadan ayrılamıyoruz. Şimdi bunu düşünürken böyle, ya işte ben şu hastalık oldum, ya işte ay işte ya bu aslında çevre çok şey yapıyor. Yani işte hep böyle kötü baktığı için sanki başınıza bir şey geldiğinde ya da hasta olduğunda, yani hani yaşam sevincini alıyorlar insanın. Yani
0: hep daha zayıf görmeye başlıyorlar.
1: Ya, evet, sanki bu aslında ya da diğeri daha kolay değil mi? Yani işte gülümsemek, güzel şeyler söylemek, bu da geçecek demek. Yani
0: hayata nasıl dört elde sarılmak lazım. Çünkü bizim bedenimiz de Allah'ın bize bir emaneti. Emanete sahip çıkmamız lazım.
1: Evet.
0: Öyle değil mi?
1: Bedenimize iyi bakmamız gerekiyor.
0: Bedenimize iyi bakmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Tabii ben bir anneyim her şeyden önce. Evladım için ayakta durmam lazım, güçlü durmam lazım. Hiçbir zaman onun karşısında hastayım moduna girmedim.
1: Belki
0: onun da
1: de,
0: etkisi çok oldu
1: işte
0: tabii ki.
1: Belki de o size
0: evet.
1: iyileşmenize, daha hızlı iyileşmenize etkisi oldu. Mesajımız vardı biraz önce Emine Ana'dan değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, bana sosyal medyadan mesaj geldi. Şöyle yazmış, hayırlı yayınlar, Allah'ın sevgili kulu yazmış. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum.
1: Evet, daimi dinleyicilerimizden evet. her hafta yazar, her hafta dinler. Daha doğrusu bizim programa özgü bir şey değil bu durum sadece. Onun uyumadığı, ayakta olduğu her dakika Hedef Radyo'nun açık olduğunu ve dinlediğini biliyoruz. Zaten bize de bunu

0: her zaman hissettirdi. Buradan da kendisine selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi ki var böyle güzel insanlar.
1: İşte gönlü güzel, yüreği güzel insanlarla kesişsin yollarımız.
0: Evet, inşallah bu programda yine güzel şeylere vesile olur. Çünkü program üzerinden tanıyıp sonra iletişime geçip acaba ben de ne yapabilirim sizin için ya da derneğiniz için diye yazan, arayan insanlar oluyor.
1: Instagram'dan tekrar söyleyelim. Lösema'yı takip edebilirler. Katılım sağlayabilirler. Herkese kapımız açık.
0: Evet.
1: Elimizden geldiğince. Bu arada bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Tabii. 14 Mayıs'ta CSO Tarihi Salon'da konserimiz var. Bütün dinleyicilerimizi ücretsiz halka açık bir konser. Davet ediyorum, bekliyorum. Aynen, çok güzel bir türkü dinletisi olacak. Evet. Reyhan Ediş hocamızın önderliğinde.
0: İnşallah.
1: Muhteşem bir koromuz var.
0: Buradan
1: hepinizi davet ediyorum. Evet.
0: Evet, dinleyicilerimize de.
1: Ben de sahne alacağım bu arada.
0: Evet, evet. Fadime Gökkaya'yı dinlemek isteyenler, evet, 14 Mayıs'ta mutlaka gitsinler diyelim. Evet, ne güzel ya böyle meşguliyetler, güzel şeyler, güzel amaçlara hizmet etmek ayrıca insana bir huzur ve keyif veriyor. Evet, bu arada programımızın son 5 dakikasına girdik. Çok hızlı geçti. Bu arada çayımız soğudu bayağı ama, değil mi?
1: Olsun, yani, canı sağ olsun.
0: Siz de çay seviyorsunuz benim
1: ortamın
0: gibi.
1: Sıcaklığından fark etmiyoruz bile şu an.
0: Ya evet, yani bizim her zaman çayımız oluyor ve onu görmek bile bizim için ayrıca bir keyif veriyor.
1: Bu arada ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir farkındalık programı yaptığınız için, sunduğunuz için, bizleri davet ettiğiniz için. Sizler sayesinde kim bilir şu an kaç tane gönüle dokunduk.
0: Evet.
1: Belki kaç kişinin hayata tutunması için vesile olduk.
0: Hı hı.
1: Siz de aracı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Evet. Beni davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Ayağınıza sağlık. Bugün bizimle hayat hikayenizi paylaştınız. Neler yaşadınız, neler yaptınız, o süreci nasıl geçirdiniz. Ve dinleyicilerimizde de erken tanının yararları ve erken teşhisteki, işte ne kadar erken olursa
1: tedavi süreci
0: o kadar kolay ve hızlı olur.
1: Sağ kalım o kadar uzun sürer.
0: Evet, bunu anlattık. Hı hı. Moral ve motivasyonun öneminden bahsettik. Evet. Stresten uzak kalmanın yolları inşallah diyelim. İnşallah. Ne olur size iyi gelmeyen insanlarla ne olur çok fazla yüz göz olmayın, yakın olmayın. Bunu her defasında söylüyorum. Bu konuda çok dikkatli olun. Moral çok önemli. Huzur çok önemli. Kendinize iyi gelen şeyleri yapın lütfen. Güzel dostlar, güzel arkadaşlar, değil mi?
1: Evet.
0: Yani her şey o zaman çok daha güzel ve kolay oluyor. Evet. Programımızın son 2-3 dakikası değil mi yönetmenim? Evet. Buradan dinleyicilerimize de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Hedef Radyo'ya da bize bu programı yapma şansı verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca genel yayın yönetmenimiz Halil Bekki'ye de.
1: Halil Bey'e ben de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir karşılama, ağırlama
0: evet.
1: oldu.
0: Sağ değil olun. Mi? Evet, çok kalbi güzel bir insan. Evet. İyi ki var. Yıllardır da birlikte bu programı yürütüyoruz. Evet, bu hafta kanserden bahsettik. Ulusal Kanser Haftası'nın önemini, bu zamanlarda neler yapılması gerektiğini, kanserden korunma diyebiliriz, taramalar, erken teşhisin önemi, farkındalık oluşturmak. Bunlar bu haftada çok daha sık gördüğümüz ve karşılaştığımız şeyler. En azından bizim için çok ciddi bir hatırlatma diyebiliriz, evet, bunun içinde. Evet. Bu arada anneye de bir selam gönderelim.
1: Annem, evet. Seni çok seviyorum anneciğim. İyi ki varsın. Allah başımızdan eksik etmesin seni.
0: Değil mi? Anneler her zaman, Allah onlara sağlık, sıhhat versin. Amin. Hep yanımızda Amin. Olsunlar. Onların desteğini, korumasını, kollamasını hep üzerimizde hissedelim. Çünkü yaş kaç olursa olsun
1: anneye her zaman ihtiyaç var.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bizim evet ya, yani anne deyince bile insanın içi böyle bir sıcacık oluyor yani. Allah'ım sağlık, sıhhat versin. Amin. Birlikte güzel bir hayat yaşamayı nasip etsin inşallah.

0: Allah. Evet, bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir yayındı. Dediğim gibi sıcacık gönlünüzle çok güzel karşıladınız,
0: Evet, çok teşekkür
1: ağırladınız.
0: ederiz tekrardan.
1: Sağ olun.
0: Evet, programımıza veda etmeden önce hatırlatmalarımızı yaptık. Ne olur bu erken teşhis, erken tanı, bunlar çok önemli. Ne olur kulak verin. Yılda bir kez de olsa taramanızı yaptırın. Mutlaka bir kontrol yaptırmanızı öneriyoruz. Özellikle 40 yaş üstü kadınlar için. Evet, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Evet, haftaya Çarşamba günü saatlerimiz onu gösterdiğinde 91.8 Hedef Radyo'da gönüllerinizin frekansında yeniden sizlerle birlikte olmak ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun, hayırla kalın, hoşça kalın efendim.
2: Ben görmüyor olabilirim. Bu beni görmene engel değil ki. Ben duymuyor olabilirim. Bu benim sesimi yüreğinde duymana engel değil ki. Ben yürüyemiyor olabilirim. Bu bana doğru koşmana engel değil ki. Ben büyümeyen bir çocuk olabilirim. Bu benimle oyunlar oynamana engel değil ki. Sevgiyle gör beni, yüreğinle duy beni, umutla koş bana, benimle mutluluk oyna, beni anla, bizi anla, biz olalım.
3: Biz olalım.
2: Yaşam biz olmaya engel değil ki.
4: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
5: Zehra Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Engel Değil sona erdi.
6: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
7: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
8: Şimdi reklamlar.
9: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
10: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
13: Zorunlu yayın.
14: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
13: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.
16: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
17: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Ah Filistin, nasıl uyurum işkence bağı gözlerimdeyken? Senin adınla temizliyorum dünyayı. Eğer senin aşkın beni yorgun düşürmediyse, korumuşumdur duygularımı bir sır gibi. Günlerin kervanı gelip anlatır düşmanların komplosunu ve dostları. Ah Filistin, nasıl yaşayabilirim ovalarından, dağlarından uzak? Kana bulanmış dağların yamaçları çağırıyor beni. Ve ufuk hep kan, ağlayan kıyılar çağırıyor beni. Ve hep hüzünlü yankılar zamanın kulaklarında. Firari akınlar çağırıyor beni. Öz yurtlarında birer yabancı oluyorlar. Öksüz kentlerin çağırıyor beni. Köylerin, kubbelerin. Dostum soruyor bana, buluşacak mıyız yine? Geri dönecek miyiz? Evet, döneceğiz ve serin toprağı öpeceğiz. Dudaklarımızda o kızıl arzuyla yarın döneceğiz. Ve duyacaklar ayak seslerimizi. Fırtınalarla döneceğiz. Şimşeklerle, meteorlarla, umut ve şarkılarla, uçan kartalla. Çöle gülümseyen şafakla döneceğiz. Dalgalara doğan sabahla, kanayan bayrakla döneceğiz. Parlayan kılıç ve mızrakla.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

İslam davetinin ilk yıllarıydı. İmanın ulvi mesajını alanlar birer birer cehalet zincirlerini kırarak Kur'an kalesine giriyorlar, dünya ahiret saadetine erme bahtiyarlığına sahip oluyorlardı. Ebu Seleme, beraberinde Ebu Ubeyde bin Haris, Erkam bin Ebil Erkam ve Osman bin Maz'un olduğu halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardılar. Niyetleri Resulullah sallallahu aleyhi

Vesselam'ı dinlemek ve onun nurlu halkasına girmekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine İslam'ın esaslarını anlattı. Bir miktar da Kur'an okudu. Neticede kalplerine hidayet güneşi doğan bu gönüldaşlar hemen iman edip ilk safa katıldılar. Hazreti Ebu Seleme radıyallahu anh'ın esas ismi Abdullah bin Abdülesed'di. Seleme adında bir oğlu vardı. Bundan dolayı kendisine Seleme'nin babası manasında Ebu Seleme denildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yakın akrabasıydı. Halası Berre'nin oğluydu. Ayrıca Hazreti Ebu Seleme, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşiydi. İmanı uğrunda bütün zorluklara göğüs geren Hazreti Ebu Seleme'nin hayatı hep mücadele ve mücahede içerisinde geçti. Müşriklerin zulüm ve baskısı artınca Habeşistan'a hicret başladığında Ebu Seleme radıyallahu an hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anha ile birlikte hicret kervanına katıldılar. Uzun müddet orada yaşadılar. Çocuklarının dördü de Habeşistan'da doğmuştu. Sonunda muhacirler tekrar Mekke'ye döndüler. Hazreti Ebu Seleme Mekke'ye geldikten sonra yine müşriklerin zulmüne uğradı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin Medine'ye hicret etmesini tavsiye ettiler. Hazreti Ebu Seleme radıyallahu an yola çıkacağı sırada ailesini de beraberinde götürmek istedi. Oğlu Seleme ile hanımını ayrı bir deveye bindirerek Medine yolunu tuttular. Giderken hanımının akrabasından bazı adamlar karşılarına çıktı. Hazreti Ümmü Seleme'yi başka şehre götürmesine müsaade etmediler ve elinden aldılar. Hazreti Ebu Seleme melül ve mahzun bir şekilde yalnız olarak yola devam etti. Çile ve ızdırapla geçen bir yıl aradan sonra Ümmü Seleme de Medine'ye hicret etti. Böylece aile yeniden bir araya geldi. Ebu Seleme radıyallahu an ilk muhacirlerdendir. Hicreti müteakip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Ensar'dan Sa'd bin Heyseme radıyallahu anh'la kardeş ilan etti. Hazreti Ebu Seleme İslam ve Kur'an hizmetine Medine'de devam etti. Kendisi okur yazar sahabiler içerisinde yer alıyordu. Böylece İslamiyet'e hem kılıcı hem de kalemiyle hizmet ediyordu. Hilye müellifi Ebu Nuaym Hazreti Ebu Seleme'yi Suffe ashabı arasında saymaktadır. Hazreti Ebu Seleme okuma yazma bildiği için sahabilere okuma ve yazma dersleri de veriyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Seleme radıyallahu anh'ı çok severlerdi. Ona ayrı bir yakınlık gösterirlerdi. Bir keresinde Hazreti Ebu Seleme'yi yerine vekil olarak Medine'de bırakmıştı. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uşeyre gazasına çıkmıştı. Bu gaza hicretten 16 ay sonra meydana gelmişti. Hazreti Ebu Seleme Bedir ve Uhud savaşlarına iştirak eden mücahitlerle birlikteydi. Uhud savaşının kızıştığı bir sırada Ebu Üsame el-Cüşeni tarafından uzun ve yassı bir demirle pazusundan yaralanmıştı. Savaşı müteakip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri takip etti. Hamraul Esed adıyla anılan bu sefere katılanların başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere hepsi yaralanmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu seferini duyan
Hazreti Ebu Seleme merkebine binerek yolda İslam ordusuna katıldı. Ruhundaki cihad aşkı onu yerinde durduramamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferdeyken kendisinin yaralı dahi olsa geride kalması mümkün müydü? Sefer bitip ordu Medine'ye dönünce Hazreti Ebu Seleme de evine gelmişti. Bir ay kadar yarasının tedavisiyle meşgul oldu ve yarası da iyileşti. Fakat bu defa ayrı bir hizmetin ucu görünmüştü. Necit bölgesinde bulunan Katan Havalisi'nin sakinleri olan Esedoğulları, etraf kabileleri de kışkırtarak onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle muharebeye teşvik ediyorlardı. Bu durumu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Seleme'yi çağırarak kendisine bir sancak teslim etti ve şöyle buyurdular: "Seni kumandan tayin ediyorum, şu askeri birliği götür. Esedoğulları gelip sana kavuşmadan onların yurduna gir ve üzerlerine yürü. Baskın yap, mallarına el koy." Devamında Peygamberimiz ona Allah'ın emirlerine aykırı bir harekette bulunmamasını ve idaresindeki askere iyi davranmasını tavsiye etti. Ebu Seleme radıyallahu anh'ın 150 kişilik ordusunda Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhum gibi sahabilerin ileri gelenleri de bulunuyordu. Hepsi de ensar ve muhacirlerdendi. Ordu ıssız ve sapa yollardan giderek Esedoğullarının toplandıkları subaşlarından birisi olan Katan'a yaklaştılar. Orada bulunanları hayvanlarıyla birlikte ele geçirdiler. Ellerinden kaçıp kurtulanlar koşarak kalabalık bir İslam ordusunun geldiğini haber verdiler. Daha sonra Katan'a gelince orada bir kavimle karşılaştılar. Hazreti Ebu Seleme radıyallahu anh onları sabahın karanlığında kuşattı. Askerlerine dikkatli olmalarını, kimseyi kaçırmamalarını tembih ettikten sonra hücuma geçti. İslam mücahitlerinin geldiğini gören Esedoğulları darmadağın oldular. Hazreti Ebu Seleme radıyallahu anh da onları bir müddet takip etti. Kavim dağıldıktan sonra Ebu Seleme karargahını Katan suyunun başına kurdu. Etrafa yayılan İslam askerleri çok miktarda deve ve koyun toplayarak karargaha getirdiler. Beraberinde ganimetlerle Medine'ye dönen Hazreti Ebu Seleme radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine uymuş, verilen vazifeyi hakkıyla yerine getirmişti. Bu sefer hicretin 4. senesi Muharrem ayında vuku bulmuştu. Bu seferden dönüşte Hazreti Ebu Seleme radıyallahu anh'ın Uhud'da aldığı yara açıldı. Neticede yatağa düştü, 5 ay sonra Cemaziyele velayının sonunda da vefat etti. Hazreti Ebu Seleme radıyallahu anh vefat ettiğinde gözleri açık kalmıştı. Hanımı Hazreti Ümmü Seleme'nin anlattığına göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi, fedakar sahabisinin yanına oturdu, gözlerini kapattı. Daha sonra şüphesiz ruh çıktığı zaman göz onu takip eder buyurdular. O sırada Hazreti Ebu Seleme radıyallahu anh'ın aile efradından bazıları feryat edip ağlamaya başladılar. Kadınların ağıt yakmalarını hoş karşılamayan Resul-ü Ekrem Efendimiz, "Siz kendiniz için iyilikten başka bir şey istemeyin. Çünkü melekler söylediklerinize amin derler." buyurarak ikaz etti. Daha sonra da "Allah'ım Ebu Seleme'yi affet. Derecesini hidayete erenler arasında yükselt. Onun arkasında kalanları için de sen ona halef ol. Bizi de onu da mağfiret buyur. Ey alemlerin Rabbi, Ebu Seleme'nin kabrini genişlet ve
Orada

onun nurunu çoğalt diye dua buyurdular. Kocası vefat edince Hazreti Ümmü Seleme dul kaldı. İddetini bekliyordu. Bir kadının başka bir erkekle evlenebilmesi için hamile ise doğum yapıncaya kadar, değilse 4 ay 10 gün beklemesi gerekiyordu. Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anha, müminlerin annesi olma şerefine nail olacaktı. Bir sahabi kadın için en büyük saadet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme zevci olmaktı. Bunun nasıl gerçekleştiğini Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anha annemiz kendisi şöyle anlatıyor. Ebu Seleme bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde bulunmuştu. Eve geldiğinde çok sevinçliydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bir söz işittiğini ve çok sevindiğini ifade ettikten sonra şu hadisi nakletti. Müslümanlardan herhangi birisi bir musibete uğrar da "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" der. Sonra da "Allah'ım bu uğradığım musibetin mükafatını ihsan et ve beni ondan daha hayırlısına kavuştur" diye dua ederse muhakkak Allah onun duasını kabul eder. Bu duayı Ebu Seleme radıyallahu anh'dan ezberlemiştim. Ebu Seleme vefat edince bu duayı okudum. "Allah'ım uğradığım bu felaketin mükafatını ihsan et. Beni Ebu Seleme'den daha hayırlısına nail eyle." Bu şekilde Allah'a yalvardım. Sonra kendi kendime "Ebu Seleme'den daha hayırlısı kim olabilir?" diye düşünmeye başladım. İddetim bittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni istetmesi üzerine duamın kabul edildiğini anladım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hala oğlu, süt ve iman kardeşi olan Ebu Seleme radıyallahu anh'tan ve onun gibi mücadele adamlarından razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 90.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

bazıları diyorlar ki, erkek gözle, kadın sözle aldatılır. İslam bir hayat düzeni olarak yaşanmadıkça, Müslümanlar Müslümanca yaşantıdan uzak bir hayatı tercih ettikçe, insanların birbirlerini aldatmalarının önüne geçilemez. Herkes birbirini şöyle veya böyle aldatacaktır. Sömürü düzenlerinde kimin elinin kimin cebinde olduğu pek bilinmez. Böyle düzenlerde bir kesimin eline, cebine ve kasalarına bilinmeyen eller girip o kişilerin haklarını gasp ederler. Bazen de karı koca birbirlerini aldatırlar. Çünkü beşeri düzenlerin oynadıkları oyunlarının kuralı aldatmaktır, gasp etmektir. İslam'da insanlar arasındaki münasebetler hakça kurallara bağlanmıştır. Bu kurallara riayet edenler ne aldanır ne de aldatırlar. Bu düzende insanlar namus ve şerefleriyle yaşarlar. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aldatan bizden değildir buyurmuştur. Hicab ayetinin inzalinden bu yana, Müslüman kadın ve erkekler mahrem, namahrem sınırlarına riayet ederek yaşarlar. Haremlik selamlık kurallarını tavizsiz uygularlar. Böylece kimse kimseyi aldatamaz. Aldatmayı düşünmezler bile. Çünkü namahremler birbirini göremez. Hayatta bütün hedefler ilk önce gözle belirlenir. Sonra sözle işe devam edilir. Daha sonra da diğer organlar birbirini takip eder. Onun için İslam dini, beşeri münasebetlerde sıhhatli bir hayat için bütün tedbirlerini alıp kurallarını koymuştur. Buna riayet edenler mutlu olurken, kuralları çiğneyenlerin hiçbir zaman çileleri bitmez. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, ''Ya Muhammed, söyle mümin kadın ve erkeklere gözlerini korusunlar, ırz ve namuslarına sahip çıksınlar.'' buyuruyor. Ayetlerdeki sıralanış son derece dikkat çekiyor. Gözlerin korunması, ırz ve namuslara sahip çıkılması emrediliyor. Önce ırz ve namuslarını korusunlar da sonra gözlerine sahip çıksınlar denilmiyor. Demek ki ırz ve namuslu olmak, gözlerini korumak ve onlara sahip çıkmakla mümkün olmakta. Denilmek istenen, gözünü koruyamayan namusunu da koruyamaz gerçeğidir. Beşeri düzenlere iman edenler, az önce size okuduğumuz ayetleri bu devirde tatbik edilemez bulduklarından mahrem, namahrem kavramlarını tanımazlar. Haremliği selamlığı çağ dışı bulurlar. Onun için bu inançla yaşayanlar arasında gözle, sözle aldatmanın ardı arkası gelmez. Buna dair haberler artık dedikodu düzeyini çoktan aşmış, gazetelere hatta televizyon ekranlarına kadar yansımış.

Ey Müslümanlar, bekleyin. Başlıkta okuduğumuz söz, İslam'ı yaşamayan, İslam dışı bir hayat tarzına sahip olanların hayat hikayelerini anlatmak açısından söylenmiş ve isabetli bir ifadedir. Çünkü böyleleri önce bakışırlar, sonra şakalaşırlar. Sonra da aldatma işi tamam. Demiyorlar mı? Dünya artık ne yazık ki namussuzlara kaldı diye. Aldatmamanın ve aldanmamanın tek çaresi vardır. O da İslam'ın emrettiği haremlik selamlık kurallarına uymak, Nur suresinde emredildiği gibi önce gözlere sahip çıkıp sonra namuslu yaşamaktır. Müslümanlara İslam'ın emri de budur. Hasılı, erkek gözle, kadın sözle aldatılır felsefesi, İslam dışı düzenlere iman eden ve hayatlarını bu sömürüye göre tanzim edenler için söylenmiş bir sözdür. İslam'a gerçekten inanan ve inandığını hayatına aktaranlar için bu sözün hiçbir bağlayıcı yanı yoktur. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aldatan bizden değildir buyurmuştur. Cenab-ı Hak bizleri aldatmamak ve aldanmaktan korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, kadından veli olmaz. Önce konuya veli kelimesini ele alarak başlayalım. Veli, lügatta bir şeye yakın olmak, bir kimsenin sadık ve samimi dostu ve yardımcısı bulunmak manalarına gelir. Bu kelimenin fıkıhtaki manası ise şudur. Veli, hayatını mücadelelerle, azimet ve fevkalade bir zühd ve takvayla ibadet ve taata sarf ederek, kendisinden Allahu Teala'nın izniyle ilmi ve kevni harikalar zuhura gelen zat, Allahu Teala'ya manevi yakınlık keşfetmiş olan şerif zat demek. Halk arasında veli, Allah Celle Celaluhu dostu manasında da kullanılıyor. Evliya, velinin çoğuludur. Bu bir derece daha taftil edilerek Evliyaullah da denilir. Evliya, Arapça bir kelimedir. Evliyaullah, Müslüman olarak dinin bütün ahkamına elinden geldiği kadar sadık kalarak yaşayan kimse demektir. Kur'an ve sünnette Evliyaullah bu manayla anlatılır. Veli kelimesini biraz daha irdelersek, Evliya ve Evliyaullah sıfatlarına şunları ekleyebiliriz. Evliyaullah, Allah'a ibadet ve hizmetlerde ileri merhalelere ulaşanlardır ve takvada yarışanlardır. Allah'ın dinini ve düzenini hakim kılmaya çalışanlardır. Kur'an nizamına sahip çıkıp savunanlardır. İslam'ın sadık ve samimi hizmetçisi olan müminlerdir. Anlaşılıyor ki Evliyaullah'ın üç önemli özelliği vardır. 1- İslam'a bir bütün olarak inanırlar. 2- İnandığını kendi nefsinde hakkıyla yaşarlar. 3- İslam'ı bütün kurum ve kurallarıyla hayata hakim kılmaya çalışırlar. Bilindiği gibi kadından veli olmaz sözü bizim toplumumuzda çok yaygındır. Ancak doğru olmayan, hiçbir dayanağı olmayan bir safsatadan ibarettir. Uydurma bir ifadedir. Çünkü veli, fıkhi manada Allah dostu demektir. Allah ve Resulüne itaat edip takvaya ulaşan Allah'a yakın olur. Allah dostu ve veli olur. Bu hususta kadın erkek diye bir ayrım kesinlikle yoktur. Allah'a kulluk ve Resulüne ümmet olmada üstünlük, erkeklik ve kadınlıkla olmayıp, takva ile olduğu, Kur'an ve sünnette açıkça beyan edilmesine rağmen, erkeklere sadece erkekliklerinden dolayı üstünlük vermek bir cahiliye anlayışından ibarettir. Erkeğin ve kadının görev sınırlarının değişik biçimde belirlenmesi, hiçbir zaman takvasız üstünlük sağlamaya mahal vermez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımları, sahabiye hanımlar, ve daha nice İslam mücahitleri hanımlardan Evliyaullah olanlara örnek verilebilir. Demek ki kadından veli olmaz sözü yalan, yanlış, uydurma bir safsatadan ibarettir. Müminlere gereken yalan yanlış şeylere kulak asmak değil,
Kur'an ve sünnet

ölçüleri doğrultusunda yaşamaktır. Bizim en büyük görevimiz de budur. Rabbimiz Celle Celaluhu, Ali İmran Suresi 195. ayette mealen şöyle müjdelemektedir. Şüphesiz ben, erkek olsun, kadın olsun, içinizden çalışanın amelini zayi etmem. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, amelleri kendilerini cehenneme sürükleyenlere dahil olmaktan korusun ve kurtarsın. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Aileni uyarıp korkut. Henüz açık olarak İslam'a bir çağrı yapılmamıştı. Fakat gün geçtikçe bu fedakar müminler ve abidler grubuna kadın erkek birçok yeni genç katılıyordu. Daha önce bahsettiklerimizden başka İslam'a ilk girenler arasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenleri Cafer ve Zübeyr de vardı. Bunları daha başka kuzenler takip etti. Halası Umeyye'nin oğulları Abdullah İbni Cahş ile kardeşi Ubeydullah ve diğer halası Berre'nin oğlu Ebu Seleme de İslam'a girdi. Annesi tarafından iki kuzeni de Zühreli Ebu Vakkas'ın oğlu Sa'd ve onun küçük kardeşi Umeyr de yeni dine girenler arasındaydı. Fakat Hazreti Peygamber'in dört amcasından hiçbiri onun peşinden gelmeye yatkın görünmüyordu. Ebu Talip oğulları Cafer ve Ali'nin İslam'a girmesine karşı çıkmamıştı. Fakat kendisinin atalarının dinini terk etmeye hazır olmadığını söylüyordu. İkisi de Hazreti Peygamber'i kişisel olarak çok sevdiklerini gösterdikleri halde Abbas İslam'a girme konusunda kaçamak yapıyor, Hamza ise anlamaz görünüyordu. Fakat Ebu Leheb açıkça yeğeninin bir saptırıcı değilse bile bir sapık olduğunu söylüyordu. Öncelikle en yakın hısımlarını, aşiretini uyarıp korkut ayeti geldikten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem Hazreti Ali'yi çağırdı ve ona "Allah bana en yakınlarımdan başlayıp ailemi ve akrabalarımı uyarmamı emretti. Fakat bu iş benim gücümü aşıyor. Bu yüzden bir yemek vereceğim. Bir koyun budundan yemek hazırla. Bir maşrapa da süt bul ve tüm Beni Abdülmuttalib'i bir araya topla. Böylece ben de bana verilen emri yerine getirebileyim." Hazreti Ali kendisine söylenenleri yaptı. Ne az ne fazla ne söylendiyse onları hazırladı. Ve Haşim kabilesinin hemen hemen tümü 40 adam geldiler. "Onlar bir araya geldiğinde," dedi Ali, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana hazırladığım yemeği getirmemi söyledi. Tabaktan bir lokma et aldı. Onu ısırdı ve tekrar tabağa koydu. Ve Allah'ın adıyla onu götür dedi. Adamlar grup grup sırayla hepsi doyuncaya dek yediler. Fakat," dedi Ali, "yemekte hiç azalma yoktu. Sadece insanların el değmesiyle parçalanmıştı. Hayatım üzerine yemin ederim ki eğer bir tek adam olsaydı benim koyduğum yemekle ancak doyardı." Daha sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara içecek ver dedi. Ben de maşrapayı getirdim. Herkes doyana dek içti. Halbuki o kaptaki sütü bir tek kişi bitirebilirdi. Fakat Hazreti Peygamber tam onlara hitap edecekken Ebu Leheb onun sözünü kesti ve "Ev sahibiniz sizi büyüledi," dedi. Bunun üzerine onun konuşmasına fırsat kalmadan dağıldılar. Ertesi gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anha bir önceki gün yaptıklarının aynısını yapmasını söyledi. Ve yine bir önceki gibi yemek hazırlandı, her şey önceki gün gibiydi. Fakat bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etkisini gösterip onlara hitap etmeyi başardı. "Ey Abdülmuttalib oğulları," dedi. "Bu halka benimkinden daha soylu bir mesaj getiren hiçbir Arap tanımıyorum. Size hem bu dünya hem de ahiret için kurtuluş getiriyorum. Allah bana sizi ona çağırmamı emrediyor. O halde içinizden kim bana bu konuda yardımcı olacak, benim vekilim, kardeşim ve varisim olacak." Tüm kabile sessizlik içindeydi. Cafer ve Zeyd bir şeyler söyleyebilirlerdi. Fakat onlar meselenin kendi Müslümanlıkları olmadığını ve bu meclisin diğerlerini İslam'a çağırmak için toplandığını düşünüyorlardı. Sessizlik bozulmayınca 13 yaşındaki Ali kendisini konuşmak zorunda hissetti ve şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, ben senin yardımcın olacağım." Hazreti Peygamber elini Hazreti Ali'nin ensesine koydu ve "Bu sizin aranızda benim vekilim, varisim ve kardeşimdir. Onu dinleyin ve ona itaat edin," dedi. Adamlar ayağa kalktılar ve gülerek Ebu Talib'e "O sana oğlunu dinlemeni ve ona itaat etmeni emrediyor," dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halalarından Safiye, oğlu Zübeyir gibi ona uymakta tereddüt etmedi. Fakat onun 5 kız kardeşi bir türlü karar veremediler. Erva'nın tutumu onların hepsinin bulunduğu durumu aydınlatacak niteliktedir. "Ben diğer kız kardeşlerimin ne yapacaklarını bekliyorum," derdi. Diğer taraftan yengesi, kararsız olan Abbas'ın karısı Ümmül Fazl, Hatice'den sonra İslam'a giren ilk kadındı. Daha sonra 3 kız kardeşini de Hazreti Peygamber'e getirmeyi başarabilmişti. Öz kardeşi Meymune ve üvey kardeşleri Selma ile Esma, Cafer, Ümmül Fazl'ın evinde büyümüştü ve kısa bir süre önce evlendiği Esma'yı bu evde tanımıştı ve sevmişti. Hamza da onun kardeşi Selma ile evlenmişti. İslam çağrısına ilk icabet edenlerden biri de Ümmü Eymen idi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle derdi. "Cennet ehlinden biriyle evlenmek isteyen Ümmü Eymen'le evlensin." Bu sözleri Zeyd'i çok etkilemişti. Ümmü Eymen Zeyd'den çok yaşlıydı fakat Zeyd için bunun bir önemi yoktu.
Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kararını açıkladı.

0: o da Ümmü Eymen'i kolayca bu evliliğe razı etti. Ümmü Eymen Zeyd'e bir erkek çocuğu verdi ve adını Üsame koydular. Üsame kendisini çok seven Hazreti Peygamber'in yanında onun torunuymuş gibi yetişti.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.
2: Eşhedü

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehlibeytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür,

0: üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış, ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 21. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

Hepsi boş heves, bir gün öğrenirsin. Kimi hakka koşar, kimi tersine. Her nefesin hesabı var, görürsün. Her nefesin hesabı var, görürsün.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Mezhebimizin imamı olan İmam Ebu Hanife'den bugün sözün perdesini kaldırmak istiyorum. Oradan da aslında size bir hadis emanet edeceğim. Hemen derslerimizin başında olduğumuz için bazen ara ara kendimizi hizaya çekmek, belli şeylerden daha farklı bir biçimde istifade etmek için nebevi azıklara ihtiyacımız var. Azık olmazsa açlıktan kavrulur.

0: oluruz.
1: Azık olmasa Allah korusun yanlış şeyler yeriz. Eğer doğru azıklar bulamazsak kanımıza yanlış şeyler karıştıracak şeylere tevessül eder, adım atarız. Onun için biz Kur'an ve sünnetle beslenmeliyiz. Allah'ın kitabı ve peygamberin o mutahhar sünneti her daim bizi besleyen iki kaynak olarak karşımızda durmalı. Ben de ona bir vesile olsun diye şimdi size bir hadis emanet edeceğim. Ancak öncesinde halimizi resmedecek bir noktaya dikkatlerinizi çekeyim. Sonra İmam Ebu Hanife'nin bir sözünü aktarayım. Arkasından İmam Ebu Hanife'nin o sözünün aslında sünnetteki karşılığının ne dediği, ne olduğunu da size söyleyeyim. Öylece bugünkü dersimize başlamış olalım. Şöyle bir problem yaşıyoruz. Diyelim ki bir kardeşimize bir ayet söyledik. Mümin mümine nasihat eder ya. Emri bil maruf, nehi anil münker de en önemli vazifemiz ya. Bunu bir ayetle, bir hadisle, İslam büyüklerinden birinin sözüyle ya da gördüğünüz bir yanlışı usulüne uygun bir biçimde o Müslüman hukukunun bir gereği olarak söylediğiniz bir sözle yerine getirirsiniz. Ama bizim öyle bir halimiz olmuş ki bu tarz şeyler zorumuza gidiyor artık. Ve anında bir şey duyduğumuzda kendi üzerimize onu alacağımıza acaba bu söz kime uyar diye zihnimizde başka şeyler çağrıştırıyoruz. Diyelim ki şimdi biliyorsunuz en büyük vaiz olmuş sosyal medya. Sosyal medyada insanlar birbirlerine çok güzel oraya bir ünlem işareti koyalım vaazlarda bulunuyorlar. Oradan bir ayet okudunuz ya da bir kardeşiniz size bir mesajla, özel bir mesajla bir hadis attı. Burada söylenen sözün ben neresindeyim sözü mümin tavrıdır. Ama bunu yapmıyoruz, yapamıyoruz. Hemen acabalar zihnimizde beliriyor. Niye acaba bana bu sözü attı? Bu hadisle bana nasıl bir mesaj vermeye çalıştı? Acaba dün konuştuğumuz bir meseleye nispet olsun diye mi bunu söyledi? Acaba bunun arkasından başka bir hesabı mı vardı? Acaba bunun üzerinden bana ne söylemek istedi diyerek acabalar çoğalır, çoğalır, çoğalır. Aslında bir ayettir, bir hadistir. Selefi salihinden güzel bir sözdür. Bizi adam edeceği yerine o söz bizi bilmem tabirimi ağır görür müsünüz ama ne yazık ki öyle adamlıktan çıkarır. Ama mezhebimizin imamı, o başların tacı olan İmam-ı Azam, gerçekten İmam-ı Azam'dır, imamların imamıdır o. Şöyle bir şey söylüyor. Bir gün ona soru soruluyor. Ey imam, bu ilmi nasıl elde ettin? Verdiği cevap nedir biliyor musunuz? Söylenen her sözü üzerime aldım. Duyduğum her meseleyi sanki ilk kez duyuyormuşum gibi dikkatle dinledim. Ve sözün kim tarafından söylendiğine asla takılmadım. İşte İmam Ebu Hanife'ye İmam-ı Azam dedirten budur zaten. Sözü bir daha okuyayım, dikkat edin. Söylenen her sözü üzerime aldım. Duyduğum her meseleyi sanki ilk kez duyuyormuşum gibi dikkatle dinledim ve sözün kim tarafından söylendiğine takılmadım. Bu sözü İmam Azam rahmetullahi aleyhe söylettiren şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir hadisi. Aslında Kur'an'da da bu manada ayetler var. Ama biz sünnetteki karşılığına bakalım. Tercümanul Kur'an olan Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bize naklediyor. Adamın biri geldi, Allah Resulü'nün karşısına durdu ve söylediği söz: "Ya Resulallah, bana öğret, allimni, bana bir şeyleri, ilimden bazı şeyleri bana öğret." dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3 kez arka arkaya, belki 3 kez ısrar etti o sahabe Efendimiz, belki Efendimiz bir kez söylenen o söze 3 kez arka arkaya cevap verdi. O rivayette açık değil ama 3 kez arka arkaya "Fezheb feteallem el Kur'an" dedi. Git ve Kur'an'ı öğren dedi. bana ilimden bir şeyler öğret diyen bir sahabiye Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın verdiği cevap bu. Git Kur'an'dan bir şeyler öğren. Kur'an üzerinde tefekkür et. Eğer Kur'an'ı öğrenirsen aradığın ilmi orada bulursun dedi. O sahabe efendimiz acaba bir şerh mi istedi? Yoksa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendiliğinden mi bir şey söyledi onu bilmiyoruz ama dördüncü kez aleyhissalatü vesselamın sözü şu oldu: hakkı sana getiren, ister sevdiğin ister sevmediğin biri bile olsa kabul et. Kur'an'ı öğren ve onu sana getirenin nasiplendiği gibi sen de nasiplen. Çok şeyler söyledi bu söz bize. Bu nebevi söz, Allah Resulü'nün mübarek dudaklarından dökülen bu güzel hadisi şerif bize çok şey söyledi. Ben kendi nefsime çok şey aldım. Umuyorum ki sizler de aldınız. Sadece size farklı bir biçimde bir mesaja vesile olsun diye üç hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Altını çizerek çekmek istiyorum. Birincisi, söylenen hakikatleri kimselere havale etmeden üzerlerinize alın. Ben bunu kendi nefsime de söylüyorum. Alın derken kendime de söylüyorum ama muhatap şimdi siz olduğunuz için size direkt söylüyorum. Söylenen hakikatleri kimselere havale etmeden üzerlerinize alın. Velev ki kızım sana söylüyorum olsun. Sen gelin ol, üzerine al. Onu bizatihi kendine söylenmiş bir söz olarak düşün. Bazı İslam büyüklerinin hayatlarını okurken benim aziz kardeşlerim dikkat edin. Diyelim ki Ahmet bin Hanbel, aklıma şimdi o geldi rahmetullahi aleyh. Yürürken tutuklanan bir hırsızın söylediği bir sözü kendi üzerine alıyor. İmam Şafii mesela rahmetullahi aleyh, sokakta caddede yürürken pazarda sıradan bir satıcının malını satarken söylediği bir sözü üzerine alıyor. Kendilerine bile o sözler söylenmemiş. Ama burada bu adam konuştuysa eğer, bu adamın söylediği bir şey vardır. Onu konuşturan Allah'tır. Onun üzerinden bana bir şeyler söylüyor diyerek kendisini o sözlere muhatap kabul ediyor. Bırakın direkt kendisine söyleneni üzerinden aşağıya atmayı, kendisine söylenmemiş sözlere bile tavrı böyledir. Onun için ben de kardeşlerime diyorum ki söylenen hakikatleri kimselere havale etmeden üzerlerinize alın. İkincisi, söylenen hakikatleri kimin söylediğine takılmadan kavramaya çalışın. Kim söylerse söylesin. Şimdi ben söylüyorum, beni sevmek zorunda değilsiniz. Beni sevmek gibi bir zorunluluğunuz yok. Ama eğer benim söylediğim hakikatse o hakikati kavrama zorunluluğunuz var. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadiste beyan buyurduğu o, sevmediğim bir adam da sana söyleyebilir hakikati. Beğendiğim bir adam söylediği gibi, o sözleri sana ulaştırdığı gibi, beğenmediğin bir adam da sana söyleyebilir onu. Sen söyleyene takılma, söylenene bak. O söylenende ne söyleniyorsa onu üzerine al. Üçüncüsü de şu: söylenen hakikatleri burada bırakmayın. Üzerinde tefekkür edin ve gereğini yerine getirin. Bizim sorunumuz bilgi sorunu değil benim aziz kardeşlerim. Keşke o bilgiye biraz ilgili davranabilsek. Biz ilgisizlikten çekiyoruz ne çekiyorsak. Benden daha çok da biliyorsunuz bazı meseleleri. Benden daha fazla bilenler de var. Ama mesele sadece bilmek değil ki. Eğer bu mecliste bazı şeyler konuşuldu ve burada kalacaksa, sadece meclislerimizi süslemek için bunları konuştuksa, sadece burada bir buçuk saat neyse güzel güzel kelimeler söyledik, buradan çıkarken de herkes neyle geldiyse onunla gidiyorsa ve burada söylenen bazı hakikatler hayata taşınmıyorsa, evlerimiz değişmiyorsa, işlerimize etki etmiyorsa, muamelelerimize müspet manada etki etmiyorsa, sokak, cadde, buradan alınan hakikatlerle bir yönüyle bezenmiyorsa, işte orada problem var. O problemi aşma adına bizim bu hakikatleri duymamız lazım. Bunları duyarsak eğer hayatımız bereketlenecek. Rabbimiz az şeye çok farklı bir biçimde bir rahmetle inşallah muamelede bulunacak. O işler de bizim kurtuluşumuza vesile olacak. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Muhabbet Meltemi'nin zemini güven diyeceğiz bugünkü dersimizde bu söylenenlerin üzerine. Geçen dersi hatırlamış olmanız lazım. Dedi ki sevme meselesinin özellikle de Allah sevgisinin ispatı teslimiyettir. Ancak teslimiyet işin bidayeti değil, başlangıcı değil, nihayetidir. Bir müminin hayatında istenilen oranda teslimiyet olabilmesi için zeminde güven olmalı dedik. En temelde ne olmalı? Güven olmalı. O güvenin üzerinde marifet olmalı. Marifetin üzerinde muhabbet olmalı. Muhabbetin üzerinde tedbir olmalı. Tedbirin üstünde tevekkül olmalı ve hepsinin üzerinde de teslimiyet olmalı. Demek ki teslimiyet en üstte, en altta duran şey güven. Eğer güven duymuyorsanız teslim olamazsınız. Güven duymuyorsanız sevemezsiniz. Güven duymuyorsanız adaletli davranamazsınız. Güven duymuyorsanız tam anlamıyla mümin olamazsınız. Çünkü müminlik zaten güven duymaktır. Dolayısıyla biz bugün marifet meltemini 14 asır sonra olsa bile Allah Resulü'nün yaşadığı çağ olan ondan sonraki dönem olan asr-ı saadet döneminde olduğu gibi en azından ona benzer, en azından onun zekatının zekatı ona bile razıyız. O kadar olsun hissedebilmemiz için o marifet melteminin zemini olan güvene ihtiyacımız var. İşte o güveni elde etme adına bugün ben sizlere bir şeyler söyleyeceğim. Yine geçen derse bir göndermede bulunalım. 15 Temmuz darbe girişiminin bir değerlendirmesini yaptık burada. Neler kaybettik dedik 15 Temmuz'dan bu tarafa. En başa yazdığımız madde de toplum içerisinde yayılan müthiş bir güven bunalımıydı. O güven bunalımını sizler de görüyorsunuz. Etrafınızda, sağınızda, solunuzda. Artık insanlar cemaat kavramını duydukları zaman tüyleri diken diken oluyor. Daha dün birisi şunu söylüyor bana, hem de böyle üst düzey birisi. Benim için bir tek cemaat var, o da cami cemaatidir. Çok masumane bile söylense bu söz altında başka şeyler barındırıyor. İnsanlar artık çoluk çocuğunu falanca vakfa, falanca derneğe, falanca cemaate, falanca yurda gönderirken 40 kez düşünüyorlar. Eğer bu manada bazı adımlar atılmazsa biz birkaç sene sonra çok daha acı faturalar ödemek zorunda kalırız. Ben de onun için bu bilgileri sizinle paylaşıyorum. Ben bir cemaat değilim, bir cemaat lideri de değilim. Ama ben bu memlekette yaşayan bir insanım. Bu memleketin geleceği için en az sizin kadar endişe duyan bir müminim. Dolayısıyla ben bunları konuşmak zorundayım. Bu manada var olan bir tehlikeye sizin dikkatlerinizi çekmek zorundayım. Bilmem bu söylediğime katılır mısınız, katılmaz mısınız? Ama ben bu tespiti de yapmak durumundayım. 28 Şubat'ın arkasından biz o yaşadığımız ağır ve baskı ortamında 5 yıl boyunca kabuklarımıza çekildik. O dönemi yaşayan insanlar benim bu sözlerimin ne demek olduğunu bilirler. Özellikle doğuda ve güneydoğuda camilerde Müslümanların bu manada elleri çekildi. Medreselerde ve camilerde İslami hizmetler, okullarda, medreselerde, camilerde İslami hizmetler istenilen oranda verilmediği için 5 yıl süresince insanlar bu manada bazı şeyleri alamadılar. Ve bugün biz yaşı 20 olan, 25 olan, 30 olan bir nesli kaybettik. Bir kuşağı ne yazık ki hazcı ettik. Ne yazık ki hedefsiz ettik. Ne yazık ki sadece eyyamcı bir hale soktuk. Ne yazık ki sadece dünyadaki eğlenceleri düşünen bir hale vardırdık. Bakın yaşı 20 ile 30 arasında olan gençlere bu manadaki o çokluğun nedeninin aslında o gün orada oluşan bazı şeyler olduğunu sizler de fark edeceksiniz. E şimdi de bir darbe teşebbüsünün arkasındayız. Güven sarsılıyor. İnsanlar birbirlerine yan

0: gözle bakıyorlar. Artık kimse bir evde oturup diz dize verip Allah'ın kitabından bir şeyler okuyalım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden bir şeyler okuyalım, bu noktada bir ihtiyaç hissetmiyor. Aman benden uzak dursunlar, aman bana dokunmasınlar mantığıyla yürüyorlar. Eğer biz bu konuda Müslümanlar olarak üzerimize düşeni yapmazsak bir nesil daha kaybederiz, Allah korusun. Bir nesil kaybettik, onun ağır ağır faturalarını ödedik. Bir daha bir nesil kurban vermeye bizim niyetimizin olmaması lazım. Biz bu konuda kendi evlatlarımızı, çocuklarımızı, bu memleketin çocuklarını falanca ideolojiye, filanca ideolojiye kurban etmememiz lazım. Bizim zayi edeceğimiz bir tek gencimiz yok. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bir tek genç namazsız olursa o gece bize zindan olmalı. Bir tek genç kızımız eğer iffet perdesini aralarsa o gün bizim dünya sanki başımıza yıkılıyormuş gibi bir ızdırapla bizi inletmeli. Eğer biz böyle olursak bu manada bazı şeyleri üzerimize yükümlülük olarak alır ve gereğini yaparız. İşte benim aziz kardeşim, kardeşlerim, onun için güven meselesi önemli. Burada diyeceğim biz bize konuşacağız. Şu silahlar, kameralar bırakmıyor ki biz bize konuşalım. Şimdi biz bir öz eleştiri de yapalım burada. Yapalım, ne olacak? Bunu da yapalım açık yüreklilikle. Bizim oralarda bir söz var. Baltada varsa sapta da var derler. Yani iki tarafta da suç var. Bizim cemaatlerimiz de sudan çıkmış ak kaşık mı? Burada da problemlerimiz var. Keşke cemaatlerimiz bu manada şu süreci ciddi bir biçimde sorgulasalar. Falancadan boşalan yeri doldurma gibi Müslümana çok da yakışmayan bir ahlakı bugün fırsatçılık olarak kullanacakları yerde keşke bu manada ne yaptı onlar bu hatalara düştüler. Biz bugün ne yapıyoruz? Gerçekten bizim bu hedefimiz, yürüdüğümüz yol, ona menheç derler. Rabbani bir metoda yaslanıyor mu? Peygamber sünnetine yaslanarak mı yürüyoruz? Hedef çok güzel olabilir ama o hedefe meşru vasıtalarla mı gidiyoruz? Gerçekten bugün insanların dünyasında şüphe uyandıracak şeyler yapıyor muyuz? Karanlık işlerimiz var mı? Hele maddiyat adına. Maddi olarak insanlardan paralarla yürüyor bu hizmetler. Bu paraların kullanımı noktasında neler yapılıyor, neler ediliyor? Keşke bu konuda çok çok daha şeffaf olsak ve insanlara bu manada gelin, ben potansiyel bir FETÖ değilim. Ben dört dörtlük bir Müslümanım. Şöyleyim, böyleyim. Böyle kendi reklamımızı yapacağımıza, yaptığımız işle güvenilecek bir kurum olduğumuzu, güvenilecek bir cemaat olduğumuzu, güvenilecek bir hoca olduğumuzu yaptığımız işle ortaya koysak. Bu işin reklamı yok. Bu işin reklamı çok kötü. Reklam yaptığınız zaman daha farklı durumlara düşüyorsunuz. Ben güvenilecek adamım diyen adam güvenilmez. Ben güvenilecek adamım demek diye bir söz var mı? Sen onu hayatınla ortaya koyacaksın. Bu işi fiiliyatla göstereceksin. İnsanlar bilecek ki falanca adam dinden geçinmiyor. Dini kendisine geçim kapısı etmemiş. Alın teriyle geçiniyor. Alnının teriyle hayatını sürdürüyor. Alnının teriyle evine ekmek götürüyor ama dinden konuşuyor. Aynen peygamberler gibi. Dinden geçinmiyor ama dinden konuşuyor. İnsanlara tebliğ ve davet konusunda yaptığı işlerden hadi bunun karşılığı diye bir şey beklemiyor. Bilakis veren el, veren el olarak Allah Resulü'nden öğrendiğini yapıyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. krizleri unutun.

0: Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 60 25.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor. İmkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
9: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.
12: Ya muktedir.
13: Muktedirsin sen. Muktedirsin ki kudretine sınır olmaz. Hiçbir iş sana zor gelmez. Hiçbir şey sana engel olmaz.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
15: Rabbim hepimizi bu seviyeye vardırsın.

bu önemli bir şey ve bunları biz yaptığımız zaman, uyguladığımız zaman aslında güven adına bazı şeyleri yerli yerine oturtmuş olacağız. Biz de zaten şimdi bunu konuşuyoruz ki bu konuda akıllarda bir şüphe kalmasın. Şimdi benim aziz kardeşlerim, şüphelerin izale edilmesi noktasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatında çok örnek var da bir tane çok çok güzel bir örnek var. Bu örneğe dikkat kesilelim. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne diyecek? Bir itikaf sırasında, yani bir Ramazan'ın son 10 günü Allah Resulü Mescid-i Nebevi'de itikafta. O günde Safiye anamız Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı ziyarete gelmiş. Şimdi Mescid-i Nebevi'nin etrafında biliyorsunuz analarımızın odaları. Safiye anamız biraz geç geldiği için, Hayber'den sonra geldiği için arka tarafta en uzak odalardan birinde oturuyor. Efendimiz'i ziyarete gelmiş. Efendimiz onunla ilgilenmiş. Sonra anamızı yolcu etmek için ayağa kalkmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyledir. Nezaket onun dünyasında bambaşkadır. Hanımını yolcu ediyor ta evine kadar. Ama mescitten de çıkamayacağı için mescidin son kapısının önüne kadar gidiyor. Hanımıyla vedalaşıyor. O anda iki tane sahabi efendimiz hızlıca oradan geçerlerken efendimize selam verip geçiyorlar. Ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Durun yerinizde. O iki sahabi kim? İki dev onlar. Abbad İbni Bişir, Usayd İbni Hudayr. Ensardan iki dev onlar. Bir bilseniz onların ne olduklarını, ki çoğunuz biliyorsunuz. Onlar Ensar'ın sultanları, tabir caizse eğer. Yerinizde durun diyorlar, duruyorlar. İki rivayet var bu konuda. Birincisi şudur. Efendimiz Safiye anamızın peçesini açıyor. Bakın diyor, o Safiye'dir, benim eşimdir. Diğerinde ise Efendimiz işaret ediyor. Bu benim eşim Safiye'dir diyor. O anda iki sahabi de subhanallah ya Resulallah, sanki başka bir şey mi düşünecektik? Aklımıza başka bir şey mi gelir? Onu dedikleri an sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği söz şu oluyor. Şeytan insanın vücudunda dolaşan kan mesabesindedir. Damarlarınızda dolaşır şeytan. Ben haklı olarak gönüllerinize şeytanın bir şüphe atmasından korktum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne yapmak istediğini anladınız değil mi? Şüphe oluşturacak hiçbir iş yapamaz Müslüman. Hele topluma söz söyleme durumunda olan, toplumun önünde olan bir insan bunu yapamaz. Böyle bir şey yaptığı anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın buradaki uygulanmasına uygun bir biçimde davranır. Ama diğer tarafta var. Halk ne yapar? Halk da şüphe duymaz. Güven duyar. Çünkü mümindir. Güven duyar. Mesela sevdiğiniz birisi. Sokakta gördünüz. Yanında bir hanım var. Kol kola girmekte herhangi bir mahsur var mı? Yok. Yanındaki hanım da kol kola girmiş. Hoca olsa girer mi girmez mi o ayrı bir mesele, ama normal bir insan diyelim. Yürürken onu tanıyan birisi karşısına çıksa, bütün ihtimaller aklına gelse de en son ihtimal aklına gelmemeli. Bu yanındaki hanımı olabilir, teyzesi olabilir, halası olabilir, süt kardeşi olabilir, kız kardeşi olabilir. Ne olacaksa olsun canım, bana ne der, işine gider. Bu kim diye sormaya başladığı an şeytan işte onun damarlarında başlar dolaşır. Bu adamın yanında bu kadının ne işi var? Bu soruyu tecessüs yapma gibi bir yanlışa düşmez Müslüman ve sormaz. Bunu sorduğu an hastalık başlamıştır. Ama karşı tarafa da bir şey düşüyor. Gördü değil mi tanıdığı? Görünce de yüzünün rengi değişti. Selamlaş. İşte teyzeyle şöyle bir hava almaya çıktık diye adamın damarlarında şeytan dolaşmasın. Orada bir şey yap sen, onu orada bırakma. Ben kız kardeşimle şöyle bir Eyüp Sultan'a gezmeye geldim de bir şey de. De ki adamın dünyasında bir şey kalmasın. Çünkü sen güveni zedeleyecek bir şey yapmamalısın. Ama sen de mümin

olarak şüphe duymamalısın. Bir müminsen eğer, arkadaş biz kimsenin, bilmiyorum bu sözü için beni kınar mısınız, namus bekçisi değiliz ki. Allah bize bunu sormayacak. Vallahi sormayacak. Billahi sormayacak. Gözümüzü yumup geçtiğimiz zaman kimse bize bu manada niye gözünü yumdun demeyecek. Çünkü biz müminiz. Hüsnü zanı esas alırız. Suizanla amel etmeyiz. Güven duyarız. Güveniriz. Varsa eğer bir yanlışı, Allah'la kendi arasındadır deriz. O adamı Allah'la baş başa bırakırız. Çünkü sünnet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu öğretti. İşte güven dediğimiz mesele onun için bizler için önemli. Eğer gerçek manada güven meselesini kavrarsak, o müminliğin tadına varma adına bazı şeyleri Allah'ın izniyle dünyamıza taşıyabiliriz. Rabbim hepimize onu nasip eylesin. Şimdi aziz kardeşlerim, geçen ders sevginin dört alanından bahsettim size. Allah'ı sevmek, Resulullah'ı sevmek, sahabeyi sevmek, birbirimizi sevmek. Tekrarında fayda var. Bir de haklarını da söyledim. Allah'ı sevmek imanın hakkıdır. Resulullah'ı sevmek Allah'ın hakkıdır. Sahabeyi sevmek Resulullah'ın hakkıdır. Birbirimizi sevmek aziz İslam'ın hakkıdır. Güven meselesi de eğer bu işin zemini ise dört alanla alakadardır bu da. Allah'a güvenmek, Resulullah'a güvenmek, sahabeye güvenmek, birbirimize güvenmek. Çünkü sevginin dört alanı da zemininde güvenin üzerine oturduğu için bu dört alanda biz bu meseleyi konuşmak zorundayız. Biraz bu meseleyi açmalıyız. Ancak ben öncesinde bu güven meselesini bize çok güzel olumsuz tablolarla aktaran Kur'an içerisindeki bir kavme sizi götürmek istiyorum. Kim onlar? İsrailoğulları. Beni İsrail bu işin menfi örneğidir. Yani ibret alınacak bir örnektir. Allah'a karşı adamların güvensizliği var. Gelen vahye karşı, Kur'an'a karşı, yani onlarınki biliyorsunuz Tevrat metinleri, Tevrat'a karşı güvensizlikleri var. Getiren elçilere karşı güvensizlikleri var. Hatırlayalım birkaç şey ki kendimizi onun karşısında biraz kıyas edelim. Mesela Hazreti Musa'nın Firavun'un zulmünden onları kurtardığı o tabloları hatırlayın. Getirdi Tiş çölünden kurtardı. Allah onlara ikramlarda bulundu. Hiçbir zahmet görmeden kudret eliyle bıldırcın eti, men ile selvayı onlara ikram etti. Sabah kalkıyorlar, men ile selva ellerinde. Men ile selva, biri ekmek biri katık, biri ekmek biri yemek. Bir şeye ihtiyaçları yok o biçimde şey. Yine bir mucize gereği tatlı tatlı suları Allah onlara ikram etti. Kur'an'dan okuyoruz bir müddet sonra. Ne yaptılar bu İsrailoğulları? Geldiler Hazreti Musa'nın karşısına. Dediler ki Musa, biz sabredemiyoruz tek çeşit yemeğe. Bize Rabbine dua et, kendileri de etmiyor. Rabbine dua et, bize toprağın bitirdiklerinden versin. Soğanından, sarımsağından, hıyarından, şuyundan, buyundan. Bakın müfessirlere şöyle bir haklı tespitte bulunacaklar. Çok güzel bir tespittir bu. Adamların derdi tek çeşit yemek değil. Adamların derdi ne biliyor musunuz? Ya bir gün Allah göndermezse? Bir gün Allah men ile selvayı göndermezse? Sanki toprağın sahibi Allah değilmiş, haşa. Sanki topraktan yeşerten, yetiştiren o değilmiş gibi kendilerini güvenceye almak istiyorlar. Beni İsrail'de bu hastalıklar var da acaba ümmeti Muhammed'de bu hastalıklar yok mu? Ben onun kıyasını size bırakıyorum. Ama inanın ki ümmeti Muhammed'in de bu manada inanılmaz derecede hastalıkları var. Kitaba karşı adamların güvensizlikleri var. Ne yaptılar? Allah onlara vahiy gönderdi. Peygamberleri, her kimse o vahyi onlara iletti. Bir müddet sonra peygamberlerinin hemen vefatının arkasından o kitaba karşı güvensizlikleri onları tahrife yöneltti. Başladılar tahrif etmeye. Bazen tebdil ettiler. Kelimeleri yerlerinden ettiler. Yani menfaatlerine uygun bir biçimde bazı

kelimeleri, bazı kelimelerin önüne arkasına koydular. Bu manada kendilerinin menfaatine uygun bir metin oluşturdular. Artık Allah'ın kelamı olmaktan çıktı, başka bir yere geldi. Bazen bile bile hakikati gizlediler.

okunmasın diye gayret gösteriyorlar. Ama Efendimiz sonra bilgiyi biliyor zaten, o hükmü veriyor ve uygulatıyor. Dolayısıyla hakikatin üstünü örttüler. Bile bile gizlediler. Bazen unuttular. Unuttuklarını da unuttular. Nesillerden nesillere hakikatin hatırlanmaması adına gayrette bulundular. Ve daha nice nice şeyler yaptılar. Niye bütün bunları yaptılar? Kitaba güvenmiyorlar. Allah'ın kelamı beyefendileri kesmiyor. Allah'ın kelamına bu manada takdirini, kıymetine takdir edemiyorlar. İlle bir şeyler ekleyerek kendilerine ait bir şeyler oluşturmak istiyorlar. Peygamberlerine güvensizlikleri, Hazreti Musa'yı ne hale soktular? Hazreti Musa onların elinden neler çekti? Biz Kur'an'dan bunları okuyoruz. O kadar mucize gördüler, gelip ne dediler biliyor musunuz Hazreti Musa'ya? Biz senin Rabbini şu gözlerimizle görmedikçe sana da ona da inanmayız. Sen de Rabbin gidin savaşın dediler başka bir zaman. Neler neler söylediler. Bütün bunlar neydi? Peygamberlerine karşı güvensizlikleriydi. O güvensizlikleri başlarına neler neler açtı. Ama Kur'an bunları bize anlatırken geçmiş ümmetlerden, yani Beni İsrail'den bize haber vererek, bakın onlar böyleydi, bunda bilginiz olsun diye sadece bilgi mahiyetiyle anlatmıyor. Her gün Fatiha'da okuduğumuz gibi gazaba uğrayan o kavmin yürüdüğü yolda yürümeyip nimet verilenlerin yolunda yürümek için, o yanlışlar üzerinden doğru yolun doğru yolcusu olmak için, o yanlışları öğrenip o yanlışlara düşmemek için bize anlatır. Dolayısıyla onların bu manadaki güvensizliklerinin üzerinden, eğer tabir caiz ise eğer, bize güven telkin edilir. Peki ümmeti Muhammed bundan ne kadar acaba ders aldı? Beni İsrail'in üzerinden anlatılanlar ümmeti Muhammed'in üzerinde ne kadar tezahür etti? O da ayrı bir muhasebe konusudur. Şimdi benim aziz kardeşlerim, Esmaül Hüsna'dan bir tanesi de El Mümin değil mi? El Mümin. Peki biz kimiz? Biz de müminiz. Allah kendi ismini bize vererek bizi şereflendiriyor. Bir bilsek mümin ismini, vallahi şucu bucu olmayı hiçbir zaman mümin lafzının önüne geçirmeyiz. Mümin olmak, Müslüman olmak bizim için en büyük şeref olur. Çünkü mümin olmak sıfatların en güzelidir. En güzel isimdir, en güzel nitelendirme ve vasıftır. Dolayısıyla biz bu mümin ismini Allah'ın bize bir hediyesi olarak kabul etmek durumundayız. Allah'ın o güzel ismini, yani El Mümin'i biz şöyle anlamamız lazım. İmanın kaynağı olan, mutlak manada güvenilen, kullarına da güven duyan. Tarifi bir daha veriyorum. İmanın kaynağı olan, mutlak manada güvenilen, kullarına da güven duyan. Peki bizim için kullanılınca mümin ne demek? Mümin şu demek: İman eden, güvenen, güvenilen, güven veren. Bizim için de bu. İman eden, güvenen, güvenilen, güven veren. İster misiniz bir muhasebe yapalım? Gerçekten biz Allah'a istenilen oranda güveniyor muyuz? Sözle kolay bu. Sözle ben de söylüyorum, siz de söylüyorsunuz. Ama şöyle Rabbimizle baş başa kaldığımız zaman kaç tanemiz gerçekten hiçbir bu manada farklı yerlere kapı açmadan İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in sırrınca yaşadığını Rabbisine şöyle güzel bir biçimde ortaya koyabilir? Yalnız sen, sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Öyle mi gerçekten? Ciddi bir muhasebe konusudur bu. Allah'a güveniyoruz, itimatımız sonsuz. Ya Rabbi senden başka kimseye el açmadık. Tamam, güzel güzel, böyle söyleyeceğiz. Başka ne söyleyeceğiz? Başka ne söylersek biz şirkin kapısına gidip dayanacağız. Ama o söylediklerimizin altı ne kadar dolu. Allah'ın kitabından bir söz duyduğun zaman sahabe gibi sadakallah diyor musun? Allah dediyse mutlak manada

doğrudur. Ben buna iman etmişim. En ufak bir şüpheyi, tereddütü yüreğimde barındırmıyorum diyebiliyor musun? Resulullah'a güven. Güveniyor muyuz? Allah Resulü'nden bir söz işittik değil mi? Atıyor muyuz arkaya? Yoksa bu sözün önünde oturup iki büklüm mü oluyoruz? Ben ne kadar size bu yüreğimdeki feryadı ulaştırabilirim bilmiyorum. Ama ne olur Allah Resulü'nün şu sözüne kulak verin. Benim getirdiklerime, bedenlerini değil dikkat edin. Dillerini değil dikkat edin. Zihinlerini değil dikkat edin. Kalplerini de değil dikkat edin. Hevalarını tabi kılmayan gerçek manada iman etmiş olamaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hevaların tabi olacak. Böyle vücudunun en son hücresine kadar sadakallah ve sadaka Resulullah diyeceksin. Allah Resulünden intikal eden hiçbir şeye en ufak bir tereddüt duymayacaksın. Sahabeye güveniyor muyuz? Bize Kur'an'ı onlar ulaştırdı. Sünnet onların eliyle geldi bize. Sahabe dediğimiz nesil sadece bizimle aralarındaki hukuk, peygamberin dostlarıydı. Onları sevmemiz lazım. Çünkü onlar peygamberle beraber yaşadılar. Bizim onlara karşı vefa borcumuz var. O vefa borcunu yerine getirmemiz lazım noktasında kalmamalı. Her bir sahabe efendimiz, en üstte Hazreti Ebubekir, en aşağıda Vahşi radiyallahu anhum ecmain, hepsi o çizginin içindedir. Hepsinin Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan bize intikal ettirdikleri her söze mutlak manada itimat. En ufak bir tereddüt duymamak. Sahabenin adaleti bu zaten. Adalet nedir? Sahabenin kusursuzluğu değil. Sahabenin adaleti rivayete asla yalan bulaştırmamalarıdır. Allah Resulü'nden duydukları ne varsa o duyduklarını, o gördüklerini, o şahit olduklarını aynı safiyetle bize ulaştırmak. Gerçekten sahabe bizim dünyamızda böyle mi? Ya birbirimize güven, oraya girelim mi hiç girmeyelim mi? Halimiz ortada. Herkes kendine sorsun. Var mı hayatımızda 10 tane şöyle, ben bu 10 tane dostuma, kardeşime yaslanabilirim diyeceğiniz insanlar? Bilmiyorum. Ama bu sorunun, bu işin bir başka yüzü daha var. 10 tane kardeşim var mı sana yaslanan? Ben bu kardeşime yaslanabilirim. Şu insandan bana zarar gelmez. Bu öyle bir insandır ki ona yaslandığım zaman en ufak bir sıkıntı duymam diyebildikleri insanlar var mı etraflarımızda? Halimiz ortada. Vallahi zihnimizi yoklayalım, yoklayalım, yoklayalım. Şarktan garba, şimalden cenuba, 100 tane el emin vasfını almış adam şöyle kağıda yazamayız. 1 milyar 700 milyon Müslümandan bahsediyoruz şu anda, şu dünyada. Ve biz belki 100 tane insan yazamayacağız buraya. Bu bizim için bir zül. Allah halimizi ıslah etsin. Halimiz ortada. Ama ne yapacağız? İş belli. Güvenilecek adam aramayacağız. Güvenilecek adam olacağız. Güvenilecek adam arayan güvenilecek adam bulamaz. Ama güvenilecek adam olan güvenilecek adamla yolları kesişir. Eğer biz adam olursak Allah adamları bizim karşımıza çıkaracak. Allah'ın adamları yok değil, her zaman var. 100 tane el emin vasıflı insan yok dediğim zaman 100 tane bu insanların içerisinde yok demek değildir bu. Biz bilmiyoruz çünkü bizde kusur var. Biz iyi değiliz ki iyilerle yolumuz kesişsin. Kusurluyuz, bize gelen insanlar da bizden daha fazla kusurlu oluyor ya da bizden daha az kusurlu oluyor. Bu manada biz bu yanlışlarımızı giderecek adımlar atmamız lazım. Allah'a güven konusunda eğer bana kızmazsanız sizi de biraz rahatlatmak için bir oflu fıkrası anlatmak istiyorum. Fıkranın üzerinden biraz bazı mesajları alın. Geçen ders Mardin'i anlattım. Bu derste oflu anlatayım. İleriki derslerde söz gelirse bir tane de Erzurumlu anlatırım. Sizi de rahatlatırım. Oflu bir amca, herhalde de bir hoca, yine bir oflu anlattı bana. Fıkra tabii, hakikati yok bunun. Fıkra olduğu için siz mesaja kitlenin. Vefat edecek.
ölüm döşeğinde.

Ve 3 tane oğlu var, etrafına çağırmış, miras paylaştırıyor. Büyük oğlana diyor ki, oturduğum bu ev senin. Keşke becersem size oflu şivesiyle anlatsam ama siz zihninizde öyle anlayın. Bu ev senin diyor. Işığımız sönmesin. Sen bu evi devam ettir. Gelen gidene de fakir fukaraya da bir şeyler ver de Allah ahirette karşıma çıkarsın. Ortanca diyor ki, köyün falanca yerindeki tarlada senin diyor. Orada sen kendine bir ev yapar, orada oturursun. Küçüğüne diyor ki, şehirde bir dükkan var, o da senin. Bir de böyle ağzını bozarak konuşuyor. Diyor ki, siz zaten benim yolumu izlemediniz. Kitaplarım var. Bir de şu halı var. Şu kitaplarla şu halıyı da camiye verin. Hiç değilse orada insanlar istifade etsin. Ha diyor, bir de diyor, büyük bir kazan vardı bizim. O kazanı da şehirdeki kiliseye verin. Şaşırıyor oğulları. Tamam, her şeyi anladık da bu kilise niye çıktı ortaya? Baba diyor, bu kilise neyin nesi? Oğlum diyor, gidiyoruz o tarafa. Ne olacağı belli değil. O da bir dindir. Birden başımıza bir iş açarız. En azından son kazanı verelim de kurtulalım. Vallahi bir fıkradır ama inan ki halimiz böyledir. Yani o da bir dindir. Buna manada itimatsızlıklar var hayatımızda. Sorgulayalım kendimizi. Var mı yok mu? Allah'a bu manada itimatımız mutlak manada gerçekten var mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o kutlu sözlerine karşı var mı? Sahabeye var mı? Birbirimize var mı? Ciddi bir biçimde bu manada sorgulamamız gerekir. Olanlar ne yaptılar? İki tane hızlıdan size bir örnek anlatayım. Bildiğiniz şeyler ama bu meseleyle çok yakından bağ olduğu için biraz daha mesajların doğru anlaşılmasına katkı sağlayacak. Nübüvvetin ilk yıllarında 5. 6. yılda Rum suresi nazil oluyor biliyorsunuz. Ve Rum suresinin ilk ayetinde Rumlar yenildi ama yakın bir gelecekte onlar yenecekler Mecusileri diyerek o manada bir tarihi hadiseye dikkat çekilir. Rumlar yenilince Mekke'de bir söylenti var. O söylenti önemli olduğu için Hazreti Ebu Bekir ile Übey İbni Halef arasında o tartışma oluyor. Mekke müşrikleri nerede Müslümanları görseler diyorlar ki, Rumlar da sizin gibi kitap ehli olduklarını iddia ediyorlardı. Ama bak Allah nasıl onları yerle bir etti. Siz de bizim karşımızda yerle bir olacaksınız. Bir gün gelecek siz de bu manada hiçbir şekilde söz sahibi olamayacaksınız. Hazreti Ebu Bekir bu ayetleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan duyar duymaz Efendimiz'e bile sormadan Übey İbni Halef'in karşısında ayetleri okuyunca diyor ki, var mısın bu manada bir bahse? Sen diyorsun ki yakın bir zamanda Rumlar tekrardan Mecusileri yenecek. Übey İbni Halef söylüyor. Var mısın bu manada bahse? Hazreti Ebu Bekir tamam diyor. Takılmayın bahse. İslam'da bahis var mı yok mu? O buranın mevzusu değil. O başka yerin mevzusu. Bu daha biz ilk günlerden bahsediyoruz. Bu manada bir bahisleşme oluyor aralarında. Ve 10 deve üzerinde bu bahsi tutuyorlar. Zaman olarak da 3 yıl tayin ediyorlar. 3 yıl içerisinde Kur'an'ın söylediği gibi eğer Rumlar bir kez daha Mecusileri yenerse 10 deveyi Hazreti Ebu Bekir alacak. Ama 3 yıl içerisinde böyle bir hadise olmazsa Hazreti Ebu Bekir Übey İbni Halef'e 10 tane deve verecek. Bu iş konuşma olduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor Hazreti Ebu Bekir. Söylüyor, başından geçenleri anlatıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ebu Bekir diyor, çok iyi yapmışsın. Bu manadaki güvenin ve itimadın takdire şayandır. Ama ayette fibidisinin deniyor. 3 ile 9 yıl arasındadır. Git süreyi 3 ile 9 yıla uzat ama develerin sayısını 100'e çıkar. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teslimiyetidir ve itimadıdır. Eğer Allah dediyse bitmiştir. O olacak. Şüphe yok bunda. O olacak. Onun için orada söylenen bu.
Efendimiz aleyhissalatü vesselam da anında buna dikkat çekiyor. Hazreti Ebubekir gidiyor. Übey İbni Halef Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dönen Ebubekir'i görünce arkadaşın dostun seni vazgeçirdi mi diyerek

onunla alay ediyor. Ama Hazreti Ebubekir ordunun karşısına geçiyor. Hayır diyor. Ben develerin sayısını arttırıp süreyi de uzatmaya geldim. Süre 3 ile 9 yıl olsun ama develerin sayısı 100 olsun. Ne oldu peki? Hicretin ikinci yılında Rumlar Mecusileri galebe çaldı ve o mucize, Kur'an'ın verdiği o ihbar-ı gaybi ortaya çıkmış oldu. Übey İbni Halef'in o zamanlardaki kalan varislerinden de Hazreti Ebubekir 100 tane deveyi aldı ve onların hepsini tasadduk etti. Sadece buradaki bu örneğe bakın ve bu örnek üzerinden siz anlayın. Sahabenin bu manada itimadı, güveni nasıl? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu işe nasıl bakıyor ve bu işin neticesi nereye varıyor? Gelin bir de Bedir'e gidelim. Efendimiz Hicri 2'de yola çıkmış. 313, 3'te biri muhacir, 3'te ikisi ensar. Ensarla muhacirin bu manadaki sayıları bizim için önemli. Çünkü Efendimiz Akabe'de Ensar'dan bir söz almış. O söz nedir? Medine'ye dışarıdan gelen saldırılara karşı Ensar karşı koyacak. Ama Medine dışındaki olaylardan sorumlu değiller. Zaten Bedir'e çıkarken kervan vurmak için çıkmışlar. Ama kervan kaçmış gitmiş. Yollar Bedir'de kesişmiş. Karşı tarafta şimdi 950 tane Mekke müşrik ordusu var. Bu tarafta da 313 tane iman ordusu var. Karşı tarafın 200 tane süvarisi var. Müslümanların sadece 3 tane süvarisi var. Şartlar eşit değil, sayılar eşit değil, imkanlar eşit değil ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'a olan güveniyle, itimadıyla orada bir konuşma yapıyor. Ey Müslümanlar diyor, ey muhacir ve ensar topluluğu, biliyorsunuz kervan için geldik ama olan oldu. Ne diyorsunuz, ne yapalım? Savaşalım mı, Medine'ye geri mi dönelim? Hazreti Ebubekir ayağa kalkıyor. Ya Resulallah diyor. Niye bize soruyorsun ki? Sen yürü, biz arkandayız. Karar senindir. Ne karar verirsen bize düşen o karara mutlak manada teslim olmaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam memnun oluyor. Bir daha soruyor. Müslümanlar diyor, ne düşünüyorsunuz? Hazreti Ömer kalkıyor. Ya Resulallah diyor. Bize sormana bile gerek yok. Sen ne yaparsan biz ona teslim olacağız. Bizler senin elinde çekilmiş kılıçlarız. İster o kılıçları kullanırsın, ister o kılıçları kınına koyarsın. Sen bilirsin diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam memnun ol diyor. Bir daha soruyor. Müslümanlar diyor, ne düşünüyorsunuz? Yine bir muhacir kalkıyor ayağa. Allah Resulü'nün süvarisi olan, Bedir'in meydanında da o üç süvariden biri olan Miktat İbni Amr ve şu sözleri söylüyor. Ya Resulallah diyor, bizleri her zaman için arkanda bulacaksın. Vallahi Beni İsrail'in peygamberlerine söylediği sözü biz sana söylemeyeceğiz. Hani onlar söylemişlerdi ya Musa'ya, git ve senle Rabbin savaşın, biz burada bekliyoruz. Vallahi biz böyle söylemeyeceğiz. Yürü, arkandayız. Sağına alsan sağındayız. Soluna alsan solumdayız. Önüne koysan önündeyiz, arkana bıraksan arkandayız. Sen nasıl bizi konumlandırırsan öyleyiz. Memnun oluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Güven, güven konuşuyor. Ama Efendimiz birilerinden bir şey duymak istiyor. Bir daha soruyor. Müslümanlar, ne düşünüyorsunuz? Biri ayağa kalkıyor. Allah ondan ebeden razı olsun. Biz ona çok şey borçluyuz. Sahabe de ona borçluydu zaten. Vefatıyla arşı titreten, niye arşı titretmiş buradan anlayın. Sa'd bin Muaz konuşuyor radıyallahu anh. Diyor ki ya Resulallah, sen herhalde ensar olarak bizim sesimizi duymak istiyorsun. Ben bütün ensarı temsilen konuşuyorum. Öyle bir hakkı vardır onun. Bütün ensarı temsilen konuşuyorum. Şu Kızıldeniz'i görüyor musun ya Resulallah? Bulundukları yerden Kızıldeniz 30 kilometre oradan gözüküyor. Şöyle işaret ediyor. Sen bize şöyle işaret etsen ve desen ki dalın o denize, vallahi ensardan bir tanesi arkasına bakmadan o denize dalıverecektir. Allah Resulü bu sözü söyleyince yüzünde güller açıyor. Gülüyor, tebessüm ediyor. Sahabe sonra gelip Sa'd bin Muaz'ı tebrik ediyorlar. Sen Resulullah'ı güldürdün, sevindirdin. O sözünle Allah Resulüne farklı bir hava estirdin. Onun için tebrik ediyorlar.

Sad bin Muaz o manada böyle bir kametin sahibi oluyor. Allah aşkına güven duymasa, bu manada bir itimatsızlık olsa, Allah'a karşı güvensizlik olsa, ahirete iman zedeli var mı yok mu o konuda yüreğinde şüphe olsa, Allah Resulü'nün Allah'ın gönderdiği peygamber olduğuna dair bir şüphe olsa, sahabe dedikleri kendinden önce o yola revan olan insanlara karşı bir güvensizlik olsa, Allah'ın kitabından bir ayet okunduğu zaman acaba dese, Sad bin Muaz o tavrı ortaya koyabilir mi? Biz çocuklarımıza bazen mutfaktan su getirtiremiyoruz Allah aşkına. Allah Resulü kalkıp 5. yıl diyor ki haydi yiğitlerim deniz aşırı bir ülke olan Habeşistan'a gidin. Ve arkasına bakmadan ilk seferde 16-17 mümin, ikinci Habeşistan hicretinde 103 kişi, 83'ü erkek, 18'i kadın, 101 kişi ilk etapta Habeşistan'a gidiyorlar ve bir tane siyerin içerisinde şöyle bir söz duyamazsınız. Ya Resulallah bizi bir meçhule gönderiyorsun. Orada adil bir kral varmış. Sanki sen gittin mi ki oradaki kralın adil olacağını biliyorsun. Yok. Bunu derse eğer sahabe çizgisinden aşağıya düşecek. Bunu derse eğer ümmeti Muhammed olmaktan çıkacak. Beni İsrail'in o biraz önce öğrendiğimiz kötü numunelerine benzer haller ortaya koyacak. Ama ben ne yapayım ki? Ben de aynen sizin gibiyim. Siz de benim gibisiniz. Ben diyemiyorum ki sizi beni istisna edeyim. Ümmeti Muhammediz. Elhamdülillah. Yüz binlerce kez elhamdülillah. Ama ümmeti Muhammed gibi davranmıyoruz. Ümmeti Muhammediz. Ama beni İsrail gibi davranıyoruz. Beni İsrail'in yaptığı işleri yapıyoruz bazen. Farkında olarak ya da olmadan. Allah hallerimizi ıslah eylesin inşallah. Şimdi benim aziz kardeşlerim. Allah'a güvenen aleme güven verir. Kitaba güven duyan dertlerine dermanı orada arar. Peygambere güven duyan bahanelere kapıyı kapatır. Sahabeye güven duyan başka kapılarda örnek ve model aramayı bırakır. Birbirlerine güven duyan muhabbet meltemini hoş bir seda ile hayata taşır. Bu iş budur. Bundan başka da bir yol yoktur. Tekrar ediyorum. Allah'a güven duyan aleme güven verir. Kitaba güven duyan dertlerine dermanı orada arar. Peygambere güven duyan bahanelere kapıyı kapatır. Sahabeye güven duyan başka kapılarda örnek ve model aramayı bırakır. Vallahi bırakır, billahi bırakır. Birbirlerine güven duyan muhabbet meltemini hoş bir seda ile hayata taşır. Rabbim hepimize böyle bir ufuk, böyle bir bilinç nasip eylesin. Saat geçtiği için yormayacağım sizi ama birkaç şey daha var sizlere söylemek istediğim. Mesaj olarak vereyim de söz uzayıp gitmesin, siz de yorulmayın. Bizim karanlıktan şikayet etmeye hakkımız yok. Bir mum yakmamız lazım. Bir gün böyle bir şey söyledim. Böyle var şimdi içimizde çok. Birisi kalktı dedi ki hocam mum yakmak caiz mi? Halimiz bir de böyle olmuş. Allah halimizi ıslah etsin. Neyse oraya girmeyelim. Bizim karanlıktan şikayet etme hakkımız yok. Hadi mumdan vazgeçtim. Bir ışık yakmak durumundayız. Yakmak zorundayız. Başka yolumuz yok. Bizim şerre kızmamız şerri bizden uzaklaştırmıyor. Bunu bilelim. Hayrı sevmemiz de hayrı hayatımıza taşımıyor. Şerri hayatımızdan uzaklaştırmalı. Hayrı da hayatımıza taşımalıyız ki gerçekten şerre karşı olalım ve hayra taraftar olalım. Rabbim bu manada hepimizi hayrın yolcusu kılsın inşallah. Ey mümin adam, sen de ben de mümin adamlarız. 4 tane mesaj vereceğim size. Üzerinde biraz düşüneceksiniz, tefekkür edeceksiniz. Burada niçin böyle söylendi diye inşallah siz atlarını dolduracaksınız. Ey mümin adam, iman esaslarına tam anlamı ile güven duy ki sükunete eresin. Sükunete ermenin yolu iman esaslarına güven duymaktır.

Şu anda yüreğimizde fırtınalar dönüyor mu? Dönüyor. Bazı şeyler bizde tam anlamıyla oturmamış mı? Oturmamış. Bazı şeyler bizim zihinlerimizi halen kurcalıyor mu? Kurcalıyor. O zaman problem ne? Biz iman esaslarına tam anlamıyla güven duymuyoruz. Çünkü ona güven duysak taşlar yerine oturacak. O zaman sükunet olacak. Sükuneti şöyle anlayın. Rüzgarı olmayan bir liman. Hiçbir sıkıntı yok, bir hudu hali var. O kadar hoş ki dünyada 40 tane iş dönüyor ama müminin yüreğinde müthiş bir sükunet var. Bu. Bunun yolu bu, bunun varacağı noktada bu. Onun için ey mümin adam diyorum sana ve kendi nefsime, iman esaslarına tam anlamıyla güven duy ki sükunete eresin. Ey mümin adam, iman esaslarını hayatına taşı ki temsiliyet makamının hakkını veresin. İman esaslarının hayata taşınması lazım. Burada söylenen de o. İman esaslarını hayatına taşı ki temsiliyet makamının hakkını veresin. Mesela şu anda insanların zihninde söyleseler de söylemeseler de ahirete iman meselesinde de problem var. Kadere iman meselesinde de problem var. Ben burada bir saat size kaderi anlatayım. İkna olursunuz olmazsınız, o ayrı bir mesele. Ama benimle bir münasebetiniz olsa, benim başıma bir iş gelse, ben farklı bir biçimde hayatın içerisinde bir imtihana tabi tutulsam, siz de o anlarda benim yanımda olsanız, benim o anlarda ahirete ve kadere iman konusundaki bir tavrım onlarca saat size vaaz vermekten daha fazla sizi tesir edecek. Allah kimsenin başına vermesin evlatla imtihanı. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi o imtihana tabi tutulsa bir insan. 5 tane yavrusunu kendi eliyle toprağa koysa. Ya bunu yapan bir insan ahirete iman, kadere iman deyince sahabe eriyor. Çünkü gerçekten amene Resulü, biraz sonra okuyacaksınız yatsı namazından sonra, amene Resulü, Resul iman etti, iman ettiğini söylüyor, iman ettiğini istiyor, iman ettiğine davet ediyor. Onun için tesir ediyor. Bizim bugün hayatımız bu. Dolayısıyla biz eğer bu manada iman esaslarına insanları çağırıyorsak güzel güzel sözlere değil güzel güzel hayatlara ihtiyacımız var. Temsiliyet makamını dolduracak hayatlara ihtiyaç var. Gerçekten iman esaslarını bu manada hayatına taşımış, temsiliyet makamının hakkını vermiş yiğitlere ihtiyacımız var. Allah sizi de bizi de onlardan kılsın inşallah. Ey mümin adam, insanın insanlığına güven, dikkat buyurun ama beşeriyetini unutma ki hayal kırıklıklarına düşmeyesin. İnsanın İnsanlığına güven ama beşeriyetini unutma ki hayal kırıklıklarına düşmeyesin. En iyi insan bile bazen hata edebilir. Eder. Peygamberler dışında bizim dünyamızda masum yoktur. İsmet sıfatı sadece peygamberlerin hakkıdır. Sahabe başımızın tacıdır. Onlar bile bu sıfatın muhatabı değillerdir. Dolayısıyla insansa eğer yapar, insansa eğer hata eder, insansa eğer çamura batar, insansa eğer yalan söyler, insansa eğer zina eder affedersiniz, insansa eğer faize bulaşır, insansa eğer haksızlık eder, insansa eğer haksızca adam öldürür, insansa eğer şunu yapar bunu yapar, yapar insan bu. Ama bir hata oldu diye kim dedi onu sileceksiniz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında bir tane silinen sahabi yoktur. Gösterin bu sözümü ben geri alayım. Bir kişiyi silmiş olsun Efendimiz. Bir kişiyi. Desin ki bundan adam çıkmaz. Bundan adam olmaz desin ve birinin üstünü karalasın. Hayır. Eğer adamlığında arıza olan bazıları vardıysa ki vardı. Mesela münafıklar vardı. Bazı bedevi liderler vardı. Bazılarının isimlerini biliyoruz. Bazılarını bilmiyoruz. Ne yapıyordu sallallahu aleyhi ve sellem? Mesafe koyuyordu arasına. Kimilerle Efendimizin mesafesi böyleydi. Kimilerle böyleydi. Kimilerle böyleydi. Kimilerle böyleydi. Kimileri şuralarda oturuyorlardı. Ama her biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle

beraber bir mesafe içerisindeydiler. Onun için diyorum, insanın insanlığına güven ama beşeriyetini unutma. Beşerse şaşar de, onu dersen eğer hayal kırıklıklarına uğramazsın. Sonuncusu, ey mümin adam, güvenecek adam arama. Güvenilecek adam ol ki bu ümmetin yüz akı olabilesin. Ey mümin adam, güvenilecek adam arama. Güvenilecek adam ol ki bu ümmetin yüz akı olabilesin. Allah hepimizi o çizgiye bir an önce vardırsın. Ümmetimizin ağlayan yüzünü güldürsün. Bize bu manada farklı bir seviye kazandırsın ki ümmetimize bizi moral kaynağı etsin. Ümmetimizin moralini düşürenlerden değil, bizi ümmetimize moral kaynağı kılsın inşallah. Benim aziz kardeşlerim, aylardan Muharrem, birkaç gün sonra Aşura'ya yaslanacak tarih ve 10 Muharrem'i inşallah ihya edeceğiz. Saatlerce bu, hele bu saatten sonra hayatta o meseleler konuşulmaz. Ben çok konuştum, inşallah ihtiyaç duyanlar o derslere gitsinler. Ben birkaç şey söyleyip şu güzel günü, bu kadar güzel kardeşimi bulmuşum, bir dua ile sonlandırmak istiyorum. Söyleyeceğim söz şu: Aşura günü, yani Muharrem'in 10. günü, aleyhissalatü vesselam Efendimizin ilk günlerde oruç tutup tutmasını da vacip olarak ümmetten istediği ama daha sonra Ramazan orucu olduktan sonra o orucu nafile oruca çevirdiği bir gündür. Bu konuda hadis kitaplarımızda Aşura gününün orucuyla alakalı çok önemli rivayetler var. Mesela Tirmizi'nin, Savun babının 40 numaralı hadisi bunlardan bir tanesi. Muharrem ayında oruç tut diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Çünkü o ay Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Aşura'yı kastediyor, Allah o günde bir kavmin tövbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir. Eğer bir kavmini kurtarmışsa bir kavmi de affedebilir. İnşallah biz o affedilenlerden oluruz. Yine Tirmizi'de geçen bir başka hadiste, Aşura gününde tutulan orucun Allah katında o günden önce bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İbn-i Mace'de geçen hadisi de söyleyeyim. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur diyor. İnşallah buna dikkat edeceksiniz. Ve bu Aşura'nın bize verdiği mesajları güzel bir biçimde anlayacaksınız. Neden bugün böyle? Neden bugün de böyle bir güzellik var, böyle bir değer var, böyle bir fazilet var? Bu konuda biraz sizler araştıracaksınız. Şimdi siz müminleri şahit kılarak bir dua ile inşallah bu gecemizi sonlandırmış olalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lil muttaqin. وَلَا اُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اَسْسَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا طَيِّبًا كَثِيرًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْدَى الْحَمْدُ لِلَّهِ مُؤِزِّ الْمُؤْمِنِينَ مُذِلِّ الْكَافِرِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ Allah'ım, Aşura'ya adım adım yürüdüğümüz şu günlerde, Aşura'da her kim nasıl bir mükafata maruz kalmış, hak etmişse biz de onu senden istiyoruz, bizlere ulaştır ya Rabbi. Böyle bir günde sen Hazreti Adem'in tevbesini kabul ettin, bizim de tevbelerimizi kabul eyle Allah'ım. Böyle bir günde sen Hazreti Nuh'u tufandan kurtardın, ona inanmış bir avuç müminle bizleri de bu tufanlardan kurtar ya Rabbi. Böyle bir günde sen Musa aleyhisselamı ve ona inanmış bir avuç mümini Firavun'un zulmünden kurtardın. Bizleri de Firavunların zulmünden kurtar Allah'ım. Böyle bir günde sen Yunus aleyhisselamı balığın karnından kurtardın. Bizi de düştüğümüz karanlık çukurlardan kurtar Allah'ım. Böyle bir günde sen Yusuf aleyhisselamı düştüğü kuyudan kurtardın.
Bizi de içine düştüğümüz bu kuyulardan kurtar Allah'ım.

0: Böyle bir günde Seyyidü Şüheda olan, cennet gençlerinin efendisi olan Hazreti Hüseyin'i cehalete saplanmış kalplerin ve kılıçların sahibi olan zalimlerin elinden şehadetle kurtardın. Bizlere de şehadet nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, şu güzel ayı, şu Muharrem ayını ümmetimizin kurtuluşuna, birliğine, dirliğine vesile kıl. Çok çektik dağılmışlıktan. Allah'ım topla bizi o yüce olan adının etrafında. Allah'ım o yüce olan adının etrafında bizleri topla. Tevhidin etrafında vahdet olanlardan eyle bizleri. Ve bizleri göz açıp kapayıncaya kadar nefislerimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.

0: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Amacın nedir?
2: Muhammed'in adamları Maune Kuyusu civarındalar. Onların işini bitireceğiz. Bir daha bizim karşımıza çıkmaya güçleri kalmayacak.
3: Sizi de tek bir ilaha ibadet etmeye ve peygamberimize iman etmeye davet ediyorum. İşte bu da Resulullah'ın size

0: gönderdiğim mektup.
1: Kesin şunun sesini!
2: Allahu Ekber!
3: Bitirin şunların işini!
4: Ey Müslümanlar! Bugün şehadet günüdür! Çekin kılıçlarınızı!
5: Ya Allah! Bismillah! Yürüyün! Hadi dikkatli olun!
6: Kendinize dikkat edin!
7: O gün Amir bin Tufeil'in emrindeki adamlar, amaçları sadece dinlerini anlatmak olan bu 40 genci şehit ettiler. Bu ihaneti ne Müslümanlar unutabilecekti ne de buna sessiz kalanlar.
8: 72. Bölüm.
7: Maune kuyuları büyük bir katliama sahne olmuştu. Resulullah'ın ashabından 40 genç gözünü kan bürümüş insanlar tarafından şehit edilmişti. Civardan geçmekte olan bir kadın olanları görünce korkudan ne yapacağını şaşırmıştı.
9: Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Neler oluyor orada? Gözlerini kan bürümüş. Aralarına aldıkları adamların sayısı ne kadar az? Hepsini öldürecekler! Adamlar niyetlerinin kötü olmadığını, Ebul Bera'nın himayesinde olduklarını söylüyorlar. Buna rağmen bir bir öldürüyorlar onları. Olacak iş değil. Allah'ım, ne yapabilirim? Ebul Bera'ya haber versem? Yok, ben gidip gelene kadar zaten öldürülmüş olurlar. En iyisi civarda yardım isteyebileceğim birileri var mı ona bakayım. Beni görmemeleri lazım. Şu kayalıkların ardından dolanayım.
7: Bu sırada o civarda iki Müslüman vardı. Amr bin Ümeyye ile Münzir bin Muhammed. Bu ikisi hayvanlarını otlatmak için oradalardı. Üstlerinden geçen yırtıcı kuşlar dikkatlerini çekmiş, tedirgin olmuşlardı.
1: Bu kuşlar pek ayrı alamet değil Münzir.
10: Tepenin ardına doğru uçuyorlar. Gidip bakalım mı?
1: İnşallah korktuğumuz şey değildir.
7: Az önce olanlara şahit olan kadın Müslümanların yanına geldi.
9: Siz Muhammed'in arkadaşları mısınız?
7: Hazreti Amr ile Münzir kadının maksadını bilmediklerinden cevap vermek istemediler.
9: Mühim bir haberim var.
1: Evet, ne oldu?
9: Maune kuyusunun yanından geliyorum. Orada sizin arkadaşlarınız olduğunu söyleyen gençleri katlediyorlar.
10: Ne diyorsun?
11: Allah'ım sen yardım et.
1: Münzir,
11: yoksa az önce gördüğümüz yırtıcı kuşlar onlar için mi gidiyordu?
10: Aman yarabbim. Sen gördüklerini bir daha anlat bakayım.
9: Su almak için gitmiştim. Kuyulara yaklaşırken kalabalığı fark edip gizlendim. 30-40 kişilik bir grubu saran 200'den fazla insan vardı. Ortada kalanlar amaçlarının kötü olmadığını, üstelik Ebul Bera'nın himayesinde olduklarını söylediler ama diğerleri buna aldırış etmedi. İnsanları bir bir öldürdüler.
11: Aman yarabbim.
9: Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Sizi görünce belki bir yardımınız dokunur diye düşündüm.
11: Aman yarabbim.
10: Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Bu ne büyük bir musibet yarabbi. Peygamberimizin İslamiyet'i anlatmak üzere gönderdiği grup bu. Ne yapabiliriz?
11: Hemen Allah Resulü'nün yanına gidip başımıza gelenleri haber verelim.
10: Ben arkadaşlarım orada katledilirken sağ kalıp da onların acı haberlerini Medine'ye götürmeyi kendime yediremiyorum. Gidip gücümüz yettiğince onlara destek olalım.
11: Haklısın. Hadi gidelim.
7: Amr bin Ümeyye ile Münzir bin Muhammed arkadaşlarının yardımına koştular. Münzir bin Muhammed kısa sürede şehit oldu. Amr bin Ümeyye ise esir edildi.
12: Ellerini uzat. Karşı koymazsan sana bir şey yapmayacağım.
13: Bırakın beni.
12: Tutun şunu. Şöyle sıkıca bağlayın ellerini. Yürü. Liderimiz seni görmek istiyor. Yürü dedim. Amir, Muhammed'in adamlarının hepsini öldürdük. Sağ kalan bir tek bu var.
14: Güzel. Gel buraya.
12: Yürü hadi.
13: Bu yaptıklarınız karşılıksız kalmayacak. Dünyada da, ahirette de cezanızı bulacaksınız.
14: Kim verecekmiş cezamızı?
13: Allah'ın Resulü bunu yanınıza bırakmayacaktır. Allah da yaptı.

0: Muhammed'e git, olan biteni anlat.
1: Çözün ellerini.
2: Maune kuyularında yaşananlar kısa sürede duyuldu. Ebu'l-Bera haberi aldığında öfkesinden deliye döndü.
3: Ben sizi toplayıp onlara eman verdiğimi ilan etmedim mi?
4: Hı hı, ilan ettin.
3: Aklım almıyor. Amir buna nasıl cesaret eder? Sözümü nasıl hiçe sayar?
4: Baba, gözü yıllardır senin yerinde. Harekete geçeceğini tahmin ediyordum ama böyle bir ihanet kimsenin aklına gelmezdi doğrusu.
3: Ben Muhammed'e söz verdim. Adamlarını korurum dedim. Endişelerini anlattı, göndermek istemedi. Önden gidip güvenliklerini sağlarım diye söz verdim. Savunmasız insanları nasıl öldürürler?
4: Son toplantıda itiraz etmişti ama yeterince destek görmedi. Bunu yaparken de diğer kabilelerden destek almış.
3: O insanların canı bana emanet edilmişti. Bu yaptığının cezasını ödeyecek. Eğer biraz daha genç olsaydım kendi ellerimle öldürürdüm onu.
4: Neyi hak ediyorsa onu yaşayacak, merak etme.
3: Bu görevi sana veriyorum. Amirin yanına git, seni benim gönderdiğimi söyle ve onun cezasını orada kes.
4: Emredersin baba.
3: Senin gibi yeğenim olmaz olsaydı, ben seni oğlumdan ayırmazken sen neler yaptın?
5: Amir, çık dışarı.
6: Neler oluyor burada?
0: Bu kim?
7: Ebu'l-Bera'nın oğlu Rebia.
0: Geliş sebebi belli. Sen çadırın arkasından çık, adamlarını topla. Ben onu oyalarım.
7: Peki.
5: Amir! Çık dışarı dedim sana.
0: Rebia? Amcamın oğlu, bu ne öfke?
4: Aramızdaki akrabalık hukukunu yeni mi hatırladın?
0: Ben akrabalığımıza zarar getirecek ne yapmışım ki? Ortak düşmanlarımızı ortadan kaldırdım sadece.
4: Öldürdüğün insanlar masumdu. Üstelik babamın onları himayesine aldığını adın gibi biliyorsun.
0: Yaptığım şeyin bir isyan gibi göründüğünün farkındayım. Ama benim amcama sadakatim baki. Yaptıklarımı anlayabilseniz bana teşekkür edersiniz.
4: Kes sesini. Bu hareketinle açıkça bize savaş açtın.
8: Ne oluyor burada?
9: Amir, bir sorun mu var?
0: Yok, amca oğlumla konuşuyoruz sadece.
4: Buraya geliş nedenim belli. Liderimize itaat etmeyen cezasını bulun. Şimdi bir korkak gibi adamlarının arkasına sığınıyorsun ama elimden kurtulamayacaksın.
0: Siz beni yanlış anlıyorsunuz. Kolum. Yakalayın onu.
8: Hadi tutun şunu. Tutun, kaçmasın.
9: Tamam, yakaladık.
8: Amir, emret, bu adamın işini bitirelim.
9: Az hatır seni öldürüyordu.
0: Hayır, amcamın hatırı var. Hem ciddi bir zarar vermedi.
4: Bırakın beni. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin.
2: Suf ve ashabından 40 kişi Maune kuyusu yakınlarında acımasızca katledilirken, Lihyan oğulları Reci'de pusuya düşürdükleri Müslümanları Mekke'ye götürüp Kureyşlilere teslim ettiler. Onları satın alanlar Bedir'de öldürülenlerin intikamını almak istiyorlardı.
10: Ey Mekke ahalisi! İşte size fırsat. Babalarınızın, oğullarınızın kanı yerde kalmasın, İntikamınızı alın diye Muhammed'in yakın arkadaşlarından ikisini getirdim size. İşte Hubeyb bin Adi, işte Zeyd bin Dessine. Bugün intikam günüdür. Bunları kim satın almak ister?
11: Benim babamı öldürdüler. Ben almak istiyorum. Benim de kardeşimi. Ben de almak istiyorum.
12: Ben 80 altın veririm.
13: Ben 30 deve veririm.
14: Ben 50 deve veririm. Yeter ki babamın kanı yerde kalmasın.
10: Sakin olun. Hepinizi memnun edecek bir çözüm buluruz.
2: Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Dessine dolgun ücretler karşılığında Mekkelilere esir olarak satıldı. Onları bir süre hapsettikten sonra herkesin görebileceği bir yerde idam etme kararı aldılar.
15: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Zaman durur, diller susar, yürekler vurur vurur.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber'in Zeyd bin Erkam'la Sa'd bin Ebi Vakkas'ı ziyaret etmesi. Allah'ın Resulü, veda haccı senesinde bende bulunan bir hastalık sebebiyle beni ziyaret etti. Ben, ey Allah'ın Resulü, hastalığım varabileceği noktaya varmıştır. Ben de servet sahibiyim. Mirasçı olarak bir tek kızım vardır. Acaba malımın 1/3'ünü vasiyet edebilir miyim? Sadaka verebilir miyim dedim. Hazreti Peygamber hayır dedi. Ben peki yarısını sadaka verebilir miyim dedim. Hazreti Peygamber yine hayır dedi ve sonra da 1/3 bile büyük ve çoktur. Senin mirasçılarını zengin bırakman, onları fakir bırakmandan, insanlara avuçlarını açıp dilenmelerinden senin için daha hayırlıdır. Sen Allah rızası için verdiğin herhangi bir nafakadan ötürü mutlaka ecir sahibi olursun. Hatta hanımının ağzına koyduğun bir lokmadan dolayı da ecir alırsın diye ekledi. Ey Allah'ın Resulü! Siz Medine'ye döneceksiniz, ben arkadaşlarımdan geri mi kalacağım dedim. Hazreti Peygamber, sen geri kaldığında salih bir amel işlersen dereceni daha artırmış olursun. Umarım ki sen uzun zaman yaşayacaksın. Öyle ki bir takım kimseler senden fayda görecek, bir takım kimseler de zarar görecekler. Ey Allah'ım! Ashabımın hicretlerini tamamla. Onları geri döndürme diye dua etti.

0: Sonra en biçare olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Hazreti Peygamber Sa'd bin Havle'nin Mekke'de ölmesinden dolayı çok üzülürdü. Hazreti Peygamber'in Cabir'i ziyaret etmesi. Ben hastayken Allah'ın Resulü beni ziyarete geldi. Ebu Bekir de beraberindeydi. Geldiklerinde ben bayılmıştım. Hazreti Peygamber abdest aldı. Sonra abdestin suyunu yüzüme döktü. Gözümü açtım, baktım ki Hazreti Peygamber yanımda bulunuyor. Ey Allah'ın Resulü! Malım hakkında ben nasıl davranayım, nasıl hükmedeyim dedim. Bana hiçbir cevap vermedi. Ta ki miras ayeti ininceye kadar. Hazreti Peygamber'in Sa'd bin Übade'yi ziyaret etmesi. Hazreti Peygamber eğerlenmiş ve eğerinin üzerinde fedek yapısı bir kadife bulunan bir merkebe bindi. Üsame'yi arkasına aldı. Sa'd bin Übade'yi Bedir Savaşı'ndan önce ziyarete gidiyordu. İçlerinde Abdullah bin Übey bin Selül'ün de bulunduğu bir meclisin yanından geçti. Bu olay Abdullah bin Übey'in Müslüman olmasından önceydi. Mecliste Müslümanlardan, müşrik ve Yahudilerden bazı kimseler vardı. Aynı mecliste Abdullah bin Revaha da bulunmaktaydı. Hazreti Peygamber'in merkebinin ayaklarından çıkan toz, o meclisin üzerine gidince Abdullah bin Übey abasıyla burnunu kapatarak "Bizi toz içinde bıraktınız," dedi. Hazreti Peygamber selam verdikten sonra durdu. Merkebinden indi, onları Allah'a davet etti ve Kur'an okudu. Abdullah bin Übey, Hazreti Peygamber'e, "Ey kişi, eğer haksa bizi çağırdığın nesneden daha güzeli yoktur. Sakın bizim meclislerimizde bunu duyurmak suretiyle bize eziyet etme. Kendi evinde otur ve yanına gelenlere oku," dedi. Abdullah bin Revaha da, "Hayır ey Allah'ın Resulü, nasıl istersen öyle yap. Çünkü biz bundan rahatsız olmayız, bilakis seviniriz," dedi. Bunun üzerine Müslümanlar, müşrikler ve Yahudiler birbirlerinin gırtlaklarına sarılacak şekilde aralarında küfürleştiler. Hazreti Peygamber onları teskin etmeye çalıştı ve hepsi sükût ettikten sonra merkebine bindi ve böylece hasta olan Sa'd bin Übade'nin yanına gitti. Sa'da, "Ey Sa'd, Ebu Hubab'ın yani Abdullah bin Übey'in ne dediğini işittin mi?" deyince Sa'd, "Ey Allah'ın Resulü, onu affet, vazgeç. Allah sana verdiğini vermiştir. Şu Medine halkı sen gelmezden önce ittifak etmişlerdi. Ona bir taç giydirecekler ve onu kral ilan edeceklerdi. Sana Allah'ın verdiği hak sayesinde bu fikirden vazgeçildiği için o bu meseleyi hazmedemedi. İşte bu meseleden dolayı böyle davranıyor," dedi. Hazreti Peygamber'in bir bedeviyi ziyaret etmesi. Hazreti Peygamber hasta bir göçebenin yanına girdi. Onu ziyaret etti. Resulullah herhangi bir hastanın yanına girdiğinde hastalığında herhangi bir zarar yok. Eğer Allah dilerse o seni tertemiz yapar diye dua ederdi. İşte bunun için ben de inşallah temizleyicidir dedim. O göçebe hayır. O ihtiyar ve kabre girmekte olan bir kimsenin üzerinde fıkır fıkır kaynayan bir sıtmadır, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, o halde evet, dedi. Hazreti Ebu Bekir ile Bilal'in Medine'ye geldiklerinde hastalanmaları. Resulullah Medine'ye vardığında Ebu Bekir ile Bilal sıtmaya yakalandı. Onların yanına girdim ve, "Ey babam, nasılsın? Ey Bilal, sen kendini nasıl hissediyorsun?" dedim. Babam sıtmaya yakalandığında şu şiiri okuyordu. Kişi aile efradının arasındayken ona "Sabahın hayır olsun" deniliyor. Halbuki ölüm onun ayakkabı bağlarından daha yakındır. Bilal de şunları söylüyordu. "Keşke bilseydim bir daha Mekke'nin bir deresinde ızhır ve celil otları arasında geceleyebilecek miyim? Acaba bir gün Mecenne suları başına inebilecek miyim? Acaba bir daha Mekke'nin Şame ve Tafil dağlarını görebilecek miyim?" Hazreti Peygamber'e geldim, bunu haber verdim. Hazreti Peygamber, "Ya Rab, bize Mekke'yi sevdirdiğinden daha fazlasıyla Medine'yi de sevdir. Ey Allah'ım, sağlığımızı koru, ölçeğimizi bereketlendir. Onun sıtmasını da Cuhfe'ye kaldır," diye dua etti. Hazreti Ebubekir'de toplanan güzel hasletler. Allah'ın Resulü bir gün, "Sizden kim bugün oruçlu olarak sabahlamıştır?" diye sordu. Ebubekir, "Ben," dedi. Hazreti Peygamber, "Sizden kim bugün bir cenazede bulunmuştur?" dedi. Yine Hazreti Ebubekir, "Ben," dedi. Hazreti Peygamber, "Sizden kim bugün bir fakire yemek yedirmiştir?" dedi. Bu kez de Hazreti Ebubekir, "Ben," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Bu hasletler herhangi bir kişide bir günde toplanırsa kesinlikle o cennete girer," buyurdu. Ebu Musa'nın Hazreti Hasan'ı ziyaret etmesi. Ebu Musa, Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan'ı ziyaret etti. Hazreti Ali, bu münasebetle Ebu Musa'ya, herhangi bir Müslüman hastayı ziyaret ederse, onunla beraber 70 bin melek de ziyarete gelir. Ve onlar onun için af talebinde bulunurlar. Eğer sabahleyin bu ziyaret yapılmışsa, af talebi akşama kadar devam eder. Ve bu kişi için cennette bir nehir olur. Eğer bu ziyaret akşam yapılırsa, yine 70 bin melek onunla beraber gelir, onların hepsi onun için af talebinde bulunurlar ve onun için cennette bir nehir olur, dedi. Amr bin Hureys'in Hazreti Hasan'ı ziyaret etmesi. Amr bin Hureys, Hazreti Hasan'ı ziyaret etti. Hazreti Ali, ona, "Sen nefsinde olanlara rağmen Hasan'ı ziyarete mi geldin?" dedi. Amr, Hazreti Ali'ye, "Sen benim Rabbim değilsin ki kalbimde olanı bilesin," dedi. Hazreti Ali, "Kalbindekileri bilmeyişimiz sana nasihat etmemize engel değildir. Ben, Hazreti Peygamber'in, herhangi bir Müslüman hasta kardeşini ziyaret ederse, Allah onun için 70 bin meleği seferber eder. Onlar, bu ziyaret gündüzün hangi saatinde gerçekleşmiş, oradan başlamak suretiyle akşama kadar ve akşamın hangi saatinde tahakkuk etmişse, oradan başlamak üzere sabaha kadar ona salavat getirirler," dediğini işittim, dedi. Selman-ı Farisi'nin Kinde kabilesinden hasta bir adama söyledikleri. "Selman'la beraberdim. Kinde'de bir hastayı ziyaret etti. Hastanın yanına girdiğinde ona, "Müjde, kesinlikle müminin hastalığı onun için kefaret olur. Allah'ın rızasını celbeder. Facir bir kimsenin hastalığı ise sahibi tarafından ayakları bağlanıp çözülen bir devenin durumuna benzer. Deve, ayaklarının neden bağlandığını bilmediği gibi, kafir de hastalığının nedenini bilmez," dedi. Selman'la beraber onun Kinde kabilesinden bir dostunun yanına hasta olduğu için ziyaret maksadıyla girdik. Selman ona, "Kesinlikle Allah mümin kulunu belalarla imtihan eder. Sonra ona afiyet verir ve o bela onun geçmiş günahları için kefaret olur. O da gelecek günahlarında bundan ders almış olur. Allah facir kuluna bela ve sonra da afiyet verir. O sahipleri tarafından ayakları bağlanan, sonra da bırakılan bir deve gibidir. Deve ayaklarının neden bağlandığını ve neden çözüldüğünü bilmez," dedi. İbni Ömer'in ve İbni Mesud'un hastalara söyledikleri. İbni Ömer bir hastanın yanına girdiğinde "Nasılsın?" diye soruyordu. Yanından kalktığında da "Allah senin için seçti," diyordu ve fazla bir konuşma yapmıyordu. Abdullah bin Mes'ud ziyaret maksadıyla bir hastanın yanına girmişti. Orada bir grup insanla birlikte bir de kadın vardı. O gruptan bir kişi durmadan o kadına bakıyordu. Abdullah ona, "Eğer gözün yerinden çıksaydı o bakıştan senin için daha hayırlı olurdu," dedi. Hazreti Peygamber'in hastalara söyledikleri ve onların yanındaki davranışları. Allah'ın Resulü bir hastayı ziyaret ettiğinde onun başının ucunda oturduktan sonra 7 defa "Yüce Allah'tan, Yüce Arş'ın sahibinden, sana şifa ihsan etmesini dilerim derdi. Eğer o kişinin ecelinde tehir varsa o hastalıktan afiyet bulur, ayağa kalkardı. Hazreti Peygamber hastanın yanına girdiğinde, ey insanların Rabbi, bu şiddeti gider, şifa ver. Şifa veren yalnızca sensin, senden başka şifa veren yoktur derdi. Allah'ın Resulü bir hastayı ziyaret ettiğinde sağ elini onun sağ yanağına koyar ve zarar yok. Ey insanların Rabbi, bu şiddeti, zararı gider. Şifa ver, şifa verici sensin. Senden başkası hastalığı ve zararı kaldıramaz diye dua ederdi. Allah'ın Resulü ziyaret maksadıyla bir hastanın yanına girdiğinde, ey insanların Rabbi, bu hastalığı gider, şifa ver. Şifa veren şafi sensin. Senden başka şifa veren yoktur. Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalığı geride bırakmasın derdi. Allah'ın Resulü bir hastayı ziyaret ettiğinde elini acıyan azanın üzerine koyar, sonra da Allah'ın adıyla elimi koyuyorum, konuşuyorum, şiddet yoktur derdi. Hazreti Peygamber hastalandığımda beni ziyaret etmek maksadıyla geldi. Çıkmak istediğinde, ey Selman, Allah senin zararını kaldırsın, günahını affetsin ve hayatta kaldığın sürece sana din ve beden sağlığı versin diye dua etti. Allah'ın Resulü bir hastaya geldiğinde veya hasta Resulullah'ın yanına getirildiğinde, ey insanların Rabbi, bu şiddeti gider, şifa ver. Şafi, şifa verici olan ancak sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki geride hiçbir hastalık bırakmasın diye dua ederdi. Resulullah'ın son hastalığı sırasında onun elini tuttum ve vücudunun üzerinde dolaştırarak meshettim. Ve onun hastalara uğradığında okuduğu duayı okumaya başladım. Fakat elini elimden çekti ve "Ey Rabbim, beni affet, artık beni sana kavuştur," dedi. Resulullah'tan en son işittiğim söz buydu.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizin.

0: Ne güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
3: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'deh. Şura suresinden devam ediyorduk. İkinci sayfaya geldik. Allah Azze ve Celle bir önceki sayfanın son ayet-i kerimesinde Zalikumullahu Rabbi aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib buyurmuştu. İşte Rabbiniz Allah Azze ve Celle Zalikumullahu Rabbi, o Allah benim Rabbimdir. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Ona sadece tevekkül ettim. Bütün işlerimi ona havale ettim. Ona yöneldim. Sonra 11. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Buradaki zalikum yine fatiru semavati vel ardı, bunun da mübtedası oluyor. Veya burada bir mübteda takdir ediyoruz biz. Fatiru semavati vel ardı veya mübtedadır, haber sonrasında geliyor. Fatırı semavati vel ardı. Fatara kelime anlamı itibariyle İbn Abbas'ın da söylediği gibi Fatır suresinde nakletmiştik. İki kişi onun yanına geliyorlardı. Bir kuyuyu önce arkadaşı mı açtı yoksa kendisi mi? Tartışıyorlardı. Aralarında dava, niza vardı. İbn Abbas'a bir tanesi fatartuha deyince oradan anladım ki diyor, fatara bir şeyi ilk olarak yapmak. İlk olarak o kuyu ben açtım demek istiyordu adam. Fatırus semavati vel ardı. Semavat ve yer, onları yaratan, emsali olmadan yaratan, öncesi olmadan yaratandır sizin Rabbiniz. Fatırus semavati vel ard, yeri ve gökleri yaratandır. Yer ve gök deyince bunların kuralı, kaidesi değişmez. Ondan hemen sonra Cenab-ı Hak bir mesele getiriyorsa sema ile yerle alakalandırıyor. Nasıl oradaki kurallar, yerdeki üreme kuralları değişmiyorsa, ağaçların meyveye durması, zamanı, çiçekten meyveye kadar veya tohumdan meyveye kadar o kural kaide değişmiyorsa, güneşin, ayın sistemi orada bir inhitat ya da bozulma olmuyorsa, yer ve göklerle alakalandırdığı konular da böyledir. Orada da kanun-u ilahi mecrasında akar devam eder. Ceale lekum min enfusikum ezvaca. Ceale lekum sizin için var etti, yarattı. Min enfusikum yine sizden ezvacen eşler yarattı. İlk olarak Hazreti Adem aleyhisselamdan Havva annemizi yarattı. Min dil'i Adem. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden, ondan bir parça olarak yarattı. Yani bu kadının bir eksiği kusuru değil kaburga kemiğinden yaratılması. Hazreti Adem'i topraktan var etti. Toprağa çiğniyoruz ama insan bedeninden bir kalıntı bir yerde varsa, bir kemik bile kaldıysa o mezarın üzerine basmıyoruz. Bu kadının daha muhterem olduğunda, yani en azından erkek kadar saygın olduğunu gösterir. Fakat manipüle ediyorlar, algı oyunu yapıyorlar, Müslümanların düşüncelerine müdahale ediyorlar, alıyorlar, farklı bir mecraya çekiyorlar, acaba diye düşünmeye başlıyor Müslümanlar. Ceale lekum min enfusikum ezvacen ve minel en'ami ezvaca. Hayvanlardan da aynı şekilde eşler var etti. Öküz var, inek var. Yani devenin dişisi var, atın dişisi var. Onlar kendi aralarında aile oluyorlar, çoğalıyorlar. İnsanlar da böyle. Bu kuralı var eden Allah Azze ve Celle. Ya eyyuhen nasu ittaku rabbakumullezî halakaküm min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ zevcehâ ve besse minhumâ ricâlen kesîran ve nisâ'a. Yani orada da önce bir nefis var. O nefisten

Hazreti Havva annemizde yaratılıyor. Sonra وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَث۪يرًا وَنِسَاءً O ikisinden bütün insanlık alemi dünyaya geliyor, çoğalıyor. يَذْرَعُكُمْ ف۪يهِ يَذْرَعُكُمْ yani sizi çoğaltıyor Cenab-ı Hak. Siz diyerek burada en'am da geçmişti, hayvanlar. Peki hayvanlar da sizin içine girer mi? Hayır, girmez. Fakat burada talip var. Allah Teala insanı esas alıyor. Hayvanları da onun içine sokuyor. Dolayısıyla muhatap olan insanlar kabul ediliyor burada. يَذْرَعُكُمْ ف۪يهِ Sizi fihi yani bu kuralda, bu kaidede, bu esasta çoğalttı. Bihi demiyor. Onunla demiyor da fihi diyor. İçindelik anlamı veriyor. Bu kuralın, bu kaidenin içinde olmazsanız hayatınız devam etmez. Kadın bu kuralın, erkek bu kuralın içinde. Eğer Cenab-ı Hak 100 yıl dünyada bütün kadınlara o şekilde kün emri tecelli etse ve hep erkek çocuk doğursa dünya nesi biter, çoğalamaz. Peki çoğaltan, var eden, dünyaya getiren, o ruhları alan kim? Oraya işaret ediyor. يَذْرَعُكُمْ ف۪يهِ diyerek bu kuralın içindesiniz, bu tedbirin içindesiniz, bunun dışına çıkamazsınız. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ Peki dünyada bunu var edebilecek başka bir güç var mı? Dünyanın en güçlü laboratuvarlarında en fazla itimat ettikleri insanlar bir araya getirseler, ölüleri koysalar, morgdaki ölüleri, o ölülerden bir tane diri çocuk çıkarabilirler mi? Çıkaramazlar. O halde çoğaltan, var eden, dünyaya getiren kim? Annelerinizin karnındaki o merhaleleri yöneten kim? Ona, Allah Azze ve Celle'ye ibadet edin. Fatırus semavati vel ard. Sizin Rabbiniz o. Yer ve göklere kuralı, kanunu

mislihi şey'un. Burada teşbih edatları tekrar ediyor. Ke mislihi buyuruyor Cenab-ı Hak. Peki neden böyle? Leyse ke mislihi şey'un. Leyse'nin verdiği bir olumsuzluk anlamı var burada. Nefi anlamı var. Onda mübalağa, yani anlam çok ileri derecede olsun, fevkalade olsun. Onun için leyse ke mislihi, bunların ikisi yan yana geliyor. Ke mislihi. O zaman anlam şöyle oluyor: Allah'ın misli bir şey yoktur. Hiçbir şey onun misli olmaz, olamaz. Veya misil kelimesini zat anlamında alıyoruz. Leyse kezatihi şey'un. Hiçbir şey, Arap bunu zat anlamında, şahıs anlamında kullanıyor. Leyse kezatihi şey'un. Hiçbir şey Allah'ın zatı gibi olamaz. Veya zaid olarak alıyoruz anlamı kuvvetlendirmesi için. O zaman da leyse kehu şey'un, hiçbir şey onun gibi olmaz, olamaz, Allah Azze ve Celle için olamaz. Orada bir zamir takdir ediyoruz veya zaid anlamı alıyoruz. Hiçbir şey Allah Teala gibi değildir, olmamıştır, olamaz diyoruz. Peki oradaki misil kelimesini kendi anlamında almış olsak anlam bozulur. Ne olur mana? Sanki Allah Teala'nın bir misli var. Siz de diyorsunuz ki hiçbir şey onun misli gibi değildir. Dolayısıyla burada ayet-i kerimenin vurgulamak istediği, başına leyse'yi getiriyor. Ayet-i kerimenin başlangıcında da Fatırü semavati vel ard ceale lekum min enfusikum ezvaca ve minel en'ami ezvaca diyerek de o Allah Azze ve Celle'nin insan üzerindeki, alem üzerindeki eşi benzeri olmayan tasarrufuna işaret ediyor. Sonra da bunu bu kelimelerle mühürlüyor. Artık anladın mı diyor. Leyse kemislihi şey'un. Hiçbir şey onun zatı gibi, Allah Azze ve Celle gibi olamaz. Misli gibi olamaz dediğimizde, o zaman sanki misli var da onun gibi olamaz. Haşa, olur ki bu da tevhid akidesine aykırı olur. Peki neden böyle gelmişti? Buradaki olumsuz anlam nefi ile mana daha kuvvetlensin diye Allah Teala bu şekilde sevk etti. O ve semi'ul basir. Leyse kemislihi şey'un diyerek sanki insanlar hiçbir şey onun gibi değildir. Ya da o hiçbir şey alemde benzemez. Buradan şöyle bir hükme varabilirler. Allah Teala'nın sıfatı olmaz, esması olmaz. Bunları ondan iptal edebilirler. Hayır. O huve semi'ul basir. O Allah Azze ve Celle semidir. Yani her şeyi işitir. Allah Teala'nın işitmesinde bir engel yoktur. Basir, namütenahi görür. Hiçbir şey onun görmesine engel olamaz. Fakat leyse kemislihi şey'un ile semi ve basir oluşunu anladığımızda, o halde onun semi olmasına insanların işitmesi benzemez. Onun görmesine insanların görmesi benzemez. Ayet-i kerime buna işaret ediyor. Lehu makalidu semavati vel ard. Önceki ayeti bir anlamda talil ediyor. Onun gerekçesini veriyor. Yani fatiru semavati vel ard. Madem ki yer ve gökleri yaratan o, insan neslini üremesinin kurallarını belirleyen, insan neslinin üremesi için ol emrini veren, o yaratmayı yöneten, insan hayatını yaratan ve yöneten Allah Azze ve Celle ise, o zaman lehu makalidu semavati vel ard. Yer ve semaların bütün hazinelerinin makalid, mefatih, anahtarları onundur. Onun elinde. Kuşlara ne kadar rızık takdir edilecek? Denizdeki balıklar, yerin altındaki haşerat, üzerindekiler, insanlar, çölde yaşayanlar, hepsi ne kadar onun hazinesinden rızık alacak? Takdiri onda. Lehu makalidu semavati vel ard. Yebsudur rızka limen yeşâ'u ve yakdir. Yani o dilediğine rızkı açar, verir de verir ona. Yani belki azar, verdikçe azar. Ama esas itibariyle neden veriyordu? İnsanları birbiriyle imtihan edecekti.

ama çok veriyordu. O da fukaraya, yetimlere, kimi kimsesi olmayanlara, onlara dağıtacaktı. Acaba dağıtıyor mu? Yebsulur rizka limen yeşâ'u ve yakdir. Kimisine de az veriyor. Siz dağıtırken hakkaniyet olsun diye 2 lira, 2 lira, 2 lira öyle verirsiniz. Peki eğer çalışanlar varsa sizin mülkünüzde, idarenizde, işlerine göre, kariyerlerine göre onlara ücret takdir edersiniz. Fakat Allah Teala öyle değil. İmtihan esasına göre takdir ediyor. Elbette adalet, tam bir adalet var ama adaletin içinde bir de imtihan var. Birine 10 lira veriyor, birine 1 lira veriyor. Onu 1 lirayla, ötekini 10 lirayla imtihan ediyor. يَبْسُدُ الرِّزْكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. Bir de şu var, Allah Teala'nın adaletinin kamil ve mükemmel oluşuyla alakalı, sizin mülkünüzde insanlar çalışır, iş gücüne göre onlara bir ücret takdir ettiniz, onu veriyorsunuz. Peki وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Yer ve gök Allah Teala'nın, ona ait. Bizim çalışmamıza onun ihtiyacı var mı? Hayır. Peki neden çalışıyoruz? Kendimiz için çalışıyoruz. O halde kendimiz için çalışmamıza rağmen bize veriyorsa, insanoğlu kalkıp da neden ona fazla, bana az verdin ya Rabbi deme itirazında bulunamaz kardeşim. İnnehu bikulli şeyin alim. Şöyle düşünmeyin. Yani bir devletin idaresi var. Kenar mahalleler, varoşlar, orada yaşayanlar var. Gecekonduda yaşayanlar var. Ev var, evinin çatısını yapamamış, yağmur, kar alan kadınlar var. Devlet oraya ulaşması gerekiyor, gücü varsa. Ulaşamıyorsa sorumlu, diyor ya Hazreti Ömer. Yani onun adaletine nispet ediyorlar. Kenarı Dicle'de bir kurt açırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi Ömer'den sorar onu. Yani oradaki o hayvanı düşünecek kadar adaleti hayatına, hücrelerine hakim kılmış bir sahabi, Kur'an-ı Kerim, Allah Resulü Aleyhisselam talebesi Ömer radıyallahu anh. Devlet açısından düşündüğünüz zaman böyle. Gücünüz ne kadar ulaşıyorsa o kadara gideceksiniz. Fakat Allah Teala'nın mülkü burada, gecekonduda da kalan var, sarayda yaşayanlar da var. Zannetmeyin ki Allah Teala o gecekonduda yaşayanla sarayda olanı bilmiyor. Bilseydi ikisine de aynı rızkı verirdi. Hayır. Bütün bunlar hikmete bağlı. Çalışıyorlar, çalıştıklarını alacaklar. İnnehu bikulli şeyin alim. O her şeyi biliyor Allah Azze ve Celle. Bütün bunlar, alemde olanlar onun bilgisi dahilinde tahakkuk ediyor. Her şeyi bilen o, yaratan o, insan hayatını sevk eden o. O halde madem bunları yapan o, Roma'ya bırakır mı insan hayatını idare etmeyi, hukuku yapmayı? Roma'ya bırakır mı, Mısır'a bırakır mı, eşkıya'ya bırakır mı, insana bırakır mı, onu tanımayan, ona isyan edene bırakır mı? Hayır. Hazreti Adem'den günümüze kadar, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelene kadar Allah azze ve celle, yaratan Allah nasıl yöneteceğine dair esasları da belirledi. İşte şimdi ona işaret ediyor. Şer'a aleykum mineddini ma vassa bihi Nuhan vellezî evhayna ileyk ve ma vassayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa. Şer'a aleykum mineddini. O dinden sizin için belirledi, tayin etti, beyan etti, kanun haline getirdi, şeriat yaptı. Şer'a aleykum mineddini. Sizin için, sizin menfaatinize. Ela ya'lemu men halak. Kim bilir? Allah bilir. İnsanlığın menfaati, maslahatı, faydası nerede? Kim bilir? O bilir. O halde şer'a aleykum mineddini. Sizin faydanıza olacak şekilde kanun yaptı, beyan etti, ortaya çıkardı. Peki din hangi, nereden bu din? Ma vassa bihi Nuhan. Hazreti Nuh Aleyhisselam ona emrettiği, ona vasiyet ettiği esaslardan. Vellezî evhayna ileyke. Efendimiz Aleyhisselam'ın fazileti, rüchaniyetinden dolayı burada diğer peygamberlerden önce Allah Resulü'nü getiriyor.
وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ve sana vahyettiğimizden وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى İbrahim, Musa, İsa salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmain ve onlara emrettiklerimizden, sana vahyettiğimizden, Hazreti Nuh'a ona emrettiğimizden, o dinden, onlardan oluşan hakikatten, dinden sizin için bir kanun, bir şeriat yaptı. Peki nedir o şeriat? En akimu dine ve la teteferraku fihi. En akimu dine ve la teteferraku fihi. Maalem mensuptur, şeranın mef'ulüne atfediyoruz onu veya mübteda takdir ederiz, o zaman mahalle merfu olur. Peki yani Allah Teala'nın tayin ettiği, belirlediği o belirlenen şey nedir? Madem şerayla belirledi, şeriat haline getirdi, bütün o büyük peygamberlerden bahsetti, ulul azım peygamberlerden bahsetti, bunların müstakil olarak şeriatları vardı, o şeriatlar onların Kur'an-ı Kerim devamı, Resulullah Aleyhisselam o peygamberlerin devamı. Peki belirleyen Allah Teala ise, o zaman belirlenen nedir? Bütün peygamberlerdeki esas, en akimu din, dini ayağa kaldıracaksınız, dini ikame edeceksiniz, dost doğru olacak, bir çubuktanlarda ayıklanacak. En akimu dine, namazı ikame edin. Hazreti İbrahim'in, Musa'nın namazını bozdular. Ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, namazı asıl haline getirin, orucu asıl haline getirin, zekatı asıl haline getirin. En akimu dine, dini ikame edin, dini hayatın merkezine alın. Ve la teteferraku fi. Bunları yaparken de bölünmeyin, parçalanmayın, ayrılmayın. Sizden öncekiler bölündü, parçalandı, ayrıldı. Allah Teala'nın kudreti, ihsanı, bereketi onların üzerinden kalktı. Siz onlar gibi olmayın. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ كَبُرُ عَلَى الْمُشْرِك۪ينَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ. Fakat bu, o müşriklere ağır geldi. Yani sen onlara dedin ki, Hazreti İbrahim'in namazına dönelim, Musa Aleyhisselam'ın dünyasına dönelim, keşfi kadim yapalım. Ne kadar gelenek, ne kadar örf, adet, vahyin içine karıştıysa gelin onları ayıklayalım, onları çıkaralım. Efendimiz Aleyhisselam onları peygamberlerin izinde bir yolculuğa, bir rihleye davet etti. Fakat onlara ağır geldi. كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِك۪ينَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ. Senin onları çağırmış olduğun bu din, İkame-i din, İslam'a sahip çıkmak, biz bu dünyaya yemeği içmeye, yatmaya, uyumaya gelmedik, keyif almaya gelmedik bu dünyadan. Peki bunlar meşru dairede olacaklar elbette, insanlar yatacaklar, uyuyacaklar, yiyecekler, evlenecekler, olacak. Ama asıl vazife, en akimu dine ve la teteferraku. İkame edeceksiniz, sonra da koruyacaksınız. İkame ettikten sonra ben vazifemi yaptım, bu kadar yeter demeyeceksin Enes kardeşim. Ne yapacaksın? Ondan sonraki mücadele sonsuza kadar. Sen ölene kadar, senden sonra da gelecekler, kıyamete kadar onu devam ettirecekler. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يه demek, o yapıyı korumak, onu muhafaza etmek. Ama müşriklere bu ağır geldi. Tevhid ağır geldi, namaz ağır geldi. Olmaz dediler. Allahu yectebi ileyhi men yeşâ. Fakat Allah yolun sahipsiz bırakmaz, dinin sahipsiz bırakmaz, ümmetin sahipsiz bırakmaz. Allahu yectebi ileyhi men yeşâ. İleyhi ile din. O din için onu ayağa kaldıracak, sahip çıkacak, canlarıyla, mallarıyla o dine siper olacaklar. Hep sevinmiştir küfür, Ebu Cehiller. Şimdi İslam'ın belini kırdık, bundan sonra Müslümanların ne müesseseleri kaldı, ne ezanları kaldı, ne hocaları, ne alimleri kaldı. Artık bundan sonra bir daha bunlar ayağa kalkamaz derler, düşünürler. Ama zaman geçer, Bilad-ı İslam'ın çoğunluğu itibariyle söylüyorum, Allah Teala murad edince kimse Müslümanların yeniden doğmasına engel olamadı, olamayacak.
Fakat bu ayet-i kerimeler yeniden olmanın esasını

da tayin ediyor. Yeniden olabilmek en akimu dine ve la teferraku fi. Dini ikame edeceksiniz. Olduğunuz yerde ayağa kaldıracaksınız. Peki Allahu yectebi ileyhi men yeşa. Kulları arasından Cenab-ı Hak dinle sahip çıkacak kadroyu seçer. Kadroyu alır. Yani karanlık en kesif olduğu anda bir anda ufukta onların atlarını görürsünüz. Yectebi ileyhi men yeşa ve yehdi ileyhi men yunib. Yani itaate yönelen, Allah'a teslim olanlara onlar ve yehdi ileyhi o dine işaret eder. Orayı gösterir. Yani hidayeti tutup da almak Allah Teala'nın tasarrufunda. Peki ve yehdi ileyhi, bunlar ne yaparlar? Onlar hidayetin yolunu gösterirler. Yazarlar bir asırda İslam'a yönelen tehlikeler nelerse bu alimler gelirler. Bir anlamda Hazreti Mehdi'nin vazifesini ifa ederler daha dar manada. İslam'ın önünde ne tür engeller varsa yazdıkları eserlerle, irşatlarıyla, himmetleriyle onları bertaraf ederler. O kuşatmayı yarar onlar. Bunu ifa ederler. Peki ve yehdi ileyhi, bu şekilde o dine, o hakikate insanlar sevk eder, işaret ederler. Fakat men yunib, isteyecek. Hani ve enibu buyuruyordu ya Cenab-ı Hak. Yönelin ve enibu ila rabbikum. Rabbinize yönelin. Aşkla, heyecanla, muhabbetle Allah Azze ve Celle'ye yönelin. Burada da men yunib, kim yönelirse onlar işaret edecekler. Kitapları, eserleri buna delalet edecek. وَمَا تَفَرَّقُوا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Yani onların tefrikaları, bölünmeleri, parçalanmaları وَمَا تَفَرَّقُوا olmadı ancak اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. İlim yani hakikat. Tevrat onlara geldikten sonra bölündüler. Peki neden bölündüler? بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Aralarındaki makam sevdasından dolayı. Ben mi baş olayım yoksa sen mi olacaksın? İtibar kavgasından dolayı bagyen beynehum, birbirine düştüler, bölündüler, parçalandılar. Ve levla kelimetun sebakat min rabbik ila ecelin musemmel lakudiye beynehum. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak. Ve levla kelimetun sebakat min rabbike. Eğer Rabbinin o ezeli hükmü olmasaydı. Peki nedir o ezeli hüküm? İlâ ecelin müsemmâ. Onlar belirlenen ecele kadar kalacaklar. Kendi ecellerine kadar, dünyada kıyamete kadar kalacak. O ecelin müsemmâyı Allah Teala takdir etmemiş olsaydı lekudiye beynehum. Bu tefrika o kadar büyük bir cürüm, o kadar büyük bir Allah'a karşı işlenen günah ki Cenab-ı Hak hemen lekudiye beynehum, onlar arasında hüküm verilir, cehenneme sevk edilirdi onlar. Bununla bize de diyor ki eğer bölünür, parçalanırsanız, bölünmeniz, parçalanmanız, ihtilafınız ilmi manada değil, ihtilafınız akide anlamında, birbirini tekfir etme anlamında, eğer bu noktaya gelirseniz bu o kadar büyük cürüm ki lekudiye beynehum. Allah Teala hemen, eğer önceden eceli tayin etmemiş olsaydı, hemen onların cezasını verirdi. Bakarsanız Cenab-ı Hak ve keyfe tekfurune o sayfanın hemen altında 4. cüzde buyuruyor ki ve la tekunu kellezine teferraku vehtelefu min ba'di ma ca'ahumul beyinat. Ve la tekunu kellezine teferraku. Yani o bölünenler gibi olmayın. Ayet-i kerimeyi hemen size rakamını da söyleyeyim. Ali İmran suresi 105. ayet-i kerime. Ve la tekunu kellezine teferraku. O bölünenler gibi olmayın. Vehtelefu min ba'di ma ca'ahumul beyinat. Deliller, beyinat onlara geldikten sonra parçalandılar. Peki siz neden öyle olmayacaksınız? Çünkü bir ayet öncesinde وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. İçinizden
iyiye çağıran, kötüden alıkoyan bir ümmet.

cennet olacak. Peki sonrasında da Yahudiler gibi olmayın, ehli kitap gibi olmayın. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Şuna işaret ediyor. Eğer ulemanız, alimleriniz, arifleriniz ümmet bölünürken, parçalanırken sessiz kalırlarsa, mazlumdan yana, haktan yana taraf olmazlarsa, ve in taifetani minel mu'minina iktetelu fa aslihu beynehuma. Bu ayet-i kerimeyi iki taraf Müslüman birbirine hücum ederken bu ayet-i kerimeyi işletip de mazlumun yanında, hakkın yanında yer alıp zalime haddini bil demezlerse, zalim o zulümden vazgeçene kadar ona karşı mazlumun yanında mücadele etmezlerse, o zaman siz de bölünürsünüz. Yani önce vazifeyi anlattı Ali İmran suresinde, sonra o vazifenin ihmal edildiği, ihlal edildiği yerde bölünen, parçalanan millet, ümmet yapılarından bahsetti. Peki burada da o bölünmenin ne kadar büyük bir günah, cürüm olduğunu ifade ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyorlar ki لَا تَتَفَرَّقُوا فَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ. Yani bölünmeyin, parçalanmayın, cemaat olmak rahmet, bölünmek, ayrılmak, uzaklaşmak o ise azaptır. İşte ümmet 1,5 asırdır o azabı çekiyor kardeşim. Biri burada ben Hintliyim, ben Arabım, ben Türküm, ben şuyum buyum dedi. Maalesef bu yaşamış olduğumuz son yıllar itibariyle söylüyorum, İslam tarihinin hiçbir döneminde ulema şimdi olduğu gibi ırkçı olmamıştı. Şimdi olduğu gibi faşist olmamıştı. Neden? Çünkü onlar Kur'an'ın ruhuna vakıf adamlardı. Raziler vardı, Buhariler, Ebu Hanifeler. Bunların hayatında, menhecinde, mücadelesinde ırkçılık olabilir mi? Ebu Hanife hangi ırka ait? Farsiler diyor ki Fars'tır. Türkler diyor ki yok, Türk'tür. Yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyh çıkıp da ben şuraya aidim demedi. Demediler. Yani onlar biliyorlardı ki bu ümmeti ne bölecek ne parçalayacak. Madem ki وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. İzzet Allah'ın, Resulü'nün, Müslümanların yanında, onların safında yer almak, Müslüman başka bir yerde aidiyet arar mıydı? Aramazdı. Neden? Çünkü alim değil kardeşim. Zarf itibariyle alim, hakikat itibariyle, mazruf itibariyle Arapça birkaç kelimenin terkibini biliyor. O kadar. Ötesi yok. Yoksa o sarık dinsize çiğnetilmez kardeşim. Öyle diyor ya, bu sarığı bu baştan ancak bu başta alabilirsin diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu başla beraber alırsın. Dolayısıyla bu sarığın bir izzeti var. Öyle diyor İskilipli Atıf. Evet, bu sarık bu haliyle bir bezdir. Ama arkanda bir bayrak var. Eğer sen ona da buradan bakarsan ona da bez diyebilir misin? Evet, bu bir sarıktır, baştadır. Ama وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ. İslam'ı temsil ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ı temsil ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim de bize İslam'ın şiarını tazim etmeyi emrediyor ve buyuruyor ki فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ. Onları tazim etmek muttaki yüreklerin amelidir. Eğer yürekte takva, iman varsa o zaman tazim eder. Ve innellezine urisul kitabe min ba'dihim, onlardan sonra, ilk kuşaktan sonra gelen, tedricen gelen ve Efendimiz Aleyhisselam'a muhasır olan onlar, kitaba varis olanlar, Yahudilerin sonraki kuşağı, ehli kitabın sonraki kuşağı, lefi şekkim minhu min kitabihim. Onlar kitaplarıyla alakalı bir şüphedeler, muribin şekteler, muribin şüphenin içerisine koyan, alan, o şüphe çukuruna gömen bir şekteler, şüphedeler, oradan kurtulamıyorlar. Neden şüphe duyuyorlar? Çünkü يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَاضِعِ. Kalemlerini soktular, müdahale ettiler. Hevalarıyla Allah'ın ayetlerine müdahale ettiler. Şimdi de onlar kitaplarına dair içlerinde derin şüpheler var. Hep acaba

diyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inansak, Kur'an-ı Kerim'e teslim olsak mı diye. Onlar da biliyorlar, Tevrat'ın şu kadarı masal, İncil'in şu kadarı yalan. Bilmeme ihtimali var mı? Bir tane İncil vardı, sonra toplandılar, en son dörde kadar düşürebildiler. Dörde kadar düşürmesi demek, bir kitap dört oluyorsa, o zaman tabii ki işlerinde tekrarlar, aynı bölümler vardır ama en azından üçte ikisi veya daha düz bir ifadeyle dörtte üçü yalandır. Bir kitap dört kitap oluyorsa yani dörtte üçü veya daha böyle hafif indirin tekrarları koyarsanız dörtte iki, dörtte üç yalandır. Onlar uydurmuştur. Matematiksel olarak baktığınız zaman dörtte üç diyeceksiniz çünkü bir kitap dört kitap oldu. Peki o zaman bilirler ki bunun içindeki okuduğumuz şu ifadelerin bir kısmı yalandır, yanlıştır, uydurmadır. فَلِذَٰلِكَ فَدَعُوا İşte bunun için insanlar ihtilaf ettiğinden, vahiden, hakikatten uzaklaşıp bölünüp parçalandıklarından dolayı فَلِذَٰلِكَ Bu bölünme de onları birbirine düşman yaptığından, hasım yaptığından dolayı فَدَعُوا Sen İslam'a çağır. Hanif dine çağır. Fıtratallahi leti fatarannâse aleyha. Allah'ın yarattığı o fıtrata çağır. İnsanları yaratılış ayarına davet et. Felidâlike fed'u. Vestakim kema umirte. Yani nasıl emredildiysen öyle ol. İstikamet, önce dilinizle söylüyordunuz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Tabii kalp dile geliyordu. Sonra la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Onu hayatımıza tatbik ediyorduk. İstikamet. El kararu ba'del ikrar. El kararu ba'del ikrar. Bir defa kelime-i şehadeti söyledik mi? Hep orada o noktada kalıyorduk. Lem yerugu revaganes saali buyuruyordu Hazreti Ömer radıyallahu anh. Onlar böyle müstakim olmak diyordu Ömer radıyallahu anh. Lem yerugu ravagane sealib. Tilkinin böyle öteye beriye gitmesi gibi, sağa sola gitmesi gibi öyle değildir Müslüman hayatı. Her yerde aynı hakikati söyler. Tabii ki her makama uygun söz vardır, dozu vardır, derecesi vardır. Talebeyle konuşmada usulunuz farklı olur. Eşinizle konuşurken, oğlunuzla konuşurken, evladınızla konuşurken, babanızla, hocanızla konuşurken mutlaka aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Ama üslubunuz, tarzınız farklı olacak. Oğlunuzun, evladınızın yanında, annenizin, babanızın yanında, hocanızın, bir alim, mürebbi onun yanında oturma şekil ve suretlerimiz farklı olacak. Aynı insanlar var ama insanlar yani kellimun nase ala kaderi okulihim hem onların anlayış dünyasını esas alacak ona göre konuşacaksınız hem de bi menazilihim onların konumları durumları neyse ona göre onları muhatap kabul edeceksiniz. Ve la tettebi ehvaehum Allah'ın şeriatına ittiba edin. Yahudiler, Hristiyanlar hevalarını uydular, bölündüler, parçalandılar. Artık birleşmeleri mümkün değil. Ortodokslar, Katolikler vesaire vesaire. Bunları bir araya getiremezsin. Osmanlı'da yeryüzüne selameti, adaleti, hakkaniyeti hakim kılabilmek için bunların parçalanmış halinden istifade etmişti. Fakat istifade edip zulmetmedi, ikisine de adaletle hükmetti. Şimdi Batı ümmetin parçalanmışlık haline istifade ediyor, alem-i İslam'ın kanını emiyor. İran, yani tedavi kabul etmeyen bir vücut gibi. Siz hangi ilaçla giderseniz gidin, o vücut tedavi kabul etmez. Hazreti Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a radıyallahu anhum ve diğer sahabilere sövecek. Sövecek adam. Hani önceden Mişkat dersinde bahsetmiştim. İmanu katil Ömer, Hazreti Ömer'i şehit eden adamın imanı diyor. O Ebu Lü'lü'nin imanından bahsediyor. Dinsiz mecusinin biri onun imandan bahseden adam risale yazmış. Var internette de Arapça 40-50 sayfalık bir risale. İndirin bakın ne kadar yalanlar uydurmuş hikayeler. Kaşan şehrinde onun adına bir türbe yapıyorlar. Orada diyor ki
Deprem olduğu zaman her yer yıkıldı.

0: Sadece orası yıkılmadı. Yani ora üzerinden Hazreti Ömer Efendimiz'e hakaret edecekler. Onu öldürmek ne kadar faziletli bir ameldi ki işte bu adamı melekler oraya uçurdular, getirdiler vesaire diyorlar. Hepsi uydurma, efsane. Masallarda bile o kadar uydurma bulamazsın. Peki bu adama nasıl anlatacaksın? Buhari anlamaz, Müslüm anlamaz. Ama buna rağmen Devlet-i Ali'nin yaptığı gibi Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin "Ey İran, sen evine çekil, evinde dur, evinde sana yaşama hakkı veriyoruz." Alem-i İslam, İslam Birliği'ni kurunca İran'a, Suriye'yi, Irak'ı, Lübnan'ı, Yemen'i karıştıran, kan gölüne çeviren İran'a diyecekler ki "Evine dön, dön evine" diyecekler. Farisi aklıyla, Farisi kiniyle İslam ümmetinden intikam alıyor. Suriye'de intikam alıyor. Eğer siz bölünürseniz ayaklar altında kalırsınız. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onların وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ hevalarını uyma, onun adına hepimize konuşuyor. Hepimize emrediyor. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ De, söyle bütün insanlığa ilan et. İlana memursun. Burada senin dahlin yok. Âmentu bimâ enzelallâhu min kitâbin. Allah Teala'nın indirdiği bütün kitaplara iman ettim. Biz öyle iman ediyoruz. Lâ nufarriqu beyne ahadin min rusuli. Peygamberlerin hiçbirini ayırmıyoruz. Ayırmadan iman ediyoruz ama derecelerinin farklı olduğunu biliyoruz tabi. Tilke rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Hepsi aynı derecede değil. Burada da aynı derecede olmadığından Cenab-ı Hak sadece şeriat verdiklerinin 13. ayet-i kerimede onların adını zikretti. İşte onların şeriatından bahsetti. Peki ve umirtu li'adile beyneküm, sizin aranızda adilane hükmetmekle bununla emredildim. Efendimiz'e gelirdi Yahudiler, davalarını Allah Resulü Aleyhisselam'a arz ederlerdi. Ve keyfe yuhakkimunke ve indehumut tevratu fiha hukmullahi thumma yetevellavne min ba'di zalik. Bazen de bu zina rejim meselesinde olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselam'a gelirlerdi. Kendi şeriatlarında, kitaplarında evliler zina edince ölüm cezaları, rejim biliyorlardı. Onun için Efendimiz'e geliyorlardı. Böyle aldatma maksatlı da geldikleri olurdu. Allahu Rabbuna ve Rabbukum. O Allah Azze ve Celle bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. O halde Kur'an-ı Kerim, Tevrat nereden geliyorsa, İncil nereden geliyorsa oradan geliyor. Ey İncil'e inananlar, gelin Kur'an-ı Kerim'e de iman edin. Tevrat'a inananlar, gelin Kur'an-ı Kerim'e de iman edin. Allahu Rabbuna ve Rabbukum. O bizim Rabbimiz. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. O Allah samettir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yok. Her şey ona muhtaçtır. Allah Teala sana muhtaç değil. Ama sen ona muhtaç. Alem ona muhtaç. Bütün mahlukat, yaşayan, canı olan her şey ona muhtaç. O halde gelin Allahu Rabbuna ve Rabbukum. Lena a'maluna ve lekum a'malukum. Eğer gelmeyeceksiniz, gelmeyecekseniz Allahu Rabbuna ve Rabbukum, bu zeminde sizinle bir araya gelemeyeceksek işte bizim ifademiz. Lena a'maluna, bizim amellerimizin sevabı bize. Ve leküm a'malukum, sizin amelleriniz size. Yani diyor ki Kur'an-ı Kerim, leküm dinukum veliye din. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Yolunuz size, yolumuz bize. Hakikatimiz bize, ütopyanız size. Artık bundan sonra biz başka uygarlıklarla, başka ideolojilerle Müslümanlar olarak bir araya gelemeyiz. Bir araya gelmenin zemini var. Nedir o? Allahu Rabbuna ve Rabbukum. Allah Azze ve Celle'yi kabul edecekler, buraya gelecekler. La hüccete beynena ve beynekum. La hüccete beynena ve beynekum. Bizimle sizin aranızda hiçbir hüccet yok. Demek şu anlamda, artık söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Kur'an-ı Kerim'de ortaya koyduk. Deliller serdedildi. Hala gelmiyorsanız bu inadınızdan, bu küfrünüzden, bu yalanlarınıza ittiba etmenizden, onlardan zevk almanızdan dolayıdır. La hüccete beynena ve beyneküm. Bundan sonra aramızda dava yok. Bitmiştir. Geleceksiniz, iman edeceksiniz, teslim olacaksınız ya da reddedeceksiniz. Cehennem hükmünü bekleyeceksiniz. Allahu yecma'u beynena. O Allah Azze ve Celle Müslümanlarla, onlara muhalefet eden, onlarla savaşanları ahirette kıyamet günü bir araya getirecek ve ileyhil masir, dönüş de onadır. Cenab-ı Hak o cem gününde, yevmül cemde bütün milletler, bütün uygarlıklar bir araya geldiği anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın safında, onun sancağı altında onunla beraber olmayı, o halde haşrolmayı bizlere ihsan eylesin. Estağfirullah ve etûb ileyh. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada.

0: Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: miydi aynı sevda? Şarkında mısın? Şarkında mısın?
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kalk Budüs'e gidelim başlıyor. Hazırlayan ve sunan Handan Yıldız Bayrak.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Başkentin ilk sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi yerinizden kımıldamadan yeryüzünün bereket merkezine götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Her program yeni bir dua, yeni bir temenni olsun da kalkın Kudüs'e gidelim. Ben programcım Sandan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, Mescid-i Aksa bugün itibariyle 40 gündür kapalı. İslam ümmetinden çıkan birkaç yılı ses dışında hiçbir tepki olmadı. Geçen cuma için Hamas çağrıda bulunmuştu Mescid-i Aksa ve esirler için meydanlara çıkın diye. Bildiğiniz üzere İşgal Meclisi Filistinli esirlerin idam kararını onayladı ve bu vahşi kararı tüm dünyanın gözüne baka baka kutladılar. Evet efendim, biz bugün Kudüs ve Mescid-i Aksa'da neler oluyor, Filistin'de genel durum nedir ve en yetkili isimlerden biriyle bunu konuşacağız. Canlı yayın konuğum TRT Kudüs muhabiri Sayın Mücahit Aydemir. Siz de yayına katılmak ve merak ettiklerinizi sormak isterseniz Kalk Kudüs'e Gidelim Instagram hesabına veya 0531 843 5633 0531 843 5633 numaralı WhatsApp mesaj hattına yazabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyenler, yayına konuğumuz TRT Kudüs muhabiri Mücahit Aydemir olacak demiştim ve artık Mücahit Bey hattımızda. Mücahit Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Öncelikle yayına katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu sizin için de biraz zor bir durum biliyorum.
1: Estağfurullah, sağ olun, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. O zaman ben hemen başlamak istiyorum. Müsaadenizle özelden genele doğru gidelim istiyorum. Biz buradan takip etmeye çalışıyoruz ama sizin sahadan aktardıklarınız da çok kıymetli. Önce Mescid-i Aksa'dan bahsedelim istiyorum. Aksa'mız sözde güvenlik gerekçesiyle 40 gündür kapalı. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Mescid-i Aksa kapalı ama Burak Duvarı'ndan görüntüler de gelmeye başladı. Yahudilerin burada ibadet ettiklerine dair. Böyle bir çifte standart durumu var mı hocam?
1: Evet, tam olarak bunun adı çivite standart. Zira sizin de dediğiniz gibi Burak Duvarı'nın orada ağlama duvarı da denilen esas adı bizim Burak Duvarı dediğimiz bölgede Yahudilerin normal şartlarda İran'la yaşanan savaş nedeniyle bir OHAL kararı var İsrail. Tabii bu söz konusu İsrail kararları normal şartlarda Mescid-i Aksa'da geçerli olmaması gerekiyor. Ancak hadi onu bir kenara bırakalım. İsrail özellikle Yahudilerin hamursuz bayramı dolayısıyla 1 ve 8 Nisan arasında geçtiğimiz günlerden bu yana Burak Duvarı'nın o bölgede bazı tüneller ve sinagog bölümleri yer alıyor. Ve o bölgeye Yahudilerin girip ibadet etmelerine, ayinler yapmalarına izin veriyor. Ancak aynı zamanda aynı günlerde Müslümanların hem bir Ramazan bayramı geçti biliyorsunuz. Evet. Bayram namazı vardı. Yahudi, aynı zamanda Hristiyanların da yine Eskişehir bölgesindeki Kıyamet Kilisesi'nde Paskalya bayramları vardı. Ancak Müslümanlar ve Hristiyanlara ise aynı ibadet özgürlüğü tanınmadı. Tabii burada çok net bir çifte standart olduğu aşikar olduğunu söyleyebiliriz.
0: Hocam siz bir videoda bahsetmiştiniz ama belki görmeyen dinleyicilerimiz de vardır. Mescid-i Aksa'nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
1: Şöyle, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir polisin de tepesindeki kişi olarak tüm güvenlik teşkilatından sorumlu İsrail'de ve İtamar Ben-Gvir Mescid-i Aksa'nın açılmasını istiyor. Ve İsrail polisiyle bu konuda bir karar aldı ve açılmasına karar verdi. Gelelim İsrail'de ulusal özellikle olağanüstü hal kuralları İsrail ordusunun iç cephe komutanlığı tarafından alınabiliyor. Ve yüksek mahkemenin de bu konuda yasal izin vermesi gerekiyor. Dolayısıyla şu an fiiliyata geçmediği İtamar Ben-Gvir'in bu kararı. Ancak şöyle bir şey var. Mescid-i Aksa'nın açılmasından bahsederken biz şimdi ben daha önce de aktarmıştım o zaman ilk henüz bu haber sıcakken. Şimdi Mescid-i Aksa dediğimiz zaman İtamar Ben-Gvir Mescid-i Aksa'nın baş düşmanı olan. Mescid-i Aksa'ya Yahudi işgalcilerinin baskınlarını savunan ve kendisi de bizzat bu baskınlara katılan birisi. Dolayısıyla böyle bir adamın Mescid-i Aksa'daki ibadeti, Mescid-i Aksa'yı sınırlı bir şekilde de olsa ibadete açması, küçük gruplara ibadete açması mümkün mü? Elbette hayır. Ama bu yüzden işte aslında ortada sinsi bir plan bu Mescid-i Aksa'yı açma planı ve o da aslında Yahudiler için açmak istiyor zaten. Zira özellikle içinde bulunduğumuz günler hamursuz bayramı olduğu için İsrail'de, Pesah bayramı olduğu için Yahudi işgalciler ve özellikle tapınakçı örgütler sık sık Mescid-i Aksa'nın açılması çağrısında bulunuyorlardı. Baskınlara açılması çağrısında bulunuyorlardı. Küçük gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya girelim diyorlardı. İsrail polisine yönelik bu konuda talepleri vardı. Ve Netanyahu da bu taleplere kendisi de bir tapınakçı, bir kahanist, fanatik Yahudi olarak karşılık verdi. Ancak yüksek mahkemeden geçmedi bu söz konusu karar. Zira şu anda tabii bir kavga da var yüksek mahkemeyle Itamar Ben-Gvir gibi fanatik Yahudi odaklar arasında İsrail iç siyasetiyle ilişkili bir durum olarak. Ancak bu kapsamda açılmadı. Ancak olayın tabii bir de İsrail siyasetiyle de alakalı bir boyutu da var. O da şu, Tel Aviv'de örneğin yüzlerce kişi kalabalık,

üretimimize izin vermelisiniz. İşte neden işte Ben Gavir böyle bir yaklaşımla Mescid-i Aksa'yı açtırmak istiyor. Ancak Mescid-i Aksa'yı hem Yahudiler hem Filistinliler için hem Yahudiler hem Filistinli Müslümanlar için açtırmak istiyor. Yani fiiliyatta bu böyle uygulanacak ama adamın esas niyeti elbette burada çok belli ki Yahudi işgalciler için açtırmak istiyor. Filistinliler için, Müslümanlar için değil. Dolayısıyla böyle bir sinsi plan var. Bu da aslında Ramazan'ın en başından bu yana İsrail'in Mescid-i Aksa'ya getirdiği engeller konusunda biz özellikle Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunu takip eden uzmanlar şu uyarıda bulunuyordu. İsrail'in henüz savaş bile ortada yokken, o zamanlar ilk günler savaş başlamamıştı 28 Şubat'tan önceki Ramazan'ın ilk günlerinde. Şunu söylüyordu Filistinli uzmanlar, İsrail'in bu Ramazan'da atacağı adımlar, Ramazan'dan sonra Mescid-i Aksa konusunda atacağı adımların belirleyicisi olacak diye. Hakikaten de öyle oldu. Şimdi İran'la bir savaş yaşandı. Hem de Ramazan ayında açılmış bir savaş. Ve bu savaşın gölgesinde olağanüstü hal kanunları getirilerek, tabii bütün diğer toplanmalar da yasaklandı ama Mescid-i Aksa da kapatıldı. Bunu İsrail çok iyi bir kılıf olarak kullandı ve Mescid-i Aksa üzerindeki hegemonyasını böyle sanki sağlam bir gerekçeyle daha da aslında pekiştirmiş oldu. Kendisi açısından da güya bir bahanesi de var. Hani savaş var sonuçta, bir güya tehlike söz konusu. Ancak baktığımız zaman arka planda işte bu tür detaylarla tıpkı işte İtamar Ben-Gvir'in sunduğu bu küçük gruplara açılması projesi gibi detaylarla aslında Mescid-i Aksa'yı daha da İslami kimliğinden koparmaya yönelik yeni yeni planları da işte bu savaşın gölgesinde hayata geçirmeye çalışıyor. Tabii biz bu söz konusu siyaseti sadece yani savaşın gölgesinde Filistinlilere uygulanan zulmün siyasetini sadece Mescid-i Aksa'da değil Eskişehir'de de görüyoruz. Mesela Mescid-i Aksa kapalı diyoruz ama bütün mesele Mescid-i Aksa'nın kapalı olması da değil. Mesela Eskişehir de kapalı. Şimdi hatta o bence daha önemli bir şey. Çünkü Eskişehir'de yüzlerce Filistinli Müslümanın dükkanı tamamen kilit vurulmuş durumda. Eskişehir bölgesinde yani Suriçi dediğimiz tarihi Kudüs'ün esas en önemli noktası olan Eskişehir'dir esas olarak. Diğer çevre mahallelerden ziyade Mescid-i Aksa, Burak Duvarı ve Hristiyanların Kıyamet Kilisesi'nde bulunduğu Eskişehir bölgesidir esas tarihi ve öneme sahip olan yer. Ve biliyoruz ki İsrail bu bölgeyi topyekun bir şekilde Yahudileştirmek istiyor. Şimdi bu savaşın başından beri İsrail Eskişehir'i de tamamen kapattı. Sadece Eskişehir'de yaşayan insanlar oraya girebiliyor. Özellikle Müslümanlar açısından durum böyle. Yani biz girmek istediğimiz zaman bizi içeri almıyor, Filistinleri içeri almıyor. Dolayısıyla esnaf kepek kapatmış durumda, dükkanları kapalı durumda. Dolayısıyla bu insanlar ekonomilerini nasıl idare edecekler? Zaten Ramazan tamamen iş yapamadan geçirdi bu Filistinli esnaf. Zaten 7 Ekim'den bu yana Gazze Savaşı'yla başlayan bir büyük bir ekonomik sıkıntıları var. İnsanlar gelemiyor, turist grupları gelemiyor. Sık sık işte olağanüstü haller söz konusu. Bir de üzerine bu Ramazan'da dediler en azından belki bir rahatlama, bir ziyaretler yoğunlaşınca daha iyi bir duruma geliriz diye. Ancak baktığımız zaman şimdi İran Savaşı ile birlikte Ramazan'ı da iş yapamadan geçirdiler. Eskişehir adeta incin top oynuyor. Normalde Ramazan'da hareketlenir diye umut ediyorlardı. Ancak şu anda İran'la yaşanan savaş nedeniyle Ramazan'da da tamamen işler bıçak gibi kesildi. Hiç kimse Eskişehir'e giremiyor. Dolayısıyla işin bir de bu boyutu var. Bu boyut neden önemli? Sadece Filistinli bazı dükkanın iş yapamamasından ibaret bir durum değil bu. Bu Filistinlilerin Kudüs dediğimiz zaman Kudüs'te Müslümanlar adına varlık göstermelerinin tamamen sona erdirilmesi anlamına geliyor. Bu nedenle çok önemli. Çünkü Mescid-i Aksa'yı kapatıyorsunuz, oraya insanlar ibadete gidemiyor. Eskişehir'i kapatıyorsunuz, oraya akın akın insanlar gidemiyor. Bir ticari, sosyal hareketlilik yok. Dolayısıyla zaten her bir bahaneyle Eskişehir içerisindeki Filistinli Müslümanların evleri çalınarak Yahudi işgalci Atarit Kohanim gibi örgütlere teslim ediliyor. Dolayısıyla dolayısıyla Müslüman kimliği Kudüs'te büyük oranda dejenere edildi bu savaş dolayısıyla. Şimdi dolayısıyla bu nedenle şu anda Filistinli esnaf orada eğer onlara destek olunmazsa Kudüs ziyaretleriyle, Mescid-i Aksa ziyaretleriyle

0: onlara destek olunmazsa kim o zaman Kudüs'te bulunacak? Kim Mescid-i Aksa'da bulunacak? Çünkü bahsettiğimiz yer Mescid-i Aksa'nın çevresi, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu şehirden bahsediyoruz. Yahudilerin hali keyfi zaten yerinde. Yahudiler zaten genellikle Yafa kapısı, Elhalil kapısı gibi bölgelerden Eskişehir'e çok rahat bir şekilde girebiliyorlar. Bir de olağanüstü hal dediğimiz şey normalde sokağa çıkma yasağı değil. Mesela normal şartlarda baktığımız zaman. Yani herkes sokağa çıkabiliyor ama Eskişehir'de bu geçerli değil. İsrail Şam kapısını, Zahire kapısını, Aslanlı kapıyı tamamen kapatmış durumda. Müslümanların en fazla kullandığı kapılar. Ama baktığımız zaman Yafa kapısı ve Elhal kapısı gibi veya Magaribe kapısı, diğer adıyla Siyon kapısı gibi kapıların açık olduğunu ve Yahudilerin oradan çok rahat bir şekilde sorgusuz sualsiz geçebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla savaşın burada yani sadece Mescid-i Aksa'daki ibadetin engellenmesinden ibaret değil, aynı zamanda Filistinli ve Müslüman varlığına yönelik doğrudan bir silaha dönüştürüldüğünü görüyoruz biz bu olağanüstü savaş koşullarının İsrail tarafından.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Kadim Kudüs'le alakalı da konuşmak istiyordum zaten, sizin de değindiğiniz yolda ama müsaadenizle ben tekrar Mescid-i Aksa'ya dönmek istiyorum. Ve maalesef bu noktada şunu söylemek istiyorum. Eğer gerçekten Mescid-i Aksa'nın açılması söz konusu olacaksa bu belki işgal yönetiminin ağzımıza sürdüğü bir parmak bal olabilir. Çünkü biz bir kere bu açılma konusunda hiçbir adım atamadık Müslümanlar olarak ve hiçbir baskı yapabilecek ya da yaptırım yapabilecek gücümüz olmadı maalesef. Fakat şunu söyleyebiliriz ki Mescid-i Aksa üzerinde Müslümanlardan başka kimsenin hak sahibi olmadığını biliyoruz. Ama günde 150 kişiyle sınırlı ve Yahudilerin de girebileceği bir açılışı da açılış olarak kabul etmiyoruz. Sizce bu durum zamansal bölünmenin zaten başladığı Aksa'da mekansal bölünmeye de sebep olur mu?
0: Yani öncelikle şunu söyleyelim. Şimdi bazı Kudüslü, Filistinli uzmanlar da buna dikkat çekiyor. Felaket senaryolarını, özellikle tapınakçı örgütlerin mesela Mescid-i Aksa yıkılacak, bir İran füzesi gelirse onu bırakalım düşsün, Mescid-i Aksa yıkılsın gibi söylemleri var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: İşte Mescid-i Aksa'nın rahmet mescidinin bulunduğu bölümü sinagoga çevireceğiz falan gibi aşırıcı söylemler yapıyorlar. Bu söylemleri ben çok fazla tekrar etme, onların bu aşırıcı iddialarını yansıtarak büyütme taraftar değilim çok fazla. Yani inşallah İsrail böyle bir şey başaramayacak. Elhalil Camisi'nde malum, belki siz onu da soracaksınız ama ben şimdiden söyleyeyim. Mesela 1994 yılında, 32 yıl önce Elhalil Camisi'nde biliyoruz böyle bir senaryo yaşandı. Evet, İsrail sık sık Mescid-i Aksa'ya göz koyduğunu da biliyoruz. Ancak ben bu tür felaket senaryolarının çok fazla dillendirilmesinden taraf değilim. Ama kendi söylemimizi, kendi gerçekliğimizi ortaya koyma taraftarıyım. Mesela bunun bir örneğini de Filistinliler çok iyi bir şekilde gösteriyor. Eğer Mescid-i Aksa kapandıysa diyorlar, biz Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayacağız. Ne yaptılar? Başta Şeyh İkrime Sabri başta olmak üzere Mescid-i Aksa İmam Hatibi fetva yayınladılar ve biz camilerde namaz kılmayacağız. Çevredeki camileri kapatın. Mescid-i Aksa'ya gidebildiğiniz en yakın noktaya kadar giderek sokakta namaz kılın. İsrail eğer sizi güç kullanarak içeri almıyorsa en yakın noktada sokakta namaz kılın. Oradan kovuyorsa daha yakın, uzaklaşıp da en yakın yerden namaz kılın ama yine sokakta namaz kılın. Şimdi Filistinliler de her cuma namazında, bayram namazında da bunu yaptılar ve sokaklarda namazlar kılıyorlar. Ramazan boyunca teravihleri yine surların dibinde gruplar halinde namaz kılarak tepkilerini gösterdiler. Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayacaklarını gösterdiler. İsrail zaman zaman onlara karşı şiddet de uyguladı, İsrail işgal güçleri. Dolayısıyla inşallah yani 1994'te Elhalil Camisi'nde yaşanan senaryonun tekrar etmeyeceğini umuyoruz. Ama tabii 94'te ne olmuştu? Baruch Goldstein adlı terörist, kahanist, Yahudi terörist bir sabah namazında namaz kılan Filistinli Müslüman cemaatin üzerine ateş açıp 29 kişiyi öldürmüş, 150 kişiyi yaralamıştı. Ve ardından bu büyük katliam üzerine İsrail Harem İbrahim Camii'ni kapatmıştı ve aylarca kapalı kaldıktan sonra bir gün açıldı ve bir baktılar ki caminin, Harem İbrahim Camisi'nin yarısı Yahudilere ayrılmış bir şekilde ve sinagoga çevrilmiş bir şekilde açıldığını gördüler. Doğrusu doğrudan zamansal ve mekansal olarak bölündüğünü gördüler. Tabii

0: Halil'deki durum biraz farklı. Çünkü El Halil, tabi Harem İbrahim Camisi de öyle sıradan bir cami değil, cami diyoruz ama İslam'ın dördüncü en kutsal mescidi olarak kabul ediliyor. Zira orada çok sayıda peygamberin kabirleri de yer alıyor. Ve El Halil'de yoğun bir Yahudileştirme faaliyeti de var Kudüs'teki gibi. Genelde de El Halil bunun ilk örneklemi gibi Kudüs'e yönelik Yahudileştirme faaliyetlerinin orada yapılıyor, sonra Kudüs'te yapılıyor. Şimdi benzeri Mescid-i Aksa'da olacak mı? Yani inşallah öyle bir şey Mescid-i Aksa'da olmaz. Ancak tabii ben şahsen gözlemim şu. Ben 5 yıldır Filistin'deyim, Kudüs'teyim ve 5 yıl önce ilk geldiğim zaman buraya Mescid-i Aksa'ya yönelik Yahudi işgalci baskınları çok daha az seviyedeydi. Ve Yahudiler baskın düzenledikleri zaman Mescid-i Aksa içerisinde çok büyük olaylar yaşanıyordu. Filistinliler onlara müdahale etmeye, onların bu baskınlarını protesto ediyorlardı. Ancak ne yazık ki geçtiğimiz süre içerisinde işgalcilerin baskınları had safhaya çıktı. Sayısal olarak had safhaya çıktı. Ve artık çok daha rahat bir şekilde ellerini kollarını sallayarak girebiliyorlar. Filistinlilere yönelik baskı ve engellemeler de arttı. Onların baskın düzenledikleri saat dilimlerinde Mescid-i Aksa içerisinde mümkün olduğunca Filistinli bulundurmamaya çalışıyor İsrail işgal güçleri ve öyle de yapıyor. Dolayısıyla tablo evet giderek daha kötüye gidiyor Mescid-i Aksa'da. Daha kötüsünün olmasından endişe ediyoruz. Dolayısıyla hatta önceki yıllarda tabi İsrail her zaman yaptığı gibi böyle bir kerede bir şeyi gerçekleştirmiyor. Adım adım sinsi bir şekilde yavaş yavaş tıpkı yani belgesellerde vardır, Afrika köpekleri vardır, avını parça parça yiyerek öldüren vahşi bir şekilde. İsrail aynı böyle bir politika yürütüyor Filistin topraklarında yavaş yavaş, yavaş yavaş sürekli. Siyonizmin zaten temel prensibi bu. Mescid-i Aksa'da da bunu görüyoruz. Filistin toprakları genelinde de, işgal politikalarında da bunu görüyoruz. Hep adım adım, hep adım adım karşındaki rakibini veya kurbanını yorarak onun sonunu getirmeye çalışıyor. Şimdi biz Mescid-i Aksa'da da bunu görüyoruz. O yüzden mesela dediğim gibi 5 yıl önce benim gördüğüm o büyük olaylar ve İslam dünyasından gelen o büyük kınamalar artık yok. Artık Yahudiler her gün baskınlar düzenliyorlar ve kimsenin sesi çıkmıyor. Kınama tek tük sesli kınamalar yayınlanıyor. Ancak bütün İsrailli bakanlar şu anda Ben Gavir başta olmak üzere İsrail'de şu anda İsrail'i yöneten Netanyahu hükümetindeki bakanlar sık sık Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyorlar. Diğer tapınakçı grupların üyeleri baskınlar düzenliyorlar. Ancak ne yazık ki artık o kadar çok tekrar etmeye başladı ki doğru düzgün bir tepki de verilmiyor bunlara. Kınama da yayınlanmıyor. Hani yayınlansa da bir kere kınadın, iki kere kınadın, üç kere, beş kere, yüz kere kınadın. Bu nereye kadar devam edecek? Her gün Dışişleri Bakanlıkları kınama yayınlayamaz da böyle bir konuda. Ne yapacaklar? Ama başka bir adım yok dolayısıyla. Hani kınamanın da bir işe yaradığı yok zaten de. Demek istediğim artık onu da görmüyoruz biz. Dolayısıyla ne yazık ki bu konuda bir eylemsizlik hali var ve şu anda Mescid-i Aksa'yı savunmaya gelince de Filistinliler ama ellerinden geldiğince 7 Ekim'deki Aksa tufanında olduğu gibi veya bireysel ve tamamen silahsız bir şekilde zaten silahlar olmadığı için Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı savunmak için ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar ve bu yükte özellikle Filistinliler derken Kudüslüler diye özellikle sınırlandırayım çünkü Batı Şeria'daki Filistinliler de Kudüs'e gelemiyor. Dolayısıyla Kudüslülerin omuzunda bu mücadele ve onlar bunu yalnız başlarına yürütmeye çalışıyorlar.
1: Evet, yıllar öncesinde Ariel Sharon Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığında intifadanın fitili ateşlenmişti. Sizin de dediğiniz gibi Ben Gvir başta olmak üzere birçok bakan ve birçok radikal Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığı halde şu an bir tepki, Kudüs halkı da tepki gösteremiyor. Çünkü haksız tutuklanmalar, bu işgalin ulaştığı boyut çok büyük gerçekten. Her sokakta tabii görüntü ve ses kaydeden kameralar olması. Yani artık bir yerden sonra onların elinin kolunun bağlı olduğu noktalar da oluyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani Filistinliler şu anda mesela bazıları soruyor Batı Şeria'dakiler, Kudüs'tekiler niye ayaklanmıyor diye. Mesela Gazze'deki soykırım sürecinde de benzeri bir şey vardı. Kardeşim niye ayaklansınlar? Yani kim için ayaklanacaklar? Yani ellerinde var olanı da mı kaybetsinler? Yani zaten şu anda

0: Filistinlilerin tek şeyi, var olan hedefi bu topraklarda kalmak. Bu topraklarda kalmak zaten yapabildikleri en büyük mücadele. Yani bunun üzerine kalkıp da herhangi bir aksiyona girişmek onlara daha büyük zarar getirecek. Yani bugün bir Kudüslü kalkıp da hani bırakın bir silahlı bir eyleme kalkışmayı, herhangi bir şekilde güvenlik gerekçesiyle bir eylemde bulunsa direkt kara listeye alınacak. Sizin de çok iyi ifade ettiğiniz gibi her yer kameralar, sürekli gözaltılar vesaire ve İslam dünyasından hiçbir tepki veya sahip çıkma
1: Yok.
0: gelmeyecek ve kendileri yok yere bedel ödemiş olacaklar ve daha kötüsü bedel ödemeye zaten razılar ama yani bu bedel Filistin'e ödetilecek. Topraklarından ayrılmak zorunda kalacaklar. Biliyorsunuz Filistinliler, özellikle Kudüslüler, Kudüslerin statüsü ayrı zaten Batı Şeridi'dekilerden bildiğiniz gibi. Kudüslüler var olan oturum haklarını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar. Evlerinin yıkılması tehdidiyle karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla yani kaybedecekleri çok fazla şey var. Ve herhangi bir sonuç alamayacakları bir aksiyona girmeye bu yüzden kalkışmıyorlar. Bu da son derece mantıklı ve üzücü ama zaten olması gereken bu. Yaptıkları onlar yani hiç kimseden niye direnmiyorlar diye ders alacak bir konumda değil Filistinliler veya Kudüslüler. Onlar zaten direniyorlar. Bütün her anı bir Filistinli zaten direnerek geçiyor. Ve topraklarında kalmak için gerekli ne varsa onu yapmak zaten bir direniştir. Zira bu şekilde yaşamak başlı başına zaten bir eziyet ve buna katlanarak zaten direnmeme gibi bir şansları yok işgal altındaki topraklarda.
1: Evet, onların bu sessiz kalışları bile aslında hem insani hem olması gereken ve onlar sessizken bizim asıl sesimizi çıkarmamız gerektiği noktada kendimizi sorgulamamız gereken bir durum bence. Sizin de bahsettiğiniz gibi biraz önce dediniz ki işte güvenlik gerekçesiyle evleri yıkılıyor ya da tutuklamalar oluyor ama bunun için ev yıkımları ve tutuklamalar için illaki bir Filistinlinin agresif bir hareket yapmasına gerek yok. Bu daha önce de böyleydi. Ama eminim ki bu savaştan sonra onlara karşı uygulanan yaptırımlar da ve onların hayatları da zorlaştı. Bununla alakalı Kudüs'te hem Müslümanlar hem de diğer unsurlar bazında bu savaşın nasıl bir etkisi olmuş olabilir?
0: Tabii bu savaş ekonomik, sosyal, güvenlik olarak her şeyi etkiledi. Her şeyden önce İsrail toplumunda bir gözü dönmüşlük, aşırı sağ kayma var. Ve Filistinlere baktığımız zaman da savaşın gölgesinde ekonomilerinin bittiğini, Yahudi işgalcilerin saldırılarının daha önce hiç olmadığı kadar arttığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla özür dilerim,
1: Tabii,
0: pardon.
1: tabii.
0: Evet, dolayısıyla şu anda Netanyahu yönetimi 7 Ekim'den bu yana İsrail'i sürekli bir savaştan başka bir savaşa sık sık sokuyor. Örneğin işte İran'la en son savaş yaşandı, bir ateşkes duyuruldu. Sonra gece saatlerinde duyurulan ateşkes aynı zamanda Lübnan'ı da kapsayacak
1: Evet.
0: denmişti. Sonra bir baktık ilerleyen saatlerde
1: Lübnan'ı vurdu.
0: İsrail 1982'den beri en büyük saldırısını gerçekleştirdi Lübnan'a ve 10 dakika içerisinde 100 tane 100 hava saldırısı düzenledi Lübnan'a. Dolayısıyla baktığımız zaman Netanyahu'nun vizyonu çok açık. Hiçbir zaman savaş halini bırakmamak. Yani sürekli bir şekilde savaş içerisinde tutmak İsrail'i ve istediği gibi de bunu yapabiliyor. Çünkü hiçbir uluslararası kurumların İsrail'e yönelik bir yaptırım gücü yok. Kimse dur demiyor. Her türlü sivil katliamını, sivil altyapıları hedef alabiliyor. Sivil katliamlar işleyebiliyor sivillere yönelik. Ve bunun gölgesinde de İşgal altındaki Filistin'deki bu zulümler görmezden geliniyor. Mesela şu an Batı Şeria'daki Yahudi işgalci terörü had safhaya varmış durumda. Her gün Batı Şeria genelinde birden fazla noktada Yahudi işgalciler ellerini kollarını sallayarak Filistinlere karşı terör estiriyorlar. Ve bu teröristler Filistinlilerin Tur Musa'ya da örneğin 500'den fazla son 3 gündür ardı ardına 500'den fazla zeytin ağacını söktüler. Filistinlilerin inşaat makinalarını yakıyorlar, dükkanlarını yakıyorlar, arabalarını yakıyorlar, cami, okul, hastanelere saldırıyorlar, kundaklama saldırılarında bulunuyorlar, doğrudan ateş açıyorlar. Tabi İsrail işgal güçlerinin, askerlerin yaptıklarını saymıyorum bile. Bahsettiğim sözde sivil olan kişiler.
1: Siviller.
0: Yani Filistinlileri öldürüyorlar, saldırıyorlar, sonra gidip evlerinde yatıyorlar. Böyle bir orman kanunu var sanki. Filistinler tamamen savunmasız, silah yok. Çünkü Batı Şeria'da Hamas veya Filistin direnişi yok zaten. Bildiğimiz gibi hiçbir işlevi olmayan bir Filistin yönetimi var. Evet. Muhtarlık seviyesinde işleyen tamamen görüntüde bir yönetim. Söz konusu Mahmut Abbas evet. yönetimi. İsrail'e yönelik hiçbir yaptırımı veya herhangi bir gücü söz konusu bile değil. Haliyle maalesef durum Filistin'de yani şu ana kadar gördüğümüz en kötü seviyede ne yazık ki.
1: Maalesef. Batı Şeria demiştik, Halilurrahman Camii'nden de bahsetmiştiniz. Bu Ramazan'da savaştan sonra da özellikle ek kısıtlamaları da maruz kaldı değil mi Halilurrahman Camii?
0: Evet, Halilurrahman Camii de aynı şekilde söz konusu kısıtlamalardan etkilenmiş durumda. Zaten El Halil sadece Kudüs'tekinin çok benzeri. Hem El Halil Camii'nde hem de El Halil'in Eskişehir bölgesinde de aynı şekilde kapatmalar var. Zaten her hafta tamamen Filistinlilere de kapatılacak şekilde kapatılıyor haftanın bir günü. Bildiğiniz gibi Yahudi işgalciler oraya baskınlar düzenliyorlar El Halil Camii'ne ve İsrail askerlerinin korumasında El Halil Eskişehir bölgesi tamamen kapatılıyor. Yani Kudüs'te gördüğümüz durum El Halil'de de aynı şekilde belki daha da fazlası El Halil'de de yaşanıyor.
1: Evet, maalesef birçok defa buna da şahit olduk. Hatta yani bu mikrofonlardan çoğu kez anlattık, yani Halilurrahman Camii'nde şarkılar söyleyerek bağıra bağıra oradaki peygamberleri rahatsız ettiklerine de denk gelmiştik. Bu çok üzücü ve zafiyetimizin, aciziyetimizin en büyük göstergelerinden bir tanesi. Biraz daha işgal meclisi olan Knesset'te onaylanan idam yasasından bahsederim istiyorum. İtamar Ben-Gvir'in açıklamaları vardı. Tutsaklar için eğitim haklarını, temiz hava haklarını, kantin haklarını ellerinden aldık. Şimdi bir tek canları kaldı diye. Bu idam yasasıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Çünkü biraz bilgi karışıklığı var, kirliliği de var. Esirlerin hürriyetlerine kavuştuğu günkü görüntüler sanki idama götürüldüğü görüntülermiş gibi bir durumda söz konusu. Neler söylersiniz?
0: Evet, maalesef her şeyden önce Filistin konusunda çok ciddi bir bilgi eksikliği, bilgi kirliliği var. İsrail konusunda da öyle. Yani Filistin derken özellikle İsrail konusunda ciddi bir bilgi eksikliği var. Her şeyden önce bilinen İsrail ile gerçekteki İsrail kesinlikle bizim algılarımızdaki şekillendirdiğimiz gibi değil. Bu her konuda böyle ama Filistinli esirler konusunda da tabii bazı videolar yayınlandı dediğiniz gibi. Mesela Filistinli esirlerin serbest bırakılma anları ve çocuklarına o kavuşma anları, o mutlu anları sanki bir veda anı gibi yansıtılıyor. Şimdi yani bu üzücü bunu bir şekilde yansıtmak. Çünkü Filistinli esirlerin hayatındaki en mutlu anın görüntüsünü siz alıp sanki idama götürülürken son kez çocuğunu kucaklıyormuş gibi paylaşıyorlar. Yani internette çok ciddi bir bu tür görüntüler üzerinden Filistinlilerin acısı veya sevinci üzerinden bir etkileşim yapma, sırf menfaat amacıyla, bilerek veya bilmeyerek, yani iyi niyetli veya kötü niyetli ama bilgisizlik neticesinde diyelim. Hadi biz biraz daha iyi niyetli yaklaşalım bu tür paylaşımlara. Bilgisizlik dolayı böyle şeyler paylaşılıyor. Oysa olayın gerçeklerine odaklanmak gerekiyor. Sayılar konusunda abartmamak gerekiyor. Ya Filistinler zaten çektiğini çekiyor. Niye bir de olmayan şeyi varmış gibi gösteriyorsunuz? Buna gerek yok. Ama sosyal medyada ne yazık ki birçok hesap Filistin'in haritadaki yerini bilmez. Mescid-i Aksa'nın neresi olduğunu bilmez. Kubbetü Sahra'nın kıble mescidinin neresinde olduğunu bilmeyen ve bugüne kadar hiç derdi de olmamış kişiler. Bakıyorsunuz böyle videolar paylaşarak ve bu videolar milyonlarca izleniyor. Yani maalesef bunun en büyük nedeni Türkiye'de, ülkemizde ne yazık ki bu konuda beşeri sermaye konusunda eksikliğimiz var. Yereldeki ciddi yaşanan olayları aktaracak mecralarımızın daha fazla artmasına ihtiyaç var. Allah razı olsun, siz de bu konuya önem vererek Kudüs'ü doğrudan nabzını tutmaya çalışıyorsunuz. Daha çok böyle girişimlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu bilgi çarpıtmaların hiç kimse

0: ve faydası yok. Yani diyeceksiniz ki ya ne olmuş, paylaşılsın. Günün sonunda bu yaşanmayacak mı zaten diyor mesela bazıları. Ya bu yaşanacak gibi görünüyor da. Ama siz eğer olayları doğru okuyamazsanız buna karşı aksiyon da alamazsınız. Yani oturup ah etmek vah etmek mi sizin marifetiniz? Öyleyse gidin yani Himalayalarda yaşanan herhangi bir olayı da Filistin'de yaşanıyor diye aktarın o zaman. Bunun sizin davanıza ne katkısı var? Filistin'e yönelik bir hayırlı bir adım atacaksanız size nasıl bir katkı sağlayabilir? Eğer böyle bir adımınız olacaksa gerçekten her şey dönünce neyin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor ki bir aksiyon alabilirsiniz. Evet. Yoksa en fazla sosyal medyada etkileşim kasıp like almış olursunuz. Çok fazla çok güzel yorumlar almış olursunuz bir sürü. Öne çıkarır bu da sizi. Maalesef Türkiye'de şu anda birçok neydi belirsiz sosyal medya hesaplarının işte bu tür içerikler üzerinden böyle bir sosyal medya, bilinçsiz bir sosyal medya kullanımına yol açtığını görüyoruz. Bu gerçekten çok üzücü yani.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. Zaten biz her zaman söylüyoruz, bir şey bilmeden savunamazsınız. Eğer gerçekten derdiniz Mescid-i Aksa'yı savunmaksa, Filistin meselesini savunmak ve mazlumların yanında olmaksa en önce bilgi sahibi olmak lazım. Siz de çok doğru söylediniz. Allah razı olsun. Son olarak bize neler söyleyebilirsiniz dinleyicilerimize? Hani böyle sizden duymak istiyoruz sahanın içerisinde olan biri olarak ve bize bazı tavsiyelerde de bulunabilir misiniz? Hani siz orada bunları yaparsanız bu davaya faydanız olur diye.
0: Elbette yani geçtiğimiz zaman diliminde mümkün olunca satır aralarında naçizane bazı uyarılarda bulundum. Sosyal medya gibi konularda mesela. Ama şunu söyleyebilirim. Birkaç nokta çok önemli. Hiçbir şey yapamayız değil. Çok önemli aslında. Yapılan her bir propaganda son derece önemli. Her şeyden önce fiziksel olarak uzaktaysak propagandayı iyi kullanmamız gerekiyor. Sosyal medyayı iyi kullanmamız gerekiyor. Sosyal medyanın gücünü hafife almamamız gerekiyor. Ya sosyal medyada işte paylaşım yapıyoruz, like atıyoruz, yorum yapıyoruz. Bunun ne önemi var falan. Hayır, çok önemli. Zaten İsrail bu yüzden savaşı sosyal medyada çok güçlü bir şekilde yürütüyor. Bugün dünyanın en büyük bilişim firmaları tamamen Siyonistlerin, Yahudilerin elinde. Amerikan menşeli. Yani bu adamların tek tek isimleriyle birlikte hayatlarıyla kendilerini Siyonizme adamış kişiler olduklarını biliyoruz. Mark Zuckerberg'den tutun, Priti Patel'e. Ya bunlar dünyanın en büyük sosyal medya devlerinin sahibi olan kişiler ve hepsi Yahudi. Siyonist Yahudi hem de. Ve içerisinde WhatsApp, Instagram, Twitter'ın sahibi Elon Musk da onların çizgisine geldi. Kendisi Yahudi olmamasına rağmen. İşte Facebook, bu programların hepsi onların elinde. Ya neden onların elinde? Yani demek ki bir önemi var bu platformların tabii ki. Dolayısıyla bunları aktif kullandıkça biz mesela Gazze soykırımında nasıl bir sansüre maruz kaldığımızı gördük.
1: Evet.
0: Çünkü rahatsız oluyorlar. Söylem üstünlüğünü çünkü İsrail kaybetmiş durumda şu anda. Ki İsrail için söylem üstünlüğü her şeyin önünde gelir. Uluslararası kamuoyuna yönelik propaganda faaliyetleri İsrail için en önemli konulardan bir tanesi ve bu konuda hatta bakanlık bile var İsrail'de. Hasbara Bakanlığı var propaganda faaliyetlerine. Hasbara diyorlar malum İbranice'de ve bunun için çok yoğun mesai harcıyor İsrail ve her dilde bunu yapıyor. Dolayısıyla bizim daha fazla Kudüs merkezli, Filistin merkezli ve genel olarak Batı'nın sömürgeciliğine karşı bir zihniyet yetiştirmemiz gerekiyor. Ve bu eğitimle olacak bir şey, sosyal medyayla olacak bir şey. Dolayısıyla tüm bu alanlarda üniversitelerdeki çalışmalardan tutun da bireysel olarak sosyal medya kullanımında propaganda faaliyetlerine önem vermemiz gerekiyor. Boykota çok önem vermemiz Kesinlikle. Gerekiyor. Boykot konusu zaten vicdanın her Müslümanın önünde apaçık bir sınavdır yani boykot konusunda. Çünkü zalime sonucu ne olduğu fark etmeksizin bir zalimin en ufak bir şekilde bile destek veremez bir Müslüman. Hatta vicdan sahibi bir insan. Dolayısıyla boykot konusunda son derece hassas olmamız gerekiyor. Çünkü bu iş bir sermaye işi, para işi. Yani bir büyük bir ekonomi var bu işin arkasında. Ve onlar bizim etimizden, sütümüzden, her şeyimizden faydalanıyorlar bu savaşı, sömürgeyi yürütürken.
1: Evet, zulmü finanse etmemek adına da dediğiniz gibi bu çok önemli.
0: Evet.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız bizim için çok kıymetliydi.

0: Yani hem kendi adıma hem dinleyicilerimiz adına çok minnet duyuyorum size bu anlattıklarınız için. İnşallah bir gün sizi stüdyoda da ağırlamayı çok isterim. Ve nasip olursa inşallah kapılar açılırsa ki 19 Mart'ta gidecektik, gidemedik maalesef savaştan dolayı. Kudüs'te de yanınıza gelmeyi çok isterim.
1: İnşallah Kudüs'e bekleriz. Herkesin Kudüs'e gelebilmesi gerekiyor. Şunu da madem uyarmış olayım. Hı hı. Şimdi insanlar defalarca Umre'ye gidiyorlar. Yani o kadar çok Umre'ye gidiyorlar ama bir kere niye Kudüs'e gelinmiyor? Kudüs son derece önemli. Sonuçta Müslümanların dini olarak da Müslümanların ilk kıblesi, ikinci, üçüncü en kutsal mescidi. Haliyle burayı yalnız bırakmamak gerekiyor. Defalarca Umre'ye gitmek yerine bir kere de Kudüs'e gelinebilir. Mescid-i Aksa'yı. Çünkü işte yani her ne kadar bazı sıkıntılar olsa da gelinemez diye bir şey yok. Şu an savaştan dolayı gelinemiyor ama genel olarak savaş dışında gelinebiliyor buraya. İsrail ne kadar engel çıkarsa, zorluk çıkarsa çıkarsın, buraya yol var, gelinebiliyor. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz zaten. Birçok tur şirketi üzerinden buraya gelinebiliyor. Tıpkı nasıl Umre'ye gidiliyorsa aynı şekilde tur şirketlerinin Kudüs turları da var. Kudüs'e gelmek, Filistinlerin yanında olmak, Mescid-i Aksa'yı boş bırakmamak bu anlamda son derece önemli bence. Bunun da çağrısını yapmış olalım.
0: Evet, programımızın adı zaten Kalk Kudüs'e Gidelim. Bu niyetle evet. Başladık. Elhamdülillah yola böyle çıktık. Dediğiniz gibi tur şirketleri bunu rahatlıkla ve çok güvenli bir şekilde yapıyorlar gerçekten. Hatta belki de gittikleri en güvenli yolculuk bile olabilir insanların. Çünkü güvenlik meselesinde çok takıntılı bir ülkeye gidiyorlar. Ve maalesef doğru. Dediğiniz gibi hani insanlar şöyle söylüyor. Ben 20 gün Umre'ye gideceğim parayla sadece işte 4 günlük 5 günlük Kudüs ziyareti yapıyorum. Yani bunun aslında hani kemiyet keyfiyet şeyine gidiyorlar ama evet. Açıklamasında bunun birbiriyle kıyaslanacak bir tarafı yok gerçekten.
1: Kesinlikle. Yani Türkiye'de herhangi bir tatil beldesinde yapacağınız tatilden çok daha uygun fiyata 4-5 günlük Kudüs tatili tatil derken gezisi yapılabilir yani.
0: Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için ve ben de size teşekkür ediyorum bu konuyu gündemde tuttuğunuz için.
0: Allah razı olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle.

Evet kıymetli Beytülmaktis sevdalıları, bugün yayın konuğumuz TRT Kudüs muhabiri Mücahit Aydemir'di. Anlattıkları birebir Kudüs'ten olması açısından çok kıymetliydi ve bize düşenleri de çok güzel anlatmış oldu. Aslında bize söylediği iki görev vardı. Üstümüze düşen iki önemli konu. Birincisi bilinçlenmek ve ikincisi boykot sevgili dinleyenler. Bilinçlenmek evet çok kıymetli çünkü biz bunu her zaman söylüyoruz. Bilmediğimiz şeyi savunamayız. Bilmediğimiz şeyin arkasında duramayız. Biz fayda sağladık da zannederken zarar verebiliriz ki geçmişte bunun örnekleri vardı. Gri kubbeli yer mi Mescid-i Aksa, sarı kubbeli yer mi Mescid-i Aksa, asıl Mescid-i Aksa gri kubbeli olan yer, İsrail sizi yanlış tarafa yönlendiriyor gibi söylemlerle insanlar sanki Mescid-i Aksa kıble mescidiymiş, Kubbetü Sahra Mescid-i Aksa değilmiş gibi imajlar bıraktılar. Bugün hala internette de böyle şeyler var sayın yönetmenim. Yani güldük biz geçmişte diye ama bugün hala var. Bir diğeri de arkadaşlar boykot. Boykot meselesi gerçekten söyleye söyleye söyleye dilimizde tüy biten bir konu. Ve maalesef ki hala yeteri kadar dikkat edilmeyen bir mesele. Ben dün bununla alakalı yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum size. Dün bir başörtü mağazasına gittim. İki tane hanımefendi kardeşimiz vardı ve ikisi de tesettürlüydü ve başörtü satıyorlar işte. Yani bizim cenahtan insanlar bize hizmet ediyorlar. Girdim kasaya gittim ödeme yapacağım. Kasanın yanında boykot markalarından bir kahvenin buzlu kahvesini gördüm. Ve yanındaki kıza dedim ki ya hala mı? Ya gerçekten hala bunları içiyor musunuz? 3 yıl oldu yani hani hala vicdanınız el veriyor mu dedim. Başını öne eğdi. Ödememi yaptım, döndüm. Bu sefer de boykot olan, yani ismi boykotla birlikte çok ciddi anlamda anılan bir burger markasının soğuk içeceği vardı iki tane. Ve ikisi de şeyde standın üstünde, yani göstere göstere. Duramadım, tekrar dedim ki bu sefer diğerine, ya bari bunları buradan kaldırın, hiç mi vicdanınız yok? Sizi boykot konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Çünkü bu artık bir vicdan meselesi. Boykot yapmanın gerekliliğinden ziyade boykot yapmamanın da bir duruş olduğunu artık anlamamız lazım. Sokakta yürürken elinde başörtüsü, elinde boykot ürünleriyle gezen başörtülü bacılarımıza yani başörtüsünden de ziyade artık bıraktık yani dini hassasiyeti, vicdani hassasiyetleri sorgulamaları gerektiğini söylüyoruz. Ama gerçekten bence bu da artık bir nasip meselesi. Allah kimseyi nasipsiz yapmasın efendim. Çok güzel mesajlar geldi sizden. Onlardan birini okuyalım. Zamanımız da daraldı. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Maalesef üzülerek dinliyoruz ve teşekkürler aktarımlarınız için. Zafer inananlarındır inşallah. O gün gelecektir. Hayırlı programlar demiş Tayfun Bey. Bir diğer dinleyicimiz de internetten yazmış ve demiş ki keşke daha uzun süre sürseydi de biz de dinleyebilseydik. Keşke efendim. Evet sevgili dinleyenler, yayına sunduğu şahane katkılarından dolayı Mücahit Bey'e kıymetli

kıymetli yönetmenime ve siz sevgili dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Gönül Frekansı'nın Sedef Radyo'nun Kalk Kudüs'e Gidelim programı bugün de sona erdi. Bir sonraki programa kadar Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet olun. Özgür Kudüs'te tez zamanda buluşmak duasıyla.

0: utanma. Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Kalk Kudüs'e gidelim sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
9: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
5: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Zorunlu yayın.
12: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
13: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
14: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
12: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
14: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
11: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.
16: Ya Kuddüs.
17: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Güneş'e yutuğunu duyduğum

Bismillahirrahmanirrahim.

Hoşçakalın.

饭后。

بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا البحار سجرت وإذا

Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hello.
1: وإذا الجحيم سعرت.

رد

in

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ahmet Hamdi Akseki Camii Müezzini. Mü'min Suresi 7-9. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, Müslüman olmalı.

Müslümanlığımızın, Allah'ın bize İslam şerefini vermesinin kıymetini biliyor olmamız lazım. İslam'ın kıymetini bilmek, Müslüman olarak yaşamak demek olduğu gibi, sayesinde ebedi cennetlerde kalacağım, İslam'a ne kazandırdığım da çok önemli. İslam bana ebedi cennet kazandırdı. Beni ebedi cennete götürecek olan nimete ne karşılık verdim? Ben İslam'a ne kazandırdım? Ezanı okununca namaz kıldım desem, bu benim için. Zaten Müslüman olmamın gereği o. Ramazan'da oruç tuttum desem, o da benim için. Hacca gittim desem, hac bana yatırım, İslam'a yatırım değil. Ben dinim için can verdim dediğim zaman bir şey vermiş olurum. Dinim için 20 senedir yollardayım dediğim zaman dinime bir şey vermiş olurum. 3 çocuğumun 3'ünü de Hazreti Meryem gibi Allah'a adadım. Biri şurada şu hizmeti görüyor, öbürü burada şu hizmeti görüyor dediğim zaman dinime bir şey vermiş olurum. Çocuğumun hafız olması, çocuğumun başörtülü olması bile bu değildir. Zaten başörtülü olmasaydı senin çocuğun, onu cehenneme hazırlamış olacaktın. İffetin mücadelesini yapan, iffet için meydanlara çıkan birisi ise senin çocuğun, sen İslam'a Meryem gibi bir kurban verdin demektir. Kardeşler, Müslümanlık zaten namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, Kur'an okumaktır, hacca gitmektir. Biz Müslüman olduğumuzu, hacca gittiğimizi Allah'ın nimeti olarak görmemiz gerekirken, bizim Allah'a ve dinine ikramımız olarak mı göreceğiz? Biz mi Allah-u Teala'ya hacca gittik, bunu da bizden bil bakalım mı diyeceğiz? Hayır. Müslümanlık olarak biz İslam'dan neler elde ettiğimizi hesap edeceğiz. Neler elde ettik İslam'dan? Bu ebedi cennet, ondan önce huzurlu bir dünya hayatı. Allah bizi Müslümanlığımız sayesinde alkol bataklıklarından kurtardı, fuhuştan kurtardı, haramdan kurtardı, hırsızlıktan kurtardı. Mükemmel insan yaptı bizi Allah dinimiz sayesinde. Güzel bir dünya hayatı, huzurlu bir dünya hayatı yaşıyoruz. Müslümanlığımız sayesinde bile, sadece Müslümanlığımız sayesinde uyku kölesi, yatak kölesi olmadığımızı hesap etsek, günümüzü düzenli bir şekilde Allah 5'e böldü. Ne abartılı yiyoruz, ne abartılı uyuyoruz. Huzurlu bir hayat yaşıyoruz. Sadece bu bile nimet olarak sayılsa, İslam'ımız sayesinde Allah bize çok şey verdiğini anlamış oluruz. Ahirete gelince zaten asıl nimet, asıl kazanç, en büyük kazanç da zaten o. Dolayısıyla kardeşler, Allah'ın bize İslam sayesinde bunca büyük nimetlerinin yanında bizim İslam'a ne kazandırdığımızı kesinlikle çok düşünmemiz lazım. Ashab-ı kiramı örnek olarak görebiliriz. Ashab-ı kiramdan Medine'nin kıymetini bilip Medine'deki mescidin duvarlarına, direklerine yapışıp kalanı duydunuz mu hiç? Ben Resulullah'ı çok seviyorum, aleyhissalatü vesselam, ne ölüsü ne dirisi onun yanından ayrılmam diyeni duydunuz mu hiç? Bilal onun en vefalı dostu olarak, ben Resulullah'a müezziniyim, emekli olmadan buradan ayrılmam dediğini duydunuz mu? Niye bırakıp gittiler o sevdikleri yeri? O biricik Medine'yi niye bıraktılar? Medine'de kılınan 2 rekat namazın,

Mekke'de kılınan iki rekat namazın başka bütün dünyanın neresinde kılınırsa kılınsın yüzlerce binlerce defa kat kat üstünde olduğunu bilmiyorlar mıydı? Neden ashab-ı kiram 20 defa 30 defa hac yapmadılar? Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sene umre yapmadı? Neden Ömer 6 ayda bir umreye gitmedi? Sevmediler mi Mekke'yi? Umrenin kıymetini bilmiyorlar mıydı? Haccın kıymetini bilmediler mi? Niye Ömer kanun çıkardı? Bedirlilerin Medine'den çıkması yasaktır diye. Bu ne enteresan. Biz kuralara girip, hatta rüşvet vermeye razı olup, bir kere fazla umreye gidelim, bir gün fazla Medine'de duralım diye uğraşırken, ashab-ı kiram Medine'den kaçar gibi gittiler de, Ömer radıyallahu anh, beni burada niye yalnız bırakıyorsunuz diye kanun çıkardı. Medine'den çıkmak yasak Bedir halkına dedi. Yahu nereye gidiyorsunuz beni yalnız bırakıyorsunuz dedi. Bize vize engeli geldi, onlara çıkış yasağı geldi. Bunun mantığında ne yatıyor? Çünkü onlar cahiliye hayatından geldikleri için İslam'ın kıymetini bildiler. Bataklıktan geldikleri için Gülistan'ın değerini bildiler. Allah bize bu sayede cenneti kazandırdı. Biz de bir şeyler yapalım dinimiz için düşündüler. Yollara çıktılar. Yaya, çıplak ayaklı, başları açık, karınları aç, binlerce kilometre yol gittiler. Bir kişi Müslüman olsun, İslam'a biraz katkımız olsun diye. Ashab-ı kiram buydu, Allah onlardan razı olsun. Demek ki Müslümanın dinine bir şeyler veriyor olması lazım. Müslüman hiçbir şey yapamadığı zaman, dini için hiçbir hizmet yapamadığı zaman, en azından duruşuyla dinine hizmet eder. İyi örnek olur. Yalan konuşmayarak, ibadetine düşkünlüğüyle, üzerine düşen kul haklarına dikkat ederek, iyi insan olur, duruşu reklam olur dini için. Kardeşler, olmamız gereken bu iken, bir de düşünün ki, dinimize zarar vermeye başladık. Bizim kişisel tutumlarımız, kabalıklarımızın yüzünden, yanlış hareketlerimizin yüzünden, yalanlarımızın yüzünden, sözünde durmayan adam olarak bilinmemizin yüzünden, çocuklarımızın bile İslam'dan soğuduğunu düşünün. Bir de bunu düşünün. Biz her gün dinimize bir Müslüman kazandırmamız gerekirken, çocuklarımız bizim yüzümüzden dinden nefret ettiğini düşünün. Bir de bu boyutunu düşünün. Bu ne büyük afettir. Müslümanın dinine verdiği zararla, kafirin İslam'a verdiği zarar ölçülemeyecek kadar farklı kardeşler. Kafir ne yapabilir? Minarelerimi yıkar. Kafir ne yapabilir? Camilerimi yıkar. Kafir camide beni bombalayarak öldürebilir. Şehitlik payemdi zaten, onu arayıp duruyordu. Kafir Müslümanı hep kazandırır. Kafir bir Müslümana verebileceği en büyük zarar onu evsiz, parksız, topraksız bırakmaktır. Hiçbiri zarar değil. Ashab-ı kiram bu tip şeylerden zarar etmediler. Kazandılar. Ama Müslüman dinine zarar verdiği zaman bunu telafi edecek başka bir imkanımız yok maalesef. Bunun için kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hepimizin kulaklarına küpe, gözlerimize sürme yapmamız gereken muhteşem bir ikazda bulunuyor. Buyuruyor ki Müslümanın dinine verdiği zarar, zarar verdiği zaman Müslüman dinine verdiği zarar, iki aç kurdun bir koyun sürüsüne verdiği zarardan aşağı değildir buyuruyor. Az çok köy hayatı bilenler ne demek istediğini çok iyi anlarlar kardeşler. Normalde bir tilki bir tavuk çalar ve kaçar. Kurt tavuk çalıp kaçmaz hiçbir zaman. Kümesteki tavukları öldürmedikçe rahat edemez o. Yemez. Gerekiyorsa yemez. Ne kadar tavuk bulursa onları boğar, öyle rahat eder. Boğmak için yaratılmış.
Tilki de tavuktan hoşlanır. Ama karnını doyurmak için hoşlanır. Koyun, kurdun eline düştüğünde onun kanını bir akıtır. Boğulduğuna inanır. Ondan sonra bir bacağını yer gider. İki kurt bir araya geldiğinde boğma yarışı yaparlarmış. Bunu da bu hadis-i şeriften öğrendik biz. Sürüyü boğmadan yemeye başlamazlarmış. Çünkü hayvan açlığından saldırmıyor koyuna. Yaratılışı koyun boğmak için. İkisi bir araya geldiğinde yarış yaparlarmış. Kaç tane boğdun, kaç tane boğdum diye. Tamamını boğunca bir tanesinin butunu alır giderlermiş. Biz bunu kitapların, hadis-i şeriflerin şerhlerinden öğrendik. Ne kurt gördüm, ne doğru dürüst koyun saydım. Müslümanın dinine zarar vermesinden söz ettiği zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz, çok zarar verir, dinini batırır filan demiyor. İki aç kurdun bir sürüye daldığında verdiği zarardan daha aşağı değildir Müslüman dinine zarar verdiği zaman diyor. Hepimiz boynumuzu büküp bu hadisi şerifi düşünmemiz lazım. Hepimiz İslamiyet'in halini görüyoruz. Bir imamın, bir müezzinin, bir din dersi öğretmeninin, çocuklara din öğretmesi gereken bir hocanın tencere sattığını düşünün. Şuradan buradan aldığı çorapları talebelere satmaya çalıştığını düşünün. Bir hocanın cemaatinin önünde sigara içtiğini düşünün. Sarıklı, din kisveli bir insanın üç sözünden ikisine tutmadığını, yalan konuştuğunu düşünün. İnsanların onun üzerine bakarak İslamiyet hakkında puan verdiklerini düşünün. Bizim bir şey söylememiz gerek. Müslüman dinine zarar verir pozisyona düştüğü zaman iki aç kurdun bir sürüye verdiği zarardan daha fazla zarar verebiliyor. Niye insanlar çocuklarını Kur'an ehli yapmak istemiyorlar? Niye anneler babalar çocuklarını zeki olduğu zaman Kur'an'a, hafızlığa layık görmüyorlar? Niye zeki çocuklar uçak mühendisliğine gidiyor da okulu itme tekmeyle bitirmiş çocuklar hafızlığa uygun görülüyor? Bu millet, insanlar Kur'an düşmanı mı? Bunun altını kurcalamamız gerekiyor. Niye? Bundan 200 sene önce insanlar mollalara, medreselere çocuklarını teslim edebilmek için bütün güçlerini kullanıyorlardı da şimdi yalvardığın halde otel gibi kurslarda hiçbir masrafı yok, sen sadece bu çocuğu ver dendiği halde Müslümanlar çocuklarına hafız olma payesini vermek istemiyorlar? Bunun bir sebebi olması lazım. Suç hep Siyonizm'de mi? Hep Siyonistler gelip, Yahudiler gelip çocuklarınıza Kur'an'ı öğretmeyin mi diyorlar? Öyle değil, öyle değil. Bunda başka neden var. Çünkü çocuğunu hafız yaparsa onun bunun ölmesini bekleyip 20 kuruş 50 kuruşa bir Fatiha okuyacak, benim çocuğum onun bunun sadakasıyla yaşamasın diye düşündüğü için insanlar, hafız olsa da olmasa da top peşinde dolaşıyor, bari benim çocuğum mühendis olsun, onurlu futbolcu olsun düşündüğü için insanlar, maç olduğu günler İmamlar da namazları çabuk kıldırıp televizyona yetişmeye çalıştığı için Müslüman kendisiyle imam arasında fark göremediğinden, dini kurtlar boğup tükettiğinden Müslümanlar çocuklarını hafız yapmak istemiyorlar. Bu esnaftaki insan bu semtin tüccarı hacı efendidir. Bununla pazarlık etmeye gerek yok diye göremediği için Müslümanlar, hacı efendinin hacca rağmen, İslam'ın beş temelinden birini Allah ona nasip etmesine rağmen sahtekarlık yapmaya tevessül ettiği için, 3 gün önce çocuğu sabah namazına kalkmadı diye çocuğunu dövmeye kalkan baba 3 gün sonra ev meclisinde yalan konuşurken çocuğu onu yakaladığı için, dinimizi boğa boğa yalnız bıraktığımız için yeni gelen nesil İslam'ı sevdiği halde, ezanı duymak istediği halde İslam'a sıcak bakmıyor. Demek ki dinimize din mensupları olan

olarak, ki din mensubu deyince cami imamını kastetmiyorum. Cami imamı müezzin, din hizmetlisi de biz ne hizmetlisiyiz? Biz belediye hizmetçisi miyiz? Hepimiz dinimizin hizmetindeyiz elhamdülillah. Öyle olmamız gerekiyor. İmamlık diye bir kurum mu var? Müezzinlik diye bir şey mi var? Hocalık mı varmış? Ashab-ı kiram kadrolu imam mıydılar? İmam-ı Azam'a kim imamlık cübbesi giydirdi ki? Hepimiz dinimizin hizmetindeyiz elhamdülillah. Hepimiz camilerimizin süpürgecisiyiz. Hepimiz müezziniz. Hepimiz Allah'ın kelamının yükselmesi için uğraşıyor olmamız lazım. Kardeşler, Müslüman dinine zarar vermeye kalktığı zaman onun verdiği zarar Siyonizmin ve Haçlıların dinimize verdiği zarardan aşağı kalmaz. Haçlılar kaç kere İslam topraklarını işgal ettiler? Zarar verebildiler mi? Hafız olmayı önleyebildiler mi? Ezanları susturabildiler mi? Senelerce ezanın mübarek sözlerinin tekrar edilmesi, hapishaneye girme, jandarmadan kırbaçlanma cezasına uygun görüldüğü halde ezan engellenebildi mi? Ama ezan okunurken dinlediği şarkıyı, türküyü kapatmayan bir baba, evladına ezan azametini hissettirmeyen bir anne, ezanı yasaklayanlardan fazla ezana darbe vurabilir. Çünkü ezan yasaklandıkça kalplerde gür bir ateşe döndü. Kur'an'ın okunması yasaklandı, Kur'an'a teşvike dönüştü bu. Ama Kur'an-ı Kerim düğünlerde, cenazelerde ücret karşılığı okunur, birilerinin kazanç kaynağı haline gelir. Hani düğüne şarkıcı mı çağıracaksın, hafız mı çağıracaksın diye sorulur hale geldiği günden beri, Kur'an'ın gördüğü zarar, cenaze kitabı haline gelmesinden gördüğü zarar, okunmasının kanunen yasaklandığı, jandarmanın elif cüzü topladığı zamandaki zararından aşağı kalmamıştır. Müslümanlar, şu adam hafızdır muhakkak, şu yürüyüşüne baksana ya, şu heybete bak ya, Allah, bu muhakkak hafızdır diyemez oldular. Hafızda vakar kalmadı, heybet kalmadı, insanlar da Kur'an'dan soğudular. İslam temizlik dinidir, temizlik dinin yarısıdır dendi. Camiden çıkarken caminin bahçesine tüküren hacı efendi yüzünden insanlar İslam'ın temizliğinden şüphe eder oldular. Hacı efendiler haçtan döndüler, anlatacak hiçbir şey bulamamış gibi. Ne medeniyet görmüş, ne minare görmüş, Afrika'dan gelmiş zavallı insanların yanlış hareketlerini anlattılar burada. Adam ne Arap görmüş hayatında. Güney Afrika'dan gelmiş, Harem-i Şerif'in dibinde kaba hareketler yapmış. Balta girmemiş ormanlardan çıkmış, Mekke'ye gelmiş ilk defa. Hacı efendi Araplar şöyle pis, böyle pis derken Kabe'yi lekelediğini hissedemedi. Haccın azametini düşürdü. Sanki İstanbul'da ayağına basan yokmuş gibi hiç, herkes ayağıma bastı orada, kalp hastasıyım az kalsın öldürüyorlardı beni dedi. Bunların İslam'a fatura edileceğini, haccın insanların gözünde değerinin düşeceğini hissedemedi. Aç kurt dinine saldırdı. Dinini boğmaya çalışıyor. Elbette sadece böyle değil kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki gerekçeye bağlıyor Müslümanın dinini boğma tehdidini. Yani aç kurt gibi, aç kurdun koyun sürüsüne saldırırkenki hissiyatı Müslüman'da iki gerekçe üzerinde yatılı. Birisi mal, öbürü makam şöhret hırsıdır buyuruyor. Hadis-i şerifin temelinde bu var. Makam ve şöhret hırsı yüzünden Müslüman dinini yıpratmaya başladığı zaman, mal yüzünden yani para edinmek yüzünden Müslüman dinini yıpratmaya başladığı zaman canavarlaşıyor. İşte bir Müslüman Allah'ın haramlarından herhangi bir haramla karşılaştığında o haramı gevşetmeye kalkarsa, faizi gevşetmeye kalkarsa,
kumar olan bir şeyi evine sokmaya kalkarsa

Onun o anda yaptığı hareket aç kurdun koyuna saldırma anındaki harekettir. Bu yüzden mal imtihanımız, makam imtihanımız, servet imtihanımız, bunlar bizim için sadece kendimizi cehenneme düşürme boyutuyla kalır hastalıklar değildir. Evet, mal yüzünden, makam yüzünden kendimizi cehenneme düşürebiliriz. Keşke bu kadarla kalsaydı. Bir de düşün ki bir Müslüman kötü örnekliği yüzünden veya haramlardan birisinin yayılmasına vesile olma yüzünden, dinini boğmak suçundan, kendisinden sonrakilere kötü örnek olmak suçundan da Allah'ın huzuruna çıktığını düşün. Sen çocuğuna veya senin sözünü dinleyen yakın akrabana yahut da seni izleyen kitlelere bir hastalık bulaştırmışsın. Senin yüzünden İslam'ın en hassas meselesinde gevşeklik olmuş. Sen o makamda, müdürlük makamında veyahut da filan sevdiğin bilmem ne makamında 2 sene fazla kalacaksın diye Allah'ın şeriatını karşına almışsın. Allah'ın dininden tavize imza atmışsın sırf sen orada kalacaksın diye. Sanki sen o müdürlükten gitsen Kudüs düşecekmiş gibi insanları kandırmışsın. Sen biraz daha makamda kal diye, sen biraz daha fazla kazan diye, senin çocuklarına 3 kuruş fazla miras kalsın diye, sana biraz daha sekreterlerin evet efendim desinler diye Allah'ın dininden taviz vermişsin. Bu verdiğin tavizler ümmeti Muhammed'in dininde gevşemeye neden olmuş. Ümmet 5 asır daha yaşadıkça o 5 asır bu senin fitnen ne kadar büyüyeceği, ne kadar yayılacağı belli değil. Belki de bugün senin 3 kişinin kanmasına, 3 kişinin yanlışa girmesine sebep olduğun, hacı hanne olduğun halde cicili bücülü bir başörtüyle düğüne gittin ve insanların orada hacı teyze de böyle giydiğine göre genç kızlar olarak biz niye böyle giymeyelim demelerine neden oldun? O başörtüyü senden sonra binlerce mi, 10 binlerce mi, 100 binlerce mi insan takacağı belli değil. Herkes bir küçücük taviz bekliyordu. Bu büyük orman küçücük bir kibritle yanar, bunu niye hesap edemedin sen? Sen İmam Hatip mezunusun, hafızsın. Seni insanlar dinin olgun birisi biliyorlar. Halbuki dinin ahkamıyla hiç alakan yok. Bilgisayar CD'si gibi senin kafana hafızlık konmuş. Orada bütün rızık Allah'ın elindedir, Allah'ın dilediği olur diye 1000 defa okuduğun halde ayeti 1 lira için dininden taviz veriyorsun. İnsanlar seni hafız olmakla Allah'ı ve peygamberi anladı zannediyorlar. Sen verdiğin tavizler yüzünden, kızına, oğluna yanlış örnek olman yüzünden, işçilerine yanlış örnek olman yüzünden, yaktığın bir sigara yüzünden, tuttuğun yanlış bir kadın eli yüzünden, filan tavizin yüzünden binlerce insan senden 50 sene sonra, 150 sene sonra, 250 sene sonra binlerce insan o haramı, o yanlışı tekrar edecekler. Kıyamet günü tamamının kasabı olarak Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Tıpkı Anadolu'nun bir köyünde, kimsenin selam vermeyi bilmediği bir köyde ilk defa selam veren bir memur, selam veren bir öğretmen olduğun için, selamun aleyküm diyen bir doktor olduğun için, orada insanlar birbirine selam vermeye başladılar. Allah'ın selamı yayıldı. Aradan 10 sene, 30 sene, 40 sene geçti, 200 sene geçti. O selam 1 milyar kere, belki 5 milyar kere o köyde tekrar edildi. Bunların da kıyamet günü hepsinin sevabını karşında bulacağın gibi. Dinimizin kasabı mıyız? Dinimizi boğuyor muyuz? Dinimizin fidanına su mu döküyoruz? Dinimizin fidanını mı buduyoruz? Çok dikkat ediyor olmamız lazım kardeşler. Nasıl bize dini ulaştıran hocalar, Allah onlardan razı olsun dinimizi öğrettiler diye hayır dua ediyoruz velev etmesek bile. Velev etmesek bile melekler görüyor ya, kimden abdest almayı öğrendin? Kim sana abdesti öğretti? Filanca, ona kim öğretti? Filanca, ona kim, ona kim? Nasıl hepsi gidip Ebu Hureyre'nin defterine yazılıyor? Kaç milyar insan, kaç milyar milyar, onlarca milyar insan Ebu Hureyre'nin öğrettiği abdestli abdest

almıyor mu? Bu sevaplar hep onun defterine yazılmıyor mu? Ebu Hureyre kazara bir kere sigara içseydi, sigara da bize yayılmış olsaydı şimdi, abdeste öğretirken kazandığı sevaplar gibi o tütün dumanları onu boğmayacak mıydı mahşer yerinde? Örnek olmak kolay değil. Kardeşler, mal ve makam hırsı yüzünden dinimize zarar vermemiz çok büyük bir afet. Halbuki malımızı ve elimize geçirdiğimiz makamlarımızı Allah'ın dinine hizmet ettiriyor olmamız lazımdı. Bir yerde şef olan, işçi olana göre dinine daha fazla hizmet etmeliydi. Bir kişiye hadi namaza git ben seni idare ederim demeliydi. Orada 10 kişinin başında şef olan birisinin bulunduğunu melekler hissetmelidirler. Buraya bu şef geleli beri namaz oranı arttı bu fabrikada denmelidir. Bir devlet dairesinde kapıcıyla o devlet dairesinin filan biriminin başındakinin mümin olduğu, namaz ehli olduğu belli olmalıdır. Denmelidir ki bu namaz kılan adam buraya geleli beri burada evrak aksamıyor. Kimseye git yarın gel demiyor. Kimseden rüşvet istenmiyor denmelidir. Melekler şunu dememelidirler. Bu adam cuma kaçırmıyor. Ramazan orucu da tutuyor ama bu geldiğinden beri rüşvet değişmedi burada. Zulüm gene aynı zulüm. Bunu dediği zaman melekler biz öldükten sonra ya da o insan öldükten sonra rahmetli çok iyiydi. Merhum damlıyor. Gökten rahmet damlıyor. Yeter ki ölsün herkes. Bunu dememiz bizi mi aldatır? Melekleri mi aldatır? Sana merhum deseler ne olur? Muazzep deseler ne olur? İnsanların iyi demesine inanacak mı Allah Teala? Dinimiz için ne yaptığımızı muhasebe etmek zorundayız. Ey mümin, sen dinine ne kazandırdın sorusuna karşı 25 yıldır namaz kılıyorum. İyi ki kılıyorsun. Sen kılmasan namaz bitecekti. Kaç kişiyi namaza kazandırdın? Önemli olan bu. Allah'tan korktuğun için neler yaptın? Hiç içki içmedim. Kaç içki sofrasını kaldırdın? Kaç içki sofrasını engelledin? Dinimize ne kazandırdığımızın muhasebesini yapmamız lazım. Dinimize verdiğimiz zararın da muhasebesini yapmamız lazım. Çocuklarımız, talebelerimiz, eğer istediğimiz gibi değilseler, hemen Siyonizm berbat etti işi. Medya çok kötü. Siyonizm saldırdı. Haçlılar hazırlık yapıyor. Papalık çocuklarımızın beynini yıkadı. Dur. Doğru, dışarıda kış şartları var. Buna itirazım yok. Senin soban yanıyor mu evde? Dışarıda kış varsa sen kış tedbiri aldın mı? Bu çocuk senin ölümünden 20 sene sonra, babam rahmetli bize namazı tembih ederdi ama benim önümde de esnaf kazıklanırdı hep onda, diyor mu senin için? Şimdi dillendiremiyor olabilir çocuk bunu. O da esnaf olunca, senin dükkanını devralınca ne yapacak onu konuşalım. Yalanı kimden öğrendi bu çocuk? Bizim analarımız hep zemzem gibi değerli süt mü emziriyorlar? Mübarek analar zemzemden değerli süt emzirir, hep mamalar gelince çocuklar bozulur. Sütü nereden aldın teyze? O süt emzirildi doğru. Ama senin göğsüne süt ağzındaki gıdalardan gitti. Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Bir lokma haram. Mideye girince 40 gün sen namazın bile boşa gidiyor da çocuğuna etki etmiyor mu zannediyorsun o lokmalar? Dinimize ne kazandırdığımız hepimizin hesap defterinde olmalıdır. Kaç insan namaza başladı? Kaç insan Kudüs'ün Filistin meselesi değil, İslam meselesi olduğunu anladı senin sayende? Kaç insana umreye gidiyorsun, bırak umre sana gelsin. Farz haccı yaptın, otur oturduğun yerde. Otur. E o bir kere de olmuyor. İlk defa kıymetini bilmeyen 20 defa gitse ne olacaksın? Otur aşağıya. Bırak Kabe sana gelsin. Bırak ashab-ı kiramın azameti senin yüreğine sinsin. Sen Uhud'u ziyaret ettin, ne oldu? Kuba'ya gittin, ne oldu? O zaman iyi hurma bulamamıştın da hurma almaya mı gidiyorsun? Kaç kişiyi ikaz ettim?
Kaç kişi benim elimle İslam'a ısındı? Kaç kişinin haram bataklığını kuruttum? Bu din herkesin kendi defterini dürdüğü, kimsenin kimseye bir katkı yapmadığı, egoist mantıkla yaşansaydı bu bize gelir miydi kardeşler? En baştaki örneğe tekrar dönelim. Ashab-ı kiram eğer Medine'nin kıymetini bilselerdi bizim deyimlerimizle, hazır vize yokken 8 sene orada kalsalardı, 8 gün değil 8 sene orada kalsalardı, hazır vize engeli yok, ayda bir Mekke'ye gitselerdi, peygamberin dostları peygamberin Kabe'sinin dibinde oturup kalksalardı, nasıl Müslüman olacaktık biz? Nasıl Müslüman olacaktık? Kardeşler, ashab-ı kiramın bu haline bakıp bir de kendimizi düşünelim. 5 senedir senin filan yerde yazdığın var. Her sene 2 ay gidip orada keyif sürüyorsun. Marul ekiyorsun, çileklerini topluyorsun, dostlarına telefon ediyorsun. Gelmek varmış buralara diyorsun. Dur abi dur. Allah'tan kork. 5 senedir 2 ay oraya gidiyorsun. Kaç çocuk kurtardın o köydeki bataklıktan? 2 ay bir Müslüman bir yerde durur da oradaki caminin cemaatinin sayısı artmaz mı? Oradan bir çocuk bulup getirmez mi? Sen o köyden bize çilek getirecek yerde buradan oraya kitap götürsene. Çilek her yerde var. Ellerinle yetiştirdin. Sahabe misin, tuttuğun altın mı senin? Ne yapayım senin çileğini ben? O köyden bir çocuk getirsene, bunu kurtarmak istiyorum diye. Niye senin gittiğin o yazlıkta hemen köylüleri, kim varsa komşularını toplayıp bir Riyaz-ı Salihin dersi niye yapmıyorsun? Niye orada insanlara abdesti öğretmiyorsun? Bildiğin gibi değil. Bu hele bu Trakyalıların hiç ilgisi yok dinle. Dur bir dakika. Kendine göre reçber arkadaş nasıl buldun hemen? O fidanları nasıl diktirdin onlara? Hani ilgileri yoktu hacılarla hocalarla? Hoşuna giden şeyde iyi adamlar. Elbette onlar öyle bir ezan dinlemekle teheccüde kalkacak olsalardı sana gerek yoktu zaten. O kaya gibi toprağa nasıl sen çilek yetişecek hale getirdin? Topraktan da mı sert? Kayadan da mı sert o insanlar? Gelmesinler. Seni melekler görsün uykusuz kaldığını. Nasıl dini rahat etmeden Müslüman tatil eder ki? Meselemiz kardeşler dinimizi kazandırmak meselesi. Nerede kaldı ki şimdi herkes dininden geçiniyor? Hac sektör oldu. Ramazan sektör oldu. Hac üzerinden geçinen insanlar, kitleler var. Hatta ve hatta dinsel turizm diye bir sistem getirdiler bunun üzerine. Dinsel turizm. Eskiden turist deyince ben çıplaklık, bit, bire, uzun saç anlardım. Şimdi turizme din de dahil oldu. Elbette hacı turist mantığıyla Mekke'ye giderse onun da dinsel turizm olur. İnsanlar hayatında Kabe'ye bir kere dönmemiş insanlar ihya olur onun servetiyle. Hacının servetiyle ihya olurlar. Hac sektör oldu. Dinimize kazandıracağımız, Kabe'nin reklamını yapacağımız yerde ticaretini çıkardık. Ramazan yeme içme patlama çatlama iyi oldu. Kur'an-ı Kerim eğitimi zaten sektör oldu. Kimi musaf basar, kimi okutmaktan kazanır. Herkes Kur'an üzerinden geçiniyor. Ne hizmet aşkı maşallah. Biz dinimizi besliyor muyuz, boğuyor muyuz? Hiçbir Müslüman bu sorunun benimle ilgisi yok diyemez. Çocuğun yoksa, sen tek başına dağda yaşıyorsan, kimseyle ticaret yapmıyorsan, kimseyle oturup kalkmıyorsan, kimsenin dünürü değilsen, kimsenin hısımı değilsen, kimseyle fırına, manava, bakkala hiçbir yere gitmeden yaşıyorsan doğru. Tek başına sana melekler dağda yeter. Çevrendeki meleklerle ahirete gidersin. Bir insanla selamlaşan, öbür insanla ticaret yapan, hısımı olan, dünürü olan, akrabası olan, herkes mesul. Hep birbirimizden mesunuz. Müminler birbirlerinin kardeşidirler. Birbirlerinin velileridirler. Birbirlerinin dostlarıdırlar. Ne demek? Niye Allah Teala bizi böyle birbirimize bağladı? Birbirimizin sorumlularıyız biz. Hepimiz birbirimize aynı zincirle bağlıyız adeta. Bir tanemiz bu zincire hafif asılsa hepimiz gırtlaklanırız.
Hepimizin canı acır.

0: Aynı zincirle yürüyoruz biz. Bunun için kardeşler, dinimizin sahibiyiz. Dinimiz bize cennet kazandıracak inşallah. Biz de dinimize elbette bütün dünyayı fethetsek biz karşılığını veremeyiz Allah Teala'nın bize din nimetinin. Ne yaparız ki İslam'ın ve cennetin karşılığı olsun? Hiçbir şey yapamayız aslında, ama Allah bizi dinimiz için gayret ederken görmelidir. Şu yaşadığımız sezonda en önemli sıkıntılarımızdan birisi, artık dinimize zarar vermesek o da kar sayılacak. Yani dinimize zararımız olmasa o da büyük bir kar. Nice insanlar sakalı yüzünden dinine zarar veriyor. Taktığı sarığı yüzünden dinine zarar veriyor. Okuduğu ayet yüzünden dinine zarar veriyor. Önce insanlara Allah'tan korkmayı, cenneti cehennemi anlatıyor. Ardından yalan söylüyor. O yalanını tespit eden onun yüzünden onun yukarıda okuduğu ayetleri yok sayıyor. O da yanlış aslında. Yani bu sözün sahibi o insan değil ki. Bu ayeti okuyan bu insan olabilir, ama ayetin sahibi Allah. Hadisin sahibi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Biz insanlara bakıp kıyamet günü bizim caminin hocasına aldanmıştım ben ya Rabbi kusura bakma mı diyeceğiz? Caminin hocasına değil, mihrabın sahibi olan Resulullah'a bakacaktın sen aleyhissalatü vesselam. Ama her halükarda mihrapta duran, minareye çıkan Allah'tan korksun, dinini boğmasın. Çoluk çocuğunun sofrasına faiz getiren, yani mal yüzünden dinine zarar veren kurt Allah'tan korksun. Bir makama gelip de o makamı dinine hizmet ettirmesi gerekirken dinini o makamın hizmetkarı haline getiren Allah'tan korksun. Müslümanların din duygularıyla belli bir noktaya gelenler daha sonra o dinin menfaatlerinden istifade ettiler, dinine hizmet etmediler mi? Bu yaptıkları şey dinlerini boğmaktır, aç kurtluktur. Biz dinimizin hizmetkarıyız. Bir kişi Allah'a secde etsin diye bir sene, 10 sene, 50 sene uğraşmaya razıyız. Ama şunu unutmayalım ki, bir kişinin secdesi bizim ihmalimiz, yanlışımız, tavır hatalarımızın yüzünden engellenirse, bir Müslüman selamı bizim yüzümüzden bırakarsa, bir Müslüman bizim sıkıştırmamızın yüzünden yalana tevessül ederse, bizim gevşekliğimizin yüzünden bir genç kız zinaya düşerse, bir delikanlı bizim hatalarımızın yüzünden bir bataklığa düşerse, bunun hesabından sorulacağız kıyamet günü. Dinimizi boğma hakkımız yok. Din Allah'ın üzerimizdeki emanetidir. Hepimiz elhamdülillah bu imanımız sayesinde Rabbimizin cennetlerine kavuşacağız. Bile bile kendi eteğimizi ateşe tutuşturursak sonunda yanacak olan biziz. Allah muhafaza buyursun. Tekrar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifini hatırlatıyorum kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste buyuruyor ki, mal hırsı yüzünden, makam hırsı yüzünden bir Müslümanın dinine vereceği zarar iki aç kurdun bir sürüye vereceği zarardan az değildir buyuruyor. Niye kurdu, aç kurdu örnek verdiğini de izah etmiş olduk. Açıkça hadisi şerif önümüzde iki büyük fitnenin bulunduğunu söylemiş oluyor. Mal fitnesi ve makam fitnesi. Bu iki fitne şu demek değil. Ha, kurtlaşmamak için maldan uzak duracaksın. Yanlış. Yanlış. Bu neye benzer biliyor musun? Yani madem Peygamber aleyhisselam mal yüzünden, makam yüzünden böyle yapabilir Müslüman diyor, o zaman hiçbir makama gelme. O zaman hiç malın olmasın. Bu ne demek? İnsan abdesti bozulmasın diye hiç yemek yemeden yaşasın o zaman. Çünkü yiyorsun, abdest bozman gerekiyor. Abdest bozdun, o anda da öldün diyelim. Abdestsiz ölmektense yemek yemeyeyim. Böyle bir mantık olur mu? Hayır. Yemeğini yiyeceksin, abdestini tutacaksın. Delikanlılık bu. Yemeden abdest tutamazsın, canını tutamazsın yemeden çünkü. Maldan uzak kalın demiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Makamdan uzak kalın demiyor. Malınızın kölesi olmayın. Mal yüzünden Allah'ın çizgilerini çiğnemeyin diyor. Makam, Müslüman gelsin. Müslümandan başkasının bir yönetici koltuğunda ne işi var? Elbette Müslüman olacak orada ama koltuğa oturacak. Koltuk ona oturdu mu tehlikeli. Hadis-i şerifi düzgün anlamamız lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malınızı atın gidin demiyor. Sakın koltuklara yanaşmayın demiyor. Ama bir Müslüman eğer nefsinde cüret göremiyorsa o koltuktan uzak dursun. Baktın ki bu para seni şımartıyor. İnfak et, kurtul. Yahut da ver çocuğuna, çocuğun kullansın. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikazını kesinlikle dengeli bir şekilde anlıyoruz. Bu sadece imamlara, müezzinlere, sarıklı hocalara yönelik bir uyarı da değil. Herkes dininin hocası. Evde sen çocuklarının hocasısın, hanımının hocasısın, anneysen kızlarının hocasısın. Bakma biz bedavacılığa alıştığımız, her şey özelleştiği bir çağda yaşadığımız için dini de hocalara özelleştirdik. Havale ettik hocalara. Ölü diri ne varsa hocalar mesul, mezarlıktan da mesul. Gerçi yani sadece beceremediğimiz işlerden mesul. Ölüyü yıkayabilsek gene hocaya para vermeyiz de zor yıkanıyor ölü. Bu mantıktan sıyrılmamız lazım. Dinimize hizmet edeceğiz. İnsan ömrünün sonuna doğru diyebilmeli ki elhamdülillah iki defa hac yaptım. Çok param vardı ama hacca gitmedim. Onun yerine şu medreseden 200 tane hafız çıktı benim emeklerimle. İnsanlara değil ama kendi kendine böyle bir muhasebe yapmalı. Keşke 10 sene önce bu işe başlasam da o medresedeki 500 hafız olsaydı şimdi. Böyle hesaplar yapılırsa Allah ömrümüze bereket verir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.

En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren Gönül Frekansınız Radyo Hedef'te

0: vakti muhabbete bekliyoruz.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
0: Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet başlıyor. Başlıyor. Başlıyor.

0: Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.
0: Bazen yorar insanı küçük şeyler. Büyük sırlar vardır küçük şeylerin içinde. Açıldıkça açılır, boyuna posuna bakmadan. Bazen dinlendirir insan uzaklar. Uzakla bir yakınlığı vardır gözlerin. Gözlerin olduğu kadar gönlün de. Bazen durur tüm adımlar. Adamların tembelliğinden değil, yolların düşündürücülüğünden. Öyle çetrefillidir ki susar ayaklarda kimi zaman. Bazen sorar gözler, diller kabul etse bile. Maharet gözleri bile ikna etmektir, güzel söz söylemek değil. Bazen durur dünya, inecekler iner, sonra yoluna devam eder. Ne var ki herkes için o duruş anı farklıdır. Kimisi içinse hiç dönmez dünya. Ki o da apayrı mesele. Bazen her şey bir mimik anlatır. Bazen gözyaşı, bazen bir kelime. Ne kadar da ağır gelir söylemek bazen bir kelime bile. Bazen bir anı, bir ömür kokar. Bazen bir daha yaşamayacağını hisseder insan içinde bulunduğu anı. Bazen şair olur insan, mısra kuramaz. Bazen mısra kurar insan, şair değildir. Bazen hiçbiridir, ne diyeceğini bilemeyen sıradan biridir işte. Bazen yaşadığını daha çok hisseder insan, öleceğini unutur büsbütün. Bazen yaşadığını tamamen unutur, hatta bazen her ikisini de. Bir anı bir anına uymaz derler ya insan için, ya bütün anları birbirinin aynı olsaydı, bazen korkutmaz mı bu ihtimal insanı? Bazen korkar insan gölgesinden, gölgesinin şahsında kendisinden. Zira kendi vücudu geçmiştir güneşin önüne, kendi eseridir gölgesi. Bazen susar insan, dudakları çatlar susuzluktan. Bazen susar insan, söylenecek çok söz varken bile. Bazen dolar insan, kimse anlamaz. Bazen herkes anlar, kendisi kendisini anlamaz. Yalnızdır bazen insan, öyle yalnız bakar ki dünyaya. Bazense hiç yalnız değildir, nasıl baktığını bilirse. Bazen büyük görür insan kendini, ne acizliktir. Bazen aciz görür, ne büyük bir görüş. Bazen, bazen değil her zaman demek gerek. Ama bilmek gerek ne zaman. Her bazenin bir zamanı vardır.

Hani güzel bir yazı ardından da güzel bir eserle başladığımız için vakti muhabbet devam ediyor diyoruz. Yoksa vakti muhabbet başladı. Zaten devam ediyor. Evet, hak dostum hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse muhakkak ki güzel eyler. İsim isme

Kisf kisve semt semte benzer. Geçmiş vakit söylenir yalan gerçek, zaman geçer. Sürçülisan eyler isek affola, cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en hasından bolca merhaba diyerek başlayalım bugünkü programımıza da. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, mağfireti üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Güzel bir çarşamba akşamı diyeceğim ama akşam vakti böyle artık o güzellik gitmiş, yerini kara bulutlara bırakmıştı ki meteorolojiden gelen uyarılar var, sağanak geliyormuş. Aynı uyarıyı her nedense Büyükşehir Belediyesi de yapıyor. Dikkat edin diyor, uyarı geliyor. Halbuki meteoroloji uyarıyı onun için yapıyor, o da bizi uyarıyor. Dikkat edin, siz dikkat edin diye. Geçtiğimiz günlerde böyle hani yine böyle bir sel felaketi oldu ya, daha doğrusu yağmurdan sonra böyle su baskınları oldu, sel felaketi oldu. O zaman bir haber sitesiydi yanlış hatırlamıyorsam veya bir gazete diye geçinen bir mevkute şöyle bir başlık atmıştı. Meteorolojinin uyarısına uymayan vatandaşlar sokaklarda rezil oldular gibi, böyle bir şey yani. Zor anlar yaşadılar gibi. Halbuki meteorolojinin uyarısı şehri yönetenlere, bakın sağanak yağış geliyor, mazgallarınızı temizleyin, su yollarını açın, işte önleminizi alın diyor. Tabii vatandaş da dışarıda olmasın diyor mutlaka da, o uyarı öncelikli olarak şehri yönetenlere. Şehri yönetenler de bizi uyarıyorlar. Akşam dediğim gibi hava biraz karardı. Bugünlerde böyle sağanak yağış olabilir. Havadaki nem oranı da biraz fazlaydı dikkat ederseniz. Bu sıcaklığın arkasından bir yağmurun bastırması normal. O yüzden dikkatli olun diyelim. Özellikle böyle çukur yerlerde kalanlar hasbelkader kot olarak diğerlerinden farklı durumlarda olanlar dikkat etsinler. Evet, güzel bir programda yine sizlerle beraberiz. Bugünkü programımızda yine birbirinden güzel şiirlerimiz, birbirinden güzel eserlerimiz olacak. Bugün Nurullah Genç Üstadımızın güzel bir şiirini, bugüne kadar hiç okumamıştım, İntizar şiirini inşallah sizlerle paylaşacağız. Bahattin Karakoç, Allah gani gani rahmet eylesin. Bir bülbülün sevdiğine, bir de konuşabilsem neler söyleyeceğim, neler de işte konuşamıyorum. Konuşmam bu kadar. Bir bülbülün sevdiğine son serenadını inşallah sizlerle paylaşacağız. Bugün değişik olarak Ben Filistin diye güzel bir şiir karşıma çıktı. Meryem Şahin'in. İlerleyen dakikalarda hem Filistin'de yaşananlardan bahsedeceğiz. İnşallah yaz sezonunun öncesinde de bu şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonrasında bu güzel şiir ve ardından da güzel bir eserle Ezan-ı Muhammediye gideriz diye düşünüyorum. Bu arada programın başında hemen hatırlatayım, yani ezan okununca cemaate gitmek isteyenler gitsinler. Yani benim günahım bana yeter, bir de sizin hani böyle vebalinizi üzerimize almayalım. Cemaate gitmek isteyene engel değiliz. Hatta gidin diye tavsiye ediyoruz. Bizi dinlemekten daha önemli, onu özellikle belirtmek istiyorum. Evet, güzel dediğim gibi program güzel bir program olacak. Bu güzel programı İnşallah sizler de dinleyin, dinletin. Bizlere 91.8'den frekansımız ulaştığı her yerde, ulaşmayan yerlerde de hedefradyo.com adresinden dinleyebilir, dinletebilirsiniz. Şimdi Nurullah Genç Üstadımızın o intizar şiirine bir kulak verelim.

Gözlerin dokunuyor kalbime ey cefakar. Öyle uzun bir hicran sundun ki hayatıma, zehrini yudumluyor ruhum melankolinin. Lambalar sırılsıklam gönlümde sönmesin yar. Ellerin ab-ı hayat, gülüşün yar, sesin yar. Rüzgar mıdır, yağmur mu dumanlı bakışların? İrkiliyor durmadan bedenim, hülya mıdır? Neşeme ızdırabın çektiği perdesin yar. Umudumun maviye büründüğü yerde mi mahulyam? Ey şebneme dalım, neredesin yar? Unutma, ceylanların çölleri sevdiğini, toprak neva sırrını ezberliyor göklerin.

Esrarengiz şarkılar dinliyorum geceden. Neden ıslak bilmem ki çehresi yıldızların. Mest ediyor ruhumu endamın ey cefakar. Eridim, ırmağa döküldüm şulesin yar. Nereden resimler? Neden resimler gibi hercaidir sesin yar? Ey deniz yürüyüşlüm, ey hüznümün kaynağı. Küskün ırmaklar bile benden daha mutludur. Şafakta bildir olup gönlüme giresin yar. Eski umutlarımın son bulduğu yerde mi? Sihirli akşamların ülkesinde misin yar? İlkin, şakayıkları okşayan parmakların nedense kanatlanıp uçtu yalnızlığıma. Anladım aynaların seni kıskandığını. Şeydayım, efkarlıyım, duyup da gülesin yar. Efsunlu duygularınla sarsılıyor benliğim. Hasretim ey cefakar, Süreyya gözlerinde. Ebedi nalan oldu gözyaşım, silesin yar. Pusatsız süvariler gibiyim yollarında. İntizarın alnıma vurduğu halesin yar. Çeşmeler kurumaya yüz tutmuşsa içimde, iklimler laneti kusuyorsa ötenin, mahşere aralanan kapıdır şimdi zaman. Dil rubasın, mümayiş sultanı, didesin yar. Ellerin ıtırdalı, duruşun yar, sesin yar. Çakıyor yüreğimde şimşekleri ferdanın, ışık ol, perdesinden kurtar beni sevdanın. Neredesin, rüyada mı? Sanki mazidesin yar. Lalezarı solgundur melal yolculuğunun. Ilıksın, uykudasın, safsın, güzidesin yar. Yasaklara nigehban olma ey mahı zemin. Orkideler seninle büyüsün bahçemizde. Rahmet özümleyen bir bendeyi numune. Olalım yeryüzünde ey can, hep tazesin yar. Gurbetin lisanıdır gülüşün yar, sesin yar. Üflerken erdemi maveradan hicabın, zümrüdü ankaneden alev alev yanıyor. Ey enisi mücella, sen ki yelpazesin yar. Limanısın ruşenimin bela okyanusunun, semadan damla damla inen firuzesin yar. Esirinim ey nuru nigahım, yakma beni. Sonsuzluğa seninle varalım ey cefakar. İliğime işledin, ne olur bırakma beni. Nazlısın, nazarındır ufuklarımı saran. Ayrılık acısıdır damarlarımda kıvranan. Yorgunum, yaralıyım, ne olur bırakma beni. Şahikasın, şavkınla tutuştu hücrelerim. Esirinim, ey nuru nigahım, yakma beni.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Vakti Muhabbet.
1: Biraz da katlettik değil mi şiiri? İntizar şiirini Nurullah Genç Üstad'ın. İnşallah bir daha okuruz ya. Bir dahaki sefere bu hataları yapmayız. Ama zaman zaman olur böyle. Canlı yayının tuzu biberi, canlı yayının cilvesi derdik eskiden bunlara. Şimdi bant yayın yapınca hiçbir tadı tuzu kalmıyor. Tekrar tekrar okuyorsunuz, tekrar tekrar kaydediyorsunuz. Yani hiç hata olmasın. Tamam, o tür yayınlar da güzel de o tür yayınlar bizim gibi programlar için güzel değil. Niçin diyecek olursanız, canlısın hani, şurada canlı konuşuyorsun. Fakat bunu bir banttan olduğunu düşünsene, aynı tadı vermez. Motomot metinler okumak gerekir. Motomot işte yazılar sunmak gerekir. O da insanı sürükleyip alıp götürmez. Canlı yayınların o yüzden ayrı bir havası, ayrı bir efsunu vardır. Radyonun zaten kendine ait bir efsunu vardır. Ben hep yıllardır bunu söylerim. Mesela kimse benim herhangi bir yerde kendime ait bir fotoğraf paylaştığımı görmez. Zaman zaman belki hani çalıştığımız kurumlardan dolayı arkadaşlarla çekildiğimiz veya yapılan programlarda çekildiğimiz fotoğraflar dolaşıyor olabilir. Onları da hiçbir zaman kendime etiketlemiş değilim. Yani kendim şey yapmam. Özellikle de hani böyle tek fotoğraflarımı paylaşmam sosyal medyada veya değişik platformlarda. Radyonun efsununu kaçırır. Şimdi eskiden böyle radyocular işte konuşurlar, adamın sesine aşık olursun veya böyle tarzını seversin. Sonra bir kendisini görürsün, dersin ulan bu ses bundan mı çıkıyordu değil mi? O şeye gelir. O yüzden radyonun efsununu her zaman sevmişimdir ve hiçbir zaman kaybetmek istemedim, istemiyorum da. Radyonun benim tabii hayatımda ayrı bir yeri var. Ta 92 yılından beri radyolarda, zaman zaman Ankara'nın önemli radyolarında programlar yaptık. Teknik eleman olarak görev yaptık ilk başladığımız yıllarda. O yüzden radyo bizim hayatımızda önemli bir parça, önemli bir yer. Bir kardeşim eskiden radyoda programlar yapmış. Başka birini anlatırken şunu söyledi. Radyo dedi, sosyal medyanın olmadığı dönemde dedi, sosyal medyanın görevini yerine getiriyordu dedi. Bir nevi sosyal medya argümanıydı dedi. İnsanlar gerçekten buradaki programlar üzerinden birbirlerine mesajlarını gönderiyorlardı, selamlarını gönderiyorlardı, muhabbetlerini iletiyorlardı. Eserler hediye ederek birbirlerine, onların gönüllerini hoş ediyorlardı. Radyonun öyle bir özelliği vardı, radyonun öyle bir güzelliği vardı eskiden. Tabii ki her şey gibi radyonun da yavaş yavaş pabucu böyle dama atıldı. Sosyal medyanın çok fazla, internetin yayılmasıyla, sosyal medyanın gelişmesiyle, yayılmasıyla radyonun da pabucu dama atıldı. Bu da bir gerçek. Bir zamanlar dediğim gibi gece yarıları istek programı yapılırdı. Gece gelen istek sayısını şu an söylesem herhalde radyoyla yeni tanışmış insanların aklı hafsalası almaz. İşte gece 200-300 tane böyle istek, yazılı istek. Hani böyle mesaj gelmiyor. Birileri yazıyor, telefonun başında oturuyor, istek alıyor. 300-400 tane istek okuduğumuz günler olurdu. Öyle düşünün. Şimdi olsa 3000-4000, yani öyle mesaj geldiğini düşünün programa, 2 saatlik programa. Öyle bir hesap yani bu. Radyonun o yüzden dediğim gibi güzelliği var. Radyo ama hiçbir zaman benim hayatımda değerini kaybetmedi. Her zaman değerli, her zaman değerini koruyor. Bugün paylaşacağımız şiirlerden bir tanesi de değerli üstadım Bahattin Karakoç'un Bir Bülbül'ün Sevdiğine Son Serenadı şiiriydi. Kendisine rahmet tanıyorum. Sözü Bahattin Karakoç ustaya bırakalım, sonrasında devam edelim.

Gece yıldızlar öper seni usulca. Çiğ damlacıkları toplanır yanaklarında. Ufuklar ağarmaya duranda seher vakti, bad-ı sabah demlenir dudaklarında. Arılar kokuna koşar gelir. Beyaz gül derler sen duvak takınca. Yeşil çimenlerde tamamlanır tuvaldeki resmin. Gülünce pes pembe olur yüzün gülüm. İffetle birlikte anılır ismin. Seninle yeryüzüne bahar gelir. Kırmızı gül derler sen kızarınca. Kalbimin yangınıdır senin yüzüne vuran. Her mevsim en temiz sular öper, harama göstermediğin ayaklarının altından. Böcekler usaresin emer yumuşak teninin, sevdalın dağları aşar gelir. Ben de figan başlar sen sarı açınca, sarı yapan bir sevdanın resmidir sarılık. Vuslat köprüsünü seller götürür, her ezgide keleplenir ayrılık. Aşk vedasıdır gözlerinin, hüzün sular gibi coşar gelir. Rengini, kokunu benden alırsın, aşkın acısını bırakırsın bana. Aklımı gönlümü hepten karıştırdın, son serenadımı yapıyorum bu gülistana. Bu bir vedadır sana, sana geniş gelen bana dar gelir. Hangi sevdayla ırgalanırsan ırgalan artık. Kalbim öldü ve ölüm susturdu kemanımı. İstediğin mezarlığa gömebilirsin sana asılan yanımı. Sonra dilediğin gibi koştur atını. Bir aşk şehidine ağıt ar gelir.

Vakti Muhabbet devam ediyor. Vakti Muhabbet. Uğur Işıl'a kulak verdik, sen olmasan da dedi. Aslında başka bir eser ayarlamıştım da eser ortadan yok oldu. O yüzden böyle girmesi de geç oldu. Geç olsun güç olmasın. O sırada önüme bu çıktı, bunu dinlettik sizlere. Yoksa başka bir eserini ayarlamıştık Uğur Işıl'ın. Bir şiirimiz vardı, Filistin şiiri. O Filistin şiirinden bahsederim inşallah. Filistin hakkında birkaç kelam edip veda ederiz. Sonra da bugün Arif Nihat Asya'nın duasıyla bitireceğiz inşallah programımızı. Bu güzel şiir, dediğim gibi, bugün karşıma çıktı Meryem Şahin'in, sizlerle paylaşmak istedim. Bu güzel şiiri paylaşalım Filistin eseriyle. Sonrasında da dediğim gibi Filistin hakkında bahsederiz, vedamızı yaparız ve Arif Nihat Asya'nın o güzel dua şiiriyle de programımızı nihayete erdiririz. Başka söyleyeceğim ne vardı diye düşünüyorum ama fazla da zamanımız kalmadı. Hani şiir ve eser için biraz zamanımız vardı. Şiirimize ve eserimize geçelim.

Ben Filistin, unutulmuş çocuğu Orta Doğu'nun. Bebeklerimi sallamadım, çiçekleri hiç koparmadım ben anne. Çünkü susuz çöllerde büyüdüm ve papatyaları hiç koklamadım. Beyaz açarmış yaprakları, fal tutarmış sevenler seviyor, sevmiyor. Ben hiç beyazı tanımadım, benim bildiğim yalnız kırmızı gelincikler. Ve ben Filistin, kanayan yüreği alemi İslam'ın. Ayaklarımda paletler, ellerimde taş parçaları. Annelerin kucağında uyurmuş bebekler. Güller gül gibi kokarmış başka yerlerde. Ben hiç gül koklamadım anne, dikenler de batmadı ellerime. Çünkü ben süngülere saplandım, kanayan ayaklarımı saramadım. Benim bildiğim yalnız mermiler. Ben uzaktaki çocuğun Filistin, ellerini uzatıp sevemediğin, kandan gözyaşlarımı silemediğin, imdat çığlıklarım çınlarken semada duyamadığın, ben hiç sevilmedim ki anne. Sevdayı öğrenmeden acıyı tattım yüreğimde, kum taneleri kadar hasreti çoğalttım. Çünkü ben barut kokulu rüzgarlara uyandım, demir kuşlara korkularımı savurdum ve ben anne feryatlarımla seni çağırdım.

İşte ben Filistin. Küçücük adamların kağıttan oyuncağı, arz-ı mevud için oynayan yapboz tahtası. Gözü kanlı avcıların hedefinde kekliyim. Ellerim küçük, tahtadan demirden bacaklarım. Ya ilahi, ya ilahi, dilimde şarkılarım, tuzlu sularımda yüzmedim hiç denizlerin. Çünkü ben ateşten deryalarda boğuldum. Anne, ben Filistin, senin çocuğun, çölü kızgın kumlarında unuttuğun.

Evet, vakti muhabbet devam ediyor dedik ama sonuna geldik. Filistin'le ilgili güzel bir şiir ardından da güzel bir eser dinledik. Az sonra da Arif Nihat Asya'nın duasını, Biz Kısık Sesleriz isimli başlıklı şiirini inşallah sizlerle paylaşacağız. Filistin'le alakalı bugün Handan kardeşim sizlere çok fazla Filistin'de yaşanan katliamlardan bahsetti. O katliamlar gerçek. Hiçbirisi bir tiyatro sahnesi veya bir film sahnesi değil. Onların hepsi gerçek. Ve karşımızdakiler insan değil. Karşımızdakiler bizim savaşımız sadece Hamas'la değil, tüm sivillerle diyen katliamcı, soykırımcı bir güruh. Bir Allah'ın lanetlediği bir kavim, öyle diyelim. Kendi peygamberlerini katleden, kendi peygamberlerini kendileri için hani Allah'la görüşmeye gittiğinde satan, tabiri caizse bir kavimden bahsediyoruz. O yüzden karşımızdakilerin insan olduğunu düşünmeyelim. Öyle değiller ne yazık ki. Ve bunlara karşı yapabildiğiniz her şeyi yapın. Dualarımızda o kardeşlerimizin yanında olalım. Ve boykotu kesinlikle yabana atmayın. Boykot en önemli silahımız. Kesinlikle boykottan vazgeçmiyoruz. Boykotlu malları alma, zulme ortak olma diyoruz her reklam girişinde. Boykotlu mallardan uzak durun.

0: Olabildiğince uzak durun. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya çarşamba saatleri 21'i gösterdiğinde yine sizlerle beraber olmak isteriz. Eğer siz de bizimle beraber olmak isterseniz dostlarınızı, ahbaplarınızı, arkadaşlarınızı, kardeşlerinizi de davet edin. İnşallah FM 91.8 gönül sesiniz, gönül frekansınız Radyo Hedef'te veya hedefradyo.com adresinde yine birlikte olalım, yine buluşalım inşallah. O zamana kadar sizleri yanında hiçbir emanetin kaybolmadığı Rabbimize emanet ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
0: Vakti Muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmud Esat Er Yılmaz.

0: Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet sona erdi, sona erdi, sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ankara için yatsı ezanı.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
0: Radyo Hedef.
6: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
3: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdolsun senalar olsun. İnşallah bugün sizlerle farklı konuların içerisindeyiz. Yine kibirdeyiz. Yine riya gösterişin içerisinde biraz cimrilik ve cömertliğin içerisine gireceğiz. Arkadan tövbe ve onunla beraber de bazı nasihatlarla bugün de inşallah günümüzü sizlerle paylaşmaya çalışacağız dostlar. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Kainatın efendisine, iki cihanın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar her mucizeyi görseler de yine iman etmezler. Hem hidayet yolunu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlığın yolunu görseler onu hemen kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi şüphesiz onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kimseler olmalarıdır. Araf suresi 146. ayet-i kerime. Yine devamla. Rabbiniz buyuruyor ki bana dua edin size icabet edeyim. Şüphesiz benim ibadetimden yüz çevirip kibirlenenler yakında zelil olan kimseler olacak ve zelil olan kimseler olarak cehenneme gireceklerdir. Mü'min suresi 60. ayet-i kerime. Ve yine hiç şüphe yok ki Allah elbette onlar neyi gizler, neyi açıklarlarsa bilir. Doğrusu o büyüklük taslayanları sevmez. Nahl suresi 23. ayet-i kerime. Ve bir hadiste de devamında şöyle buyuruyor. İki cihanın sultanı, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki kalbinde bir hardal tanesi ağırlığında kibir bulunan kimse cennete giremez. Buna karşılık kalbinde hardal tanesi ağırlığında iman bulunan kimse de cehenneme giremez diyor iki cihanın sultanı. Elhamdülillah ya Rabbi. Evet dostlar, ayetler, hadisler birbirini tamamlıyor. Mü'min suresi 60. ayeti kerimenin içerisine şöyle bir bakalım. Zahiren anlayabildiğimiz kadarıyla. Bana dua edin, size icabet edeyim. Şüphesiz benim ibadetimden yüz çevirip kibirlenenler, yakında zelil olan kimseler olarak cehenneme gireceklerdir. Ya Rabbi Settar, Allahu Ekber. Düşünün dostlar. Namaz kılmak için, Allahu Teala'ya ibadet etmek için, Hakk'ın rızasını kazanabilmek için alnını secdeye koyan müminler kurtuluşa erecekler inşallah. Ya koymamakta direnenlerin hali, namazı kibir ve gurur yapanların hali, Allahu Teala'dan uzak olmak için elinden gelen gayreti gösteren ve İslam'ı yaşamak isteyen, Hakk'ı yaşamak isteyen, Hakk'ın rızasını kazanmak için elinden gelen gücü sarf etmeye çalışanlara güç koyanların hali ne olur acaba? Düşünsen bile tahayyül edemezsin.

Sen Hakk'ın rızasını kazanmak için elinden gelen gayreti göster. İçinde bulunduğun durum, çalıştığın iş yeri, belki ailen, belki arkadaşların senin davanı yaşatmaması için elinden gelen sıkıntıyı sana göstererek İslam'dan uzaklaştırma ve baskı uygulayacak. Ya Rabbi Settar. Ayet netliğiyle delilini vermiş. Cehennem. Cehennemin ne olduğunu tasavvur bile edemezken, sadece kelimeden bile ürken insanoğlu, bu işin ciddiyetini ve mahiyetini anlamadan veya anlayıp da bilerek direttiği zaman Yüce Hakk'ın huzurunda ya Rabbi, gün gelecek belki böyle söyleyecek: sen yasakladın, sen bunları yap dedin ama biz yapmadık der ise, kurtuluşu ne olabilir ki? Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak yerine tamamen ona zıt düşüncelerle İslamiyet'e farklı damgalar vurmak bir anda insanı tamamen alaşağı eder. Şu anda içinde bulunduğumuz ortamda, İslamiyet'in kan ağladığı ortamda kardeşlerimiz sıkıntı içerisindeler. İmtihan, çekilmesi gereken varsa çekilecek. Filistin'de takır takır Müslümanlar namluların ucunda mermilerin hedefleriler. Allahu Ekber. Bazen düşünüyorum da şu anda programı yapmak bile bana ağır geliyor. Samimi bir Müslüman değilim, onun da bilincindeyim. Anladığım kadarıyla, idrak ettiğim kadarıyla diyorum ki ömür her an önümüzde, her nefeste bile anı yaşamak yerine neden her zaman nefsimin hoşuna giden şeyler yapıyorum? Neden kibirin önüne geçemiyorum? Kibirin önüne geçemiyorum. Çünkü nefis kibirden hoşlanıyor. Nefsim dediğimi yaptığımız için zaten burnumuz çöplükten çıkmıyor. Bazı yerlerde namaz kıldığın zaman diyorlar ki aman böyle şeyler yapma. Daha gençsin. Daha önünde zaman var. Yavrum aman namazdan uzak dur. Şimdi böyle şeylerin sırası mı? Hayatını yaşa. Git fuhuş yap. Kumar oyna. Bankadardan sağdan soldan para çarp. Bunu mu teşvik edilmesi lazım insana? Ama öbür tarafta İslam'ın birbirinden güzel ahengi içerisinde yavrum Allah'tan kork. Kimsenin namusuna yanaşma. Kimsenin parasına yan gözle bakma. İslamiyet'e bunlar yeşertilip İnsanların kalbinin akidesine bunun yerleştirilmesi lazım iken içinde bulunduğumuz ortam bunları tamamen dışlıyor. Ve ondan sonra da tabii ki insanın canına, içine ibadeti yaşamak, davayı yaşamak oturmuyor. Allah-u Teala'ya sığınıyoruz. Cömert olmaktan uzağız dostlar. Kendi nefsime söylüyorum. Allah için söylüyorum. Cömert olamıyoruz. Olamıyorum. Elim cebime doğru dürüst gitmiyor. Hep nefsi. Ama tarihin akışına şöyle bir bakıyorsun. Kainatın efendisinden günümüze kadar birçok zatlar gelmiş geçmiş. Ama zerre kadar büyük zatlar nefislerine pay biçirmemişler. Cömert olmuşlar Allah için. Devrin birinde bir sultan var. Şah Muhammed Ali Hüsamettin Hazretleri, devrinin sultanlarından bir tanesi. Bu zat diyor çok zengin, köyleri var, birçok malı mülkü her şeyi var. Sofralar açardı diyor boylar boyu böyle. Bütün insanlar gelir, oralarda yemek yerler, tahımlarla karınlarını doyururlardı diyor. Ama o zat diyor önüne küçük bir tabak koyar, bir kaşık pilav, bir iki tane de yeşil ot diyor. Pilavın da diyor lezzetini almamak için onu da suyla ezerdi. Bir iki parça alırdı ve diyor tabağını kaşığıyla şöyle bir genişletirdi. Yayardı ki yenmiş imajını vermek için ve bütün diyor malını mülkünü Allah rızası için dağıtırdı. Kapısına gelen hiçbir kimse boş dönmezdi buyruluyor. Onunla beraber devrin içerisinde birçok böyle yaşayan zatlar var.

başlayabilir ki? Bugün bir ekmek bile yiyebilecek derecede sokakta yatan insanlar bile bir kapıyı çalsalar yine kapıya gelen kişi onu boşa çevirmez. Allah rızası için bir ekmek de olsa yine verir gönderir. Yine her şey ortada. Allah için var. Kainatın efendisinin, iki cihanın sultanının hatırına Allahu Teala birçok nimetler bahşetmiş. Ama anın içinde yaşayan insanlar Allahu Teala'dan uzaklar. Hatırlamaktan uzak, hatırlatmaktan uzak ve yaşamaktan uzak olduğu için de karga misali burnumuz hiçbir zaman çıkmıyor çöplükten. İmtihanlar girdap şeklinde geliyor. Dünya şu anda kan ağlıyor. Heyhak. Ne yapabilirsin? En azından kalbinden buğz et. En son yapılacak nokta. Kendini düzeltmeye çalış. De ki ölüm her an karşımda. Allah için en yakınımından başlayayım. Bir parça ekmek olsun. Onu da yapamazsan Allah senden razı olsun dedirtecek bir tebessüm, bir gülücük bile bu dava için atılmış bir imzadır. Tatlıdır güler yüz. Yapılabilecek, parayla bile karşılanamayacak en güzel şeylerden bir tanesi. Müslümanlara dua. En ucuz şey, maddeyle ölçüklenmeyen şey. Allahu Teala inşallah sevdiklerinin hatırına bizleri afu mağfiret eylesin. Her şey maddenin, paranın arkasına dökülmüş. Her şey davanın içinde yaşanıldığı birçok olaylarda da ve onun arkasında olan şeylerde de. Paran varsa dostumsun. Paran varsa en samimi arkadaşınım. İbn Abbas'ın rivayetine göre dostlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor. Öyle bir kavim gelecektir ki Kur'an okuyacaklar. Gırtlaklarından öteye geçmeyecek. Ve biz Kur'an okuduk. Kim bizden daha güzel okur, kim bizden daha iyi bilir diyeceklerdir. Sonra sahabelere dönerek kainatın efendisi şöyle dedi. Bu kimseler sizin aranızdan çıkacak. Ey ümmet, işte cehennemin yakıtı onlardır diyor kainatın efendisi. Ya Rabbi Settar. Allahu Teala'ya sığınırım. Korku insanların kalbinde olmadığı sürece Allahu Teala'ya ulaşmak çok zor. Allah için gözyaşı dökemeyen gözler elbette ki mananın güzelliğini de anlayamaz. Diyor ki kardeşim, ben Allah için ağlayamıyorum. Seccadenin üzerine çıktığım zaman, huzuru ilahiye geldiğimde kafamda bin bir sorun var. Ne kadar elimden geleni yapsam kendimi veremiyorum. Onun için de şimdilik ara verdim. Birçok savunmayı böyle yapan kardeşlerimiz var. Şeytanın aldatması, nefsin oyunlarının çalımına geldiğin için böylesin. Elbette ki şeytanın nefsin oyunu seni ondan uzaklaştırabilmek. Niçin ona koz veriyorsun? Şeytanı niye adam yerine koyuyorsun ki? Zerre kadar tenezzül etme ona. Onu adam yerine koyduğun sürece, cehennemle müjdelenmiş olan onu adam yerine koyduğun sürece her zaman için nefsine galebe çalarsın. Düşünme bile. O zaten mükafatını alacak. Mükafatı onun cennet değil, cehennem. Onunla işimiz yok bizim. Onun için aklına bile getirme. Kötü şeyler diyor kalbine geldiği zaman, ya Rabbi bu benden değil şeytandandır de. Allahu Ekber, Rabbine sığın. Ve gözünün önünü görmeye çalış. Her namaz kılan insan zanneder misin ki arşı alada kılıyor? Her namaz kılan kardeşim zanneder misin ki Kabe'de kılıyor? Hayır. İstisna insanların yapabileceği şeyler bunlar. Elbette ki kafanda sorunlar olacak. Maharet o sorunların olduğu kafanın o seccadeye inebilmesi. Gözünde yaşlar olmayabilir. Ama sıdkı sadakatla devam edersen o gözün içerisine Yaradan'ım ilk önce nemlik verir, ondan sonra da yağmur seller gibi de yaşlar akıtır. Yeter ki Hakk'ın rızasını kazanabilmek için bir adım dahi olsa onun yoluna baş koyabilmek, Allah için ağlayabilmek. Diyor ki gözlerinin yaşları pınarları kurumuş ise dikkat et, gözlerini haramdan uzak tut.

Çünkü harama bakan gözler yaşarmaz. Yaşarsa da riya için yaşar. Onun için sıddı sadakat Allah-u Teala'nın büyük bir lütfudur. Cömert olacaksın ki Allah için vereceksin ki kalbe muhabbet insin, göze yaş insin. Hay. Abdullah bin Abbas radıyallahu an diyor ki Allah'ın Resulü insanların en cömerti, en iyilik severiydi. Ramazan'da Cebrail aleyhisselam ile beraber bulunduğu zamanlarda her şeyini verirdi. Cebrail aleyhisselam her Ramazan gecesi Resulullah'ın yanına gelir, ona Kur'an öğretirdi. Cebrail aleyhisselam şöyle dedi: Allah'ın Resulü bereket getiren yağmurlardan daha cömerttir. Allahu Ekber. Diyor ki Hazreti Ali keremallahu veçehe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eli açıklıkla insanların en cömertiydi. Ondan bir şey istenildiği zaman eğer bu isteği yerine getirmek isterse peki derdi. Yapmak istemediği zaman da susardı. Hiçbir şey için hayır dememiştir kainatın efendisi diyor. Hiçbir zaman diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vermemezlik yapmazdı. Elindeki bütün imkanları değerlendirirdi. İşte cömert, kainatın efendisi eşsiz bir insandı. Allah yolunda Allah'ın dinini açıklamak, Allah'ın kullarına doğru yolu göstermesi için vesile kıldığı, açlarını doyurmak, cahillerini öğütlemek, ihtiyacı görülenlerin ihtiyacını görmek, onların ağırlıklarına tahammül etmek, hepsi kainatın efendisinde vardı. Ona her zaman ne kadar sıddı sadakatla teslim olur isen o kadar bereketini, o kadar mağfiretini görürsün. Kainatın efendisine muhabbet duyabilmek dostlar bir üstünlüktür. Allah'ın verdiği bir lütuftur. Her nesine olursa olsun Allah'ın Resulünü her şekilde sevmek, her şekilde ona muhabbet duyabilmek Allah'ın büyük bir lütfudur. Bununla ilgili bir olay aktaracağız dostlar. Şimdi inşallah konuya dikkatimizi verelim ve sonuçtaki işareti almaya çalışalım.

Vaktiyle Bel şehrinde çok zengin bir adam vardı. Vefat etmişti. Bu adamın mirasçı olarak iki tane oğlu vardı. Zengin zatın vefatından dostlar bir müddet sonra iki oğul bir araya gelerek babalarının kendilerine kalan bütün mallarını ikiye taksim etmişler. Birini büyük oğul, diğerini de küçük oğul almıştı. Tam mirasın taksimi bitmişti ki dostlar. Ortadaki terekede paylaşıldığı noktada, konulduğu şeyin içerisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin temiz bir tüp içinde sakalı şerifini gördüler. Diğer mallar gibi sakalı şerifi de kendi aralarında müsavi olarak taksim etmek istediler. Fakat sakalı şerif dostlar 3 adetti. Birini büyük oğlan aldı, diğerini de küçük oğlan aldı. Üçüncüsü ise ortada kalmıştı. Büyük oğul diyor küçük oğluna şu teklifte bulundu: bu üçüncü sakalı şerifi ortadan ikiye bölelim, birini sen al, diğerini de ben alayım dedi. Küçük oğlan diyor gönlü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı aşk ve muhabbetle doluydu. Böyle bir teklifi kabul edemezdi, şiddetle itiraz etti hemen. Dedi ki öyle şey olmaz. Şayet diyor sakalı şerifi kesecek olursak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temiz ruhu muazzep olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı saygı ve sevgimiz böyle bir harekette diyor bulunmamıza engel olur. Sakın böyle bir şey yapmayalım. Ve bununla beraber diyor büyük oğlan dini hisleri biraz zayıftı diyor. İşi gücü maldaydı, mülkteydi. Gönlü de diyor peygamber sevgisinde değil, dünya sevgisindeydi. Ve de diyor ki kardeşinin heyecanlı halini görünce diyor hemen fırsatı ganimet bildi ve kurnazlıkla şu teklifte bulundu. Madem ki diyor sen bu sakalı şerifi bu kadar çok seviyorsun, madem bu kadar değerli, istersen diyor sen bu sakalı şerifin hepsini al.

sen malları bana ver. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını dünyadaki her şeyden üstün tutan diyor o küçük çocuk, ağabeyinden gelen bu teklifi diyor memnuniyetle kabul etti. Küçük kardeş diyor hiçbir mala elini değdirmeden sadece diyor sakalı şerifi alıp ağabeyinin yanından ayrıldı. Günler günleri geçti, aylar ayları ve uzun bir zaman diyor arasından sonra iki kardeş bir araya geliyorlar. Bu arada diyor küçük kardeş Allah-u Teala'nın lütfuyla diyor öyle lütuflar ihsan oldu ki diyor çok büyük bir mala ve servete kavuştu. Fakat o büyük zat da diyor sakallı şerifi tamamen dışlayan kişi de büyük bir sıkıntı ve zelil hale düştü ve bütün malını mülkünü diyor yok etti. Aç ortaya düştü. Bir gece diyor istikbalinin ne olacağını, bundan sonra ne elden çıkıyor ne çıkmıyor, kurtuluş yolunu göremediği için çok sıkıntı içerisindeydi. Karışık hislerle diyor uykuya yattı. O gece diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyasında gördü. Halinden diyor yana yakıla kendisine şikayetçi bulundu. Fakat aldığı cevap hem üzücü hem de çok manidardı diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona şöyle diyor. Ey mahrum kalmış zavallı, dünyalığı sakalımın kollarına tercih ettin, sırf bu yüzden bu hallere düştün. Kardeşin ise sakalıma çok kıymet verdi, onları çok üstün tuttu, sakalıma baktıkça beni andı, üzerime salatu selam getirdi. Bu hareketleri dolayısıyla hem dünyada hem de ahiret mutluluğunu elde etti. Behli zenginin büyük oğlu sabahleyin diyor büyük bir heyecanla kanter içinde uyandı. Gördüğü rüyanın hala tersinden tir tir titriyordu. Ama aldığı ihtar çok ağırdı. Ve hemen kardeşinin yanına koştu ve tövbe istiğfar etti ve ondan helallik diledi. Ve açtı kainatın efendisine yalvardı. Ya Resulallah seni incittim, seni üzdüm. Bütün dünyalıklara muhabbet kıldım, tamah kıldım. Ama sen güzellerin en güzelisin. Sen affedicilerin en affedicisisin ya Resulallah. Gül cemalini gören hayran olur sultanım. Can sana, varlık sana kurban olur sultanım. Sen Habibi Kibriya, Muhammed-i Mustafa'sın. Senin lütfuna eren sultan olur sultanım. Ve ağladı. Ola ki kainatın efendisi onu affede. Çok zor değil ki dostlar. Ellerini açtın, Allah için ağlıyorsun. Ellerini açtın, Allah için dua ediyorsun. O zaman gerçekten samimi bir Müslüman isen dostum, bu gece Allah rızası için, Filistin'deki kardeşlerimiz için dua edelim. Orada atılan her bir kurşunu kendi nefsine bil. Orada atılan her bir kurşunu kendi kalbine bil. Kendi çoluğuna çocuğuna geldi de Allah için samimiyetle dua et. Ruz-i mahşerde huzur-u ilahiye çıktığında Allah-u Teala'nın huzurunda şöyle bir sualle muhatap kalırsan, Filistin'deki Müslümanlar bu kadar sıkıntıyla kanlar içerisinde davasını yaşamak üzere bütün mücadeleyi verirken sen ne yaptın sorusuna şimdiden kendini muhatap kıl. Allah için yap bunu. En azından de ki ya Rabbi, sadece dua edebildim. Bu yapabileceğimiz en ucuz şey dostlar. En ucuz şey. Allah rızası için o kardeşlere dua edebilmek için bugün Allah rızası için uykunu böl ve dua et. Ve oradaki ölenler için, şehit olanlar için, Allah rızası için elinden geliyorsa bu mübarek gecede bir Yasin gönder. En azından o şehitlere bir tane taç da sen gönder. Yasin'in bereketiyle Allah rızası için, ya Rabbi senin rızanı kazanmak için yaptım. Ben şu anda onlara bir şey ulaştıramıyorum, yapamıyorum ama ya Rabbi bildiğim tek şey var. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunun yüzü suyu hürmetine ya Rabbi sadece bu davada bir nebze karım, bir nebze katkım olsun diye bunu yapabildim diyebilmek için bugün nefsine çök, yarın zaten sana yine dediğini yaptıracağım.

Olacak. Kalktıktan sonra yine tasmayı boğazına takıp yine seni beni teşinden çekecek. O zaman fırsattır dostlar. Allahu Teala inşallah orada davası için şehit olanların hatırına bizleri affı mağfiret eylesin.

Evet, nefsimizin peşindeyiz demiştik de bir tane gönül sultanı bakın nefsine neler yaptırıyor dostlar. Şimdi inşallah bakalım o sultan devrin içerisinde yaşamış ve büyük mertebelere ermiş olan Beyazıt-ı Bestami Hazretleri'nin nefisle olan konusunu sizlerle paylaşalım. Diyor ki bir gün Beyazıt-ı Bestami Hazretleri 45 kez hac etmişti. Ve her gün bir hatme okumuş, ulu kişilerin ön safında yer alan kadri yüce bir zattı Beyazıt-ı Bestami Hazretleri. Diyor ki bir gün Arafat tepesinde oturuyordu. Nefsi ona şöyle fısıldadı. Ey Beyazıt, senin bir daha benzerin, senin aynın var mı? 45 defa hac ettin, binlerce defa hatmeme ihtiyarlığını, bahtiyarlığına eriştin, hatim yapma manasında. Böyle bir ses geldi nefsinin kulaklarına çınladı. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri bu sese çok üzüldü. Nefsin hala onu kendine doğru sürüklemek istediğini ve enaniyete doğru ittiğini anladı. Ve derhal toparlandı ve orada bulunan mahşeri bir kalabalığa Beyazıt-ı Bestami Hazretleri şöyle seslendi. Kim benim 45 defa yapmış olduğum hacı bir ekmeğe satın alır? Allahu Ekber. 45 defa yapmış olduğu hacı bir ekmeğe kim satın almak ister? Oradaki fırsat bilen bir adam dedi ki ya Beyazıt-ı Bestami ben alırım dedi. Ve hemen ona bir ekmek uzattı. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri dedi ki karşılığında sana 45 hacımı verdim. Ve ondan sonra da diyor Beyazıt-ı Bestami Hazretleri ekmeği aldı ve orada bulunan bir kelbin, affedersiniz bir köpeğin önüne yattı. Ve sonra dedi ki al o da senin olsun. İşte nefsin üzerine böyle buldu. Bunda çok derin manalar var. İlmi bir tasavvuf literatürü var. Nefse vurulan muazzam bir darbe var. Tabii ki alabilenlere dosar. Ve ondan sonra diyor yol hazırlıklarına başladı ve Rum diyarına doğru yola çevrildi. Günlerce diyor yol aldı. Sonra bir rahiple karşılaşıyor yorda Beyazıt-ı Bestami Hazretleri. Rahip terbiyeli bir adama benziyordu diyor. Hazretin elini tutup evine misafir olarak götürdü. Evinde ona bir oda ayırdı. Beyazıt kendisine diyor ayrılan bu odada ibadete başladı. Kalbini her şeyden çevirip Cenab-ı Hakk'a yöneltti. Rahip diyor her gün onun yiyeceğini, içeceğini sabah akşam önüne koyar ve dışarı gösterirdi. Dışarı çıkardı. Yani ona büyük bir ehemmiyet verirdi. Bu hal diyor bir ay böyle devam etti. Ve Beyazıt-ı Bestami Hazretleri bu kez nefsine dönerek dedi ki ey nefis, beni kırmak istiyordun. Şimdi ben seni kırmak istiyorum fakat sen uğursuzluğunla kırılmıyorsun. Böyle diyor konuşur iken kendi hali ruhaniyetiyle bu arada diyor rahip Beyazıt-ı Bestami Hazretlerinin yanına girdi. Ve dedi ki Beyazıt'a ismin nedir diye sordu. O da Beyazıt diye cevap verdi. Rahip dedi ki ne güzel adamsın. Keşke Mesih'in kulu olmuş olsaydın. Ya Rabbi Setar. Bu söz diyor Beyazıt-ı Bestami'ye çok ağır geldi. Ve evini terk etmek isterken rahip ona şöyle seslendi. Bizim diyor burada 40 gününü tamamla öyle git. Çünkü diyor bizim büyükler bir büyüklük bayramımız vardır. Büyük bir bayram. Kendi camiamızın içerisinde yaptı. Onu görmeni arzu ediyorum diyor. Aynı zamanda bir vaizimiz var diyor. Senede bir defa gelip burada hitap ediyor herkese. Ya diyor Beyazıt onu da dinlemeni istiyorum senin. Tabii gönül dostlarının lügatında hayır yok ki. Peki diyor. Ve teklifi kabul ediyor. 40 gün kalıyor Beyazıt-ı Bestami Hazretleri. Ve o gün diyor geldi ve rahip içeri girdi. Buyurun ayağa kalkın. Bayram gününüz geldi dedi. Ve Beyazıt-ı Bestami Hazretleri ayağa kalktı diyor. Fakat rahip ona dedi ki sen bu kıyafet ve bu halde nasıl bin kadar rahibin arasına gireceksin? Allahu Ekber. Dikkat edin. Beyazıt-ı Bestami'nin üzerinde cübbesi, sarığı, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uygun bir kıyafeti vardı. Ama rahip ona dedi ki bu halde nasıl gireceksin?
Doğrusu diyor ben biraz endişelendim. Sen diyor bu üstündeki elbiseleri, cübbeyi, sarığı çıkart ve diyor şu üstlüğü giy. Beline de şu zünnarı bağla, İncil'i de boynuna as. Haydi bakalım bir imtihan daha. Bu teklif diyor Beyazlı Bessami Hazretlerine çok ağır geldi. Fakat bunda bir hikmet ve esrar, İslam'ın izzet ve şerefi gizlenmiştir diyor, içine gizlenmiştir. Onun dediğini yapayım diye düşündü ve diyor hemen üstündeki elbiseyi çıkarttı. Çünkü Allah-u Teala kalbe bir rahatlık vermiş. Onun verdiği, adamın verdiği diyor üstlüğü giydi ve rahiplerle beraber diyor 1000 tane rahibin arasına katıldı ve aralarında gitmeye başladı. Etrafındaki diyor insanlar zaten onu hiç yadırgamadılar. Anlamadılar ki zaten bir şeyden. Onun Beyazıt olduğunu nereden bilebilirlerdi ki? Biraz ilerledikten sonra birdenbire kalabalık durdu. Rahiplerin en büyüğü ve en saygıdeğeri kendi işlerinde geldi. Durdu ve gözlerini ona çevirdi. Rahiplerin en büyüğü olan zat yerine geçti ve oturdu. Herkes diyor onun konuşmasını bekliyordu fakat o susuyordu. Rahipler bunun manasını anlayamadılar ve kendi rahipleri arasında dediler ki ey büyüğümüz, baş rahibimiz, niçin konuşmuyorsunuz? Söz şu, nasıl konuşabilirim ki? Aranızda bir Muhammedi var. Onun için konuşamıyorum. Ve halk galyana geldi. Onu bize göster dediler. Parçalayalım diye bağırdılar. Baş rahip onlara dedi ki, hayır, yemin ederim ki söylemem. Ancak bir şartla onu size tanıtabilirim. Ona dokunmayacağınıza söz verirseniz. Bunun üzerine rahipler dokunmayacaklarına yemin ettiler. Ve baş rahip başını kaldırdı ve şöyle seslendi. Allah için ey Muhammedi, ayağa kalk ve kendini göster. Beyazıt-ı Bessami Hazretleri diyor ayağa kalktı. Baş rahip işte bu zat, ona dikkatle bakın dedi. Sonra Beyazıt'a sordu adın nedir? Beyazıt dedi. Sordu tahsil gördün mü? Cevap şu. Rabbimin öğrettiği kadar bir şeyler biliyorum. O halde bana şu hususları cevaplandır dedi. Ve şimdi rahip onu imtihan ediyor. Diyor ki ikincisi olmayan biri, üçüncüsü olmayan ikiyi, dördüncüsü olmayan üçü, beşincisi olmayan dördü, altıncısı olmayan beşi, yedincisi olmayan altıyı, sekizincisi olmayan yediyi, dokuzuncu olmayan sekizi, onuncu olmayan dokuzu, on biri olmayan onu ve on ikincisi olmayan on biri, on üçüncüsü olmayan on ikiyi söyle dedi. Böyle bir sorunun altından kim çıkabilir ki? Ama karşıdaki Beyazıt-ı Bessami Hazretleri'ydi. Rahibe şöyle dedi. Beni iyi dinle ey rahip, cevap veriyorum. İkincisi olmayan bir, eşi ortağı, dengi ve benzeri olmayan Allah'tır. Üçüncüsü olmayan iki ise gece ve gündüzdür. Dördüncüsü olmayan üç, talaktır. Beşincisi olmayan dört, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'dır. Altıncısı olmayan beş, beş vakit namazdır. Yedincisi olmayan altı, göklerin ve yerin yaratıldığı altı gündür. Sekizincisi olmayan yedi, yedi kat göktür. Dokuzuncusu olmayan sekiz, kıyamet günü arşı taşıyacak olan sekiz melektir. Onuncusu olmayan dokuz, kadının 9 ay gebelik müddetidir. 11.'si olmayan 10 diyor. Hazreti Musa'nın Şuayb Aleyhisselam'a 10 yıllık çobanlık etmesidir. 12.'si olmayan 11 Yusuf peygamberin 11 kardeşidir diyor ve 13.'si olmayan 12 de 12 aydır. Rahip tebessüm etti. Doğru söyledin dedi. Şimdi de

bana havadan ne yaratıldı de. Havada ne muhafaza olundu ve kim hava ile helak edildi de. Bunları sor dedi. Ve bunlardan haber ver dedi Beyazıt-ı Bessami Hazretlerine. Diyor ki İsa peygamber havadan yaratıldı. Havada muhafaza edildi. Süleyman peygamber de havada muhafaza edildi. At kavmi de diyor hava ile helak edildi. Rahip ona dedi ki doğru dedin ve devamla sordu. Kim ateşten yaratıldı? Diyor ki kim ateşten korundu ve kim ateş ile helak oldu? Diyor ki iblis ateşten yaratıldı. İbrahim peygamber ateşte korundu. Ebu Cehil ateş ile helak oldu. Ve rahip yine sordu. Taştan kim yaratıldı? Taş içinde kim korundu ve taş ile kim helak oldu? Diyor ki Salih peygamberin devesi taştan yaratıldı. Ashab-ı Kehf taş içinde korundu. Ebrehe'nin filleri taş ile helak edildi. Ve rahip dedi ki yine doğru söyledin ya Beyazıt-ı Bessami. Ve yine sordu. Alimler cennette 4 nehir vardır. Biri baldan, biri sütten, biri sudan, biri de şaraptandır. Ayrı ayrı olan bu 4 nehir aynı kaynaktan akıyormuş derler. Ey Müslüman diyor. Bunu diyor nasıl açıklarsın? Beyazıt-ı Bessami Hazretleri muazzam bir cevap veriyor dostlar. Cevaba çok dikkat edin. Diyor ki evet insanın diyor baş kısmından 4 nehir akar. Kulak yağı acıdır. Gözyaşı tuzludur. Burnun suyunda ayrı bir tat vardır. Ağızdan gelen su da ayrı bir tattadır diyor. Ama diyor hepsi bir yerden çıkıyor. Rahip diyor ki yine doğru söyledin. Diyor ki cennet ehli diyor rahip. Yer, içer fakat abdest bozmaz, su dökmez. Bunun dünyada diyor bir benzeri var mıdır? Var dersiniz söyleyin diyor. Bunu iddia edersiniz söyleyin. Dikkat edin. Cennet ehli yer, içer fakat abdest bozmaz. Su dökmez. Bunun benzerini bu dünyada göster diyor. Ve bu sultan diyor ki evet vardır. Ana rahmindeki cenin yer içer fakat dışkısı yoktur. Bu da diyor bunun bir örneğidir. Allahu Ekber. Ne kadar güzel. Doğru söyledin diyor. Peki diyor cennette Tuğba ağacı vardır dersin. Cennette hiçbir saray, hiçbir köşk yoktur ki bu ağacın bir dalına dokunmasın. Bunun dünyada bir örneği var mıdır diye soruyor. O da diyor ki evet. Güneş sabahleyin doğunca böyle değil midir? Doğru söyledin. Ve diyor böyle soruları arka arkaya getiriyor. Ve diyor ki artık sıkışmaya başladı. Çünkü her sorduğu cevabın karşılığını aldı. Sorunun cevabının karşılığını aldı. Diyor ki bir tane daha soru var. Ve diyor artık başka soru sormak istemiyorum ya Beyazıt-ı Bessami. O da diyor ki söyle. Sor. Ve işte en büyük sual geliyor. Diyor ki cennetin anahtarı nedir? Cennet kapılarının üzerinde bir şey yazılıyor. Bizim bildiğimiz fakat söyleyemediğimiz. Bunun karşılığında ne var diyor Beyazıt-ı Bessami Hazretleri. Çünkü hep rahip sordu. Şimdi Beyazıt-ı Bessami Hazretleri soruyor. Cennetin anahtarı nedir? Ve cennetin kapısında ne yazıyor? Gerçeği söyle. Ve rahip sustu. Cevap vermekten çekindi. Ve diğer diyor rahipler bozuldu, araları bozuldu. Ey büyüğümüz, bu Müslümana, bu Muhammediye'ye mi yenileceksin? Buna mı zayıf düşeceksin? Hayır, böyle olmamalısın, cevap ver dedi. Önüne başını eğmiş olan rahip diyor ki şayet cevap verirsem benim cevabıma katılır mısınız ey ümmet? Topluluğum. Dediler ki hep beraber söz, İncil hakkı için sana uyacağız dediler diyor. Ve rahip başını önüne eğiyor ve cevap veriyor. Diyor ki cennetin anahtarı ve kapıların üzerinde bulunan yazılı olan şey La ilahe illallah Muhammedin Resulullah'tır. Bunun üzerine diğer rahipler de diyor hep bir ağızdan kelime-i şehadeti getirip Müslüman oldular. Ve Beyazıt-ı Bessami Hazretleri diyor böylece neden orada kaldığı ortaya çıktı ve birçok insanın Müslüman olmasına vesile oldu diyor. Allahu Ekber. Cennetin anahtarı işte dostlar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunun gayrısında bir şey yok. Sadece ve sadece anahtar bu. Ah şu anahtarı elimize

geçirdiğimiz anahtarı bir şu kötü kalbe, şu zayıf kalbe geçirmeyi öğrenebilsek, o anahtarla şu kalbi bir açmaya becerebilsek, bütün her şey çözülecek. Ama kalp olan şu anahtar deliğine bu kelimeyi tevhid olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı bu anahtarı bu kalbe bir sokabilsek bütün iş bitecek. Ama nerede o anahtarı tutabilecek ihlas? Burada kaybediyoruz zaten. Her şeyi samimi olduğumuzu iddia ederek birbirimize canım gülüm, aman sen şöylesin, aman ben böyleyim, aman davayla ilgili bir olay mı var, hemen dön arkanı, aman birine bir yardım edilecek, hemen dön arkanı, aman bir gıybet mi yapılacak, hemen atla ortaya, başkalarının başını yiyene kadar bunun davanın peşinde koş. Ondan sonra da La ilahe illallah Muhammed Resulullah, Allahu Teala inşallah bunun hatırına seni yine affedecek, kainatın efendisinin hatırına seni yine affedecek, o cennetteki güzellikleri sana yine verecek inşallah. Niçin? İki dilinin arasında sakladığın şu kelimeyi tevhidin hatırına. Ama samimiyet noktasında hiçbir şey yapamasak bile Allah için, bugün şu kırılan Müslümanlar için, Allah rızası için dua edelim. Samimi dua edelim Allah için. Becerebildiğimiz kadar tebliğ etmekle yükümlüyüm. Siz de başkalarına tebliğ etmekle yine yükümlüsünüz. Zannetmeyin ki sizin sorumluluğunuz daha azdır. Hayır ve hayır. Hiçbir şekilde aynı şeyi paylaşıyoruz dostlar. Aynı şeyi. Allahu Teala inşallah samimi bir muhabbetle Müslümanlığın kaidelerini yerine getirmeyi hepimize nasip etsin. Bu kelimenin arkasında saklanamayız dostlar. Allah için samimi olalım dediğimizde biz burada hariçten gazel okumuyoruz. Allah için söylüyoruz. Beraber paylaşalım diyoruz. Önce kendi nefsime söylüyorum ama tebliğ etmekle de mükellefim. Eğer bu mikrofon buraya doğrultuldu ise, eğer bizi buraya getirip de kardeş sen konuş dediler ise, Allah için ilk önce kendi nefsime, sonra da bütün kardeşlere söylerim. Yediğimiz, içtiğimiz her lokmanın içerisinde rahatız. Hepimiz şu anda evlerimizdeyiz, oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, rahatımız yerinde. Tabi içinde bulunduğumuz ortam, Allahu Teala inşallah içinde bulunduğumuz memleketimize zarar ver göstermesin, ziyan göstermesin. Ama şu rahatlığın içerisinde biz rahat rahat otururken şimdi şu anda Filistin'de birçok Müslüman kardeşimiz, birçok kardeşimiz davasına talip olmuş, cennette şehadet şerbeti içmeye niyetlenmiş kardeşimiz mermi sesleri dinliyor, bomba gürültüleri dinliyor. Tamamen bu memleket Filistin göçmek üzere. Her tarafı çevrilmiş etrafında bu kadar tanklarla, tüfeklerle, toplarla çevrilmiş bir yerde. Onların da hakkı olabilirdi bu anda senin yaşadığın rahatlık. Zannetme ki senin onlardan üstün bir yanın var. Sen de kainatın efendisinin ümmetisin. Onlar da kainatın efendisinin ümmeti. Ama şu anda imtihanın içerisindeler. Hem de çok çetin bir imtihan. Halimize her halükarda şükredip o kardeşlerimize dua etmek bize farzdır dostlar, farz. Doğruyu Rabbim bilir. Allah için söylüyorum. Çünkü hakikaten onlara hiçbir şey yapamasak bile duayı parayla ettirmiyorlar. En ucuz şey, hani bir insandan bir şey istersin de hemen gelir, görür görmez senin yolunu çevirir. Para mı isteyeceksin diye. Hayır, en ucuz ve bedava olan şeyi istiyorum, dua. Bugün o kardeşlerin duaya ihtiyacı var. Mikrofonu dikkatli kullanmak istiyorum. Ve sadece ve sadece dikkatin dahilinde Allah rızası için dua edelim diyorum. Çünkü şu anda yapabileceğimiz, bizim yapabileceğimiz belki tek şey o. He ben oraya gidip onlara yardım edebiliyor muyum? Şöyle bir imkanım var mı? Yok. O zaman sadece dua ederim. Allah-u Teala inşallah kainatın efendisinin hatırına, iki cihanın sultanının hatırına, şu memleketin üzerinde yaşayan salih dostlarının, onun davasını güden samimi insanların gözyaşlarıyla geceleyin kalkıp teheccüdlerde Allah rızası için ağlayıp ümmeti Muhammed'e dua edenlerin gözyaşlarının hatırına Allah-u Teala bugün davayı, Müslümanlığı yaşamak isteyenleri ve bunun mücadelesini veren şehit adaylarını yar ve yardımcı olup onların hatırına bizi affetsin. Onların bulundukları ortamlarda onlara Allahu Teala bütün güzel lütufları ihsan etsin.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
8: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
9: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah direnenleri, sabredenleri sever. Allah haddi aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah'ın Resulü Efendimiz'e, onun ehli beytine, ashabına ve o yolda yürüyenlere salatü selam olsun. Sahih-i Buhari isimli en muteber, en makbul, en değerli hadis-i şerif kitabında Kitab-ül İ'tisam bil Kitabı ve Sünne, Kur'an'a ve sünnete sarılma konusuyla ilgili hadis-i şeriflerde 7325 nolu hadis-i şerife gelmiş bulunuyoruz. Hadisi önce senediyle okuyoruz. Sonra manasını ve hadis-i şeriften çıkarılacak neticeleri arz ediyoruz. Rabbim böyle hadis-i şerif sohbetlerinde, Sahih-i Buhari derslerinde bulunmayı, istifade etmeyi ve öğrendiklerimizi günlük hayatımıza, aile hayatımıza, iş hayatımıza, eğitim hayatımıza, yönetim hayatımıza yansıtmayı nasip eylesin. Kâlel müellif el-İmâmul Bukhariyyü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Haddesena Muhammed ibn Kesir. قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس عبد الله بن عباس soruldu. أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bayramda bulundun mu? قال نعم evet dedi. وَلَوْلَا مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ Küçük yaşım, yaşımın küçüklüğü sebebiyle eğer Allah Resulüne yakınlığım olmasaydı onun yanı başında bulunamazdım. Bir bayram günü sevgili Peygamberimiz فَاَتَ الْعَلَمَ الَّذ۪ي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ السَّلْطِ Kesir bin Salt'ın evinin yanındaki o direğin, sütunun yanına geldi. Bir musalla, bir namazgahı anlatıyor. Meydanda kılınıyor namaz. Bütün Medine-i Münevvere, çoluk çocuk, genç yaşlı, hepsi o cemaate şahit oluyor. Fesalla, önce bayram namazını kıldırdı. Cuma namazından farklı bayram namazlarında önce namaz kılınır, sümme katabe sonra hutbe okudu. Cuma namazında önce hutbe okunur, cuma hutbesi sonra namaz kılınır. Ama bayram namazında önce iki rekat bayram namazı kılınır, sonra hutbe okunur. Bu şekilde yaptı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Önce bayram namazını kıldırdı, sonra hutbe okudu. وَلَمْ يَذْكُرْ اَذَانًا وَلَا اِقَامَةً Bayram namazı sebebiyle bir ezan veya bir ikametten söz etmedi. Abdullah İbni Abbas. Yani ezan okundu, kâmet okundu demedi. Bayram namazı, bayram sabahı güneş doğduktan bir yarım saat, 40 dakika sonra kılınır ve ne ezan ne de kâmet okunmaz. Sümme emara bis sadakati. İşte bu bayram hutbesinde sadaka vermeyi emretti. Cihada katkıda bulunmayı emretti. Müslümanlara Allah yolunda Allah için infak etmeyi emretti. Fecalen nisa'u yushirna ila azanihinne ve hulukihinne. Orada bulunan hanımlar elleriyle kulaklarına ve boyunlarına elleri vardılar. Yani küpelerini, gerdanlıklarını, takılarını Aleyhissalatu vesselam Efendimize sadaka olarak getirdiler. Fe emara Bilalen fe etahunne. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Bilal'e emretti. Hanımların topladığı o kendi aralarında topladıkları altınları, takıları, mücevherleri Bilal Hazretleri eteğine doldurdu
Sümme raca ile nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem sonra peygamberimize geldi. Bir bayram namazı konuşması vesilesiyle aleyhissalatü vesselam Efendimizin sadakadan, yardımlaşmadan, Allah yolunda vermeden söz ettiğini biliyoruz. Sadaka tasdikle aynı kökten. Sadakati, tasdiki, yani imanımızı ortaya koyan, imanımızı belgeleyen bir husustur. Gönlümüzdeki insanlık ve Müslümanlık sevgisini ortaya koymaya vesiledir. Sadaka. Ben çok iyi bir Müslümanım. Ben çok iyi bir insanım ama insanlığa, İslam'a el uzatmıyorum. Elimi cebime atmıyorum. Yardımlaşma hissim yok derseniz o zaman imanınızı tasdik eden, imanınızı belgeleyen, imanınızı tevsik eden bir durumu ortaya koymuyorsunuz demektir. Evet, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir bayram namazı konuşmasında böyle bir konuşma yaptığını beyan ediyor. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhüma. Evet, bu bayram namazına ilk defa gelinirken aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün Medine halkı musallaya, namazgaha gelsin. Burada yer de tarif ediyorlar. Kesir bin Salt'ın evinde, onun yanındaki direk, onun yanında böyle bir orada bilinen bir yeri tarif ediyor. Oraya, o meydana toplanıyor. Ya Resulallah, siz kadınlar, çocuklar, yaşlılar dediniz. Evet, onlar da gelsinler. Özürlüler, engelliler hepsi gelsin. Liyeşhednel hayır. Hanımlar da o manzaraya şahit olsunlar. Hayırlı, bereketli, feyizli toplantılarda, İslam ümmetinin derdinin görüşüldüğü mitinglerde, meşru, haklı sebeplerle yapılan ilmi meselelerin konuşulduğu yerlerde kadın erkek, genç yaşlı, çoluk çocuk herkes bulunacak. İmanı tazelenecek, verecek Allah yolunda ve özellikle bayram günü. Siz bayramlıkları giydiğinizde onu, ona sahip olamayan aileleri, çocuğuna bayramlık giydiremeyenleri de düşünmek mecburiyetindesiniz. Bayram günleri de bu manada İslam kardeşliğinin gelişmesine vesile olmalıdır. Bayram günü neşeyle dolu olmalıdır. Hani bir ezgi var veya bir ilahi, bayramsa bayramınız mübarek olsun der ya, çok hoş. Bayramsa, komşuda cenaze varsa siz düğününüzü rahat yapamazsınız. O çok sevdiğiniz komşunuz ağlarken siz kolay kolay gülemezsiniz. İslam dünyası kan ağlarken bayram yapmak o kadar kolay değil. El uzatmak, dua etmek, yardım etmek, destek olmak, ilgilenmek, derdini dert edinmek görevimiz olmalıdır. Filistin ağlıyor. Irak ağlıyor. Çeçenistan ağlıyor. Doğu Türkistan ağlıyor.

Ramazan bayramı öncesi sadakayı fıtırla fakirleri sevindirmek, kurban bayramında kurban etinden taksim ederek sevindirmek. Rabbim hayırlarımızı kabul eylesin. 7326 nolu hadisi şerifle devam ediyoruz. Haddesena Ebu Nuaym, haddesena Süfyan, an Abdullah ibn Dinar'in an İbn Umar radıyallahu anhuma. Bu defa Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma. Allah ondan da babası Ömer'den de razı olsun. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne ye'ti Kuba'e. Peygamberimiz Kuba mescidine gelirdi. Maşiyen bazen yaya ve rakiben bazen de binekli olarak. Kuba mescidi Mescid-i Nebeviye yaklaşık olarak 5 kilometre mesafede Medine-i Münevvere'de ilk inşa edilen mescit. Mekke yolunun girişinde. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicret esnasında bir hafta Kuba'da kaldı. Bu mescidi bina etti ve Kuba halkı hakkında Kur'an'ın takdirinin bulunduğunu bilmekteyiz. Le mescidun üssise ale takva min evveli yevmin. İlk gününden itibaren takva üzerine kurulu mescit. Orada namaz kılman için daha layıktır. Ve Kuba'da tertemiz olmayı seven insanlar vardır. Allah tertemiz olanları sever buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Kuba halkı nezahetiyle, nezaketiyle hem fizik anlamda hem ahlaki anlamda tertemiz insanlar. Fihi ricalun yuhibbun en yetetahharu. Orada tertemiz olmayı seven insanlar. İlk inen 10 ayetten biri nedir biliyor musunuz? Elbiseni temiz tut. Elbiseni temiz tut. Yani Müslüman fizik temizliğe de önem verecek, manevi ahlaki temizliğe, gönül temizliğine de önem verecektir. Her iki temizlik emrediliyor. Bu manada temizlik imanın yarısıdır buyuruluyor ya. Diğer yarısı nedir? Diğer yarısı da gönül temizliği. Bir yarısı fizik temizliği, çevre temizliği, Müslümanın hayat, elbisesi, vücudu tertemiz olduğu gibi, çevresi tertemiz olduğu gibi, gönlü de, muamelesi de, sözleri de, hatta gönlünden geçirdikleri de temiz olmalıdır. Rüyalarımız bile tertemiz olmalı. Evet, burada Kuba mescidi hakkında bir hadis-i şerifi de nakledelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Men tatahhara fi beytihi. Kim evinde güzelce abdest alırsa, fe eta Kuba'e, Kuba mescidine gelirse, fe salla fihi salaten, orada namaz kılarsa, kâne lehu ke ecri umre, bir umre sevabı gibi sevap kazanır. Medinelileri düşünün. Mekke Medine arası yaklaşık 400 kilometre. Her fırsatta tabii Mekke'ye gidip umre yapma imkanları var. Ama yapamadıkları gün Kuba Mescidi'ne gelip orada iki rekat namaz kılarak bir umre sevabı kazanıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle cumartesi günleri Kuba Mescidi'ne giderdi ve orada namaz kılardı. Hayatı programlıydı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Evet, Medine'ye gidenler, hacılarımız, umrecilerimiz Kuba Mescidi'ne gidiyorlar. Orada namaz kılıp dua ediyorlar. Birinci mescit, Mescid-i Haram. Kabe-i Muazzama. İkincisi, El-Mescid-i Nebevi. Mescid-i Haram'da kılınan bir rekat namaza 100.000 rekat sevabı veriliyor. Bire 100.000. Hadis-i şerifle sabit. Medine-i Münevvere'de kılınan bir rekat namaza
Mescid-i Nebevi'de kılınan bir rekat namaza

bin rekat sevabı veriliyor. Mescid-i Aksa'da, Filistin'de kılınan bir rekat namaza 500 rekat sevabı veriliyor. Ve dördüncü önemli mescid, takva üzerine kurulu mescid, Kuba Mescidi'nde kılınan namaza da bir umre sevabı veriliyor. Rabbim nasip eylesin. Şu ifadeleri dinleyen, daha önce hacca ve umreye gitmiş kardeşlerimiz, gözünün önünde Kuba Mescidi'ni canlandırıyor. Gerçekten bir Türk mimarının çizdiği projeyle ve Hattat Hasan Çelebi, yaşayan hattatlarımızdan Hasan Çelebi Üstad'ın o güzel yazılarıyla süslü Kuba Mescidi'nde gerçekten şöyle iki rekat gönülden kıldığınız namazın hazzını, lezzetini, zevkini tadıyorsunuz. Rabbim nasip eylesin. Evet. Bir sonraki hadisle devam ediyoruz. Haddesene Ubeydü ibn İsmail'e kale haddesene Ebu Usamete an Hişamin an Ebihi an Aişete radıyallahu anha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin genç hanımı, en genç hanımı Hazreti Aişe validemiz, müminlerin annesi Aişe annemiz kalet li Abdullah ibn Zübeyir. Yeğeni Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhümaya şunu söyledi. İdfinni ma'a sawahibi. Beni diğer hanımlarla beraber göm. Ve la tedfinni ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Zişan Efendimizin fil beyt, evimdeki o yattığı yerin yanına gömme. Defnetme. Beni Bakî mezarlığına göm. Fe inni ekrahu en üzekkâ. Ben böyle aşırı derecede medhü senâ edilmekten hoşlanmıyorum. Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere gömüldü. Bütün peygamberler vefat ettikleri yere gömülürler. Hazreti Ayşe validemizin evinde vefat etmişti. Yanı başında Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Hemen onun yanında Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bir kişilik boş yer kaldı. Ama Hazreti Ayşe validemiz hayır dedi. Ümmetin en hayırlıları onun yanında gömüldü. Ben onun yanına gömülürsem insanlar onlara selam verirken beni de sanki en hayırlı insanlardan biri olarak görürler. Hayır hayır. Ben o dereceye layık değilim. Şu tevazuya bak. Şu alçak gönüllülüğe bak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilmini bize nakleden o değerli insan, annemiz Hazreti Ayşe validemiz yeğenine beni diyor, beni arkadaşlarımın yanına gömün, beni o iki muhterem zevatın yanına gömmeyin. Yine hadis-i şeriflerde biliyoruz ki belki de sebeplerden biri bu. Hazreti İsa aleyhisselam kıyamete yakın yeryüzüne indiğinde İslam'la hükmedecek ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin getirdiği hükümlere tabi olacak. Hristiyanlar tekrar Hazreti İsa Aleyhisselam vesilesiyle İslam'a girecekler. Hazreti İsa Aleyhisselam neticede Medine'de Hazreti Ömer'in yanına gömülecek. Bir kişilik yer bekletiliyor Hazreti İsa Aleyhisselam için. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırıldığını biliyoruz. Ehli sünnet inancına göre, sahih hadisi şeriflere göre, Yenzilu İbni Meryem şeklindeki hadisi şeriflerde, en sahih hadisi şeriflerde bildirildiğine göre, yeryüzüne inecek ve bir müddet, farklı rivayetler var, İslam'la hükmettikten sonra evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak ve neticede vefat edip o da toprağa gömülecek. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'in yanı başına Hazreti İsa aleyhisselam. Belki bunu bildiği için Hazreti Ayşe validemiz beni oraya gömmeyin diyor. Şu hadisi şerifle 7328 nolu hadisimizde bugünkü konuşmamızı tamamlıyoruz. Ve an Hişamin an Ebihi, Hişam babasından yani Urve'den rivayet ediyor. Urve'den yine Hazreti Ayşe validemizin yeğeni enne Umar'a ersele ila Aişete radiyallahu anhuma.

Hazreti Ömer, Hazreti Ayşe validemize haber gönderdi. اِذَنِ لِي اَنْ اُدْفَنَ مَا صَاحِبَيَّ En değerli iki arkadaşımla, peygamberim ve Ebu Bekir Sıddık'la beraber gömülmeme izin ver. Ve kalet, eyvallah, eyvallah dedi. Bizim eyvallah ifademiz buradan geliyor. Eyvallah, evet dedi. Gayet tabii, Ömer bu. Hazreti Ömer gibisi Hazreti Ebu Bekir'in yanına gömülmeyecek. Kim gömülecek? Kendisinin oraya gömülmesini istemeyen Hazreti Ayşe validemiz, işte bu seviyedir. Bu medeni, ahlakı, ulvi seviye Hazreti Ömer'in gömülmesine razı oluyor. وَكَانَ الرَّجُلِ اِذَا اَرْسَلَ اِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَتْ لَا وَاللّٰهِ Sahabe-i kiramdan biri bir haber gönderip de beni de oraya gömün diye tavsiyede bulunduğunda hayır, Allah'a yemin ederim hayır diyordu Hazreti Ayşe validemiz. لَا اُوْثِرُهُمْ بِأَحَدٍ اَبَدًا Vallahi ben hiç kimseyi asla onlara tercih etmem. Yani hiç kimseyi onların yerine layık göremem. Peygamberimiz ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanı başında Hazreti Ömer radıyallahu anh gömülmeyi istediğinde Hazreti Ayşe validemiz niye istiyor? Çünkü onun eviydi. Çünkü Peygamberimizin hanımı Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın buradaki nezaketi, nezaheti de önemli. Hazreti Ayşe validemizden istemezse bile yine oraya gömülecektir. Hazreti Ömer gibisi ama o nezaketen talepte bulunuyor. Hazreti Ayşe validemiz de eyvallah diyerek, gayet tabii diyerek kabul ediyor. Ve bugün Medine-i Münevvere'ye gittiğimizde Peygamberimizden sonra Esselamu aleyke ya seyyidena ya Ebu Bekir. Esselamu aleyke ya halifete Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir. Esselamu aleyke ya seyyidena ya Umar ibnel Hattab. Esselamu aleyke ya emirel müminin. Ya Umar radiyallahu anh diye dualar ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Makamınız cennet olsun diye dualar ediyoruz. Rabbim makamlarını cennet eylesin. Ne güzel onları selamlamak. Evet, Peygamberimize buradan yaptığımız salavat-ı şerife aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e arz ediliyor. Ama huzuruna gittiğimizde bizzat hediyemizi kendi elimizde takdim ediyoruz. Yani bir hediyeyi postayla göndermek var. Düğününüze biri hediyeyi gönderiyor. Uzak yerde gelemedim. Hediyesini gönderiyor postayla. Bir de kendisi geliyor. Hediyesini kendisi takdim ediyor. Selamı kendi fizik vücudumuzda, huzurunda hürmetle durarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e takdim ediyoruz. O da bizim salatü selamımıza cevap veriyor. Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e evet takdim ediyoruz. Rabbim kabul eylesin. Burada bu konuda işte o mübarek makamlarla ilgili hadis-i şeriflere devam edeceğiz. İslam tarihinde önemli yerlerin, tarihi yerlerin hayatımızda İslam tarihinde yer etmiş o mübarek makamların hadis-i şeriflerde zikredildiği şekliyle değerine işaret edeceğiz.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: روشن شد، طریقت هم مبرهن شد، حقیقت ها معین شد. زهی سلطان بی همتا، زهی سلطان.
1: رادیو هدف FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın

sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 22.

Ey peygamberin hanımları! İçinizden her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz onun için cennette bol bir rızık hazırladık.

0: يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
1: Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'tan korkuyorsanız sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin. Yoksa kalbinde hastalık olan kimse yanlış bir tamaha kapılır. Sözü ciddi ve münasip bir şekilde söyleyin.

0: وَاَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَاَتِينَ الزَّكَاةَ وَاَطِعْنَا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطَهِيرًا
1: Evlerinizde oturun. Eski cahiliye devri kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılarak yürümeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden sadece günah kirlerini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
0: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَط۪يفًا خَب۪يرًا
1: Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah her gizliliği bilir, her şeyden haberdardır.
0: İnnel muslimîne vel muslimâti vel mu'minîne vel mu'minâti vel kânitîne vel kânitâti

0: والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
1: Gerçekten Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'tan korkan erkekler ve Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: الْعَاقِبَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
1: Allah ve Resulü herhangi bir işe hüküm verdiği zaman, iman eden bir erkek ve iman eden bir kadın için kendi işlerinde başka bir yol seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde doğru yoldan sapmış olur.
0: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذ۪ي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ

0: وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا.
1: Ey Muhammed! Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kimseye eşini yanında tut ve Allah'tan kork diyor, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden ilişkisini kesince biz onu seninle evlendirdik ki bundan sonra evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestikleri zaman onlarla evlenme hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.

0: قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.
1: Allah'ın peygambere farz kıldığı şeyleri yerine getirme hususunda ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçmiş olan peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir.
0: اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا.
1: O peygamberler Allah'ın emirlerini tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.

0: li şeyin alima.
1: Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikran kethira ve sebbihuhu bukraten ve asila.
1: Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin.

0: وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمًا
1: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmet eden Allah, sizin için istiğfar eden de O'nun melekleridir. Allah, müminlere çok merhamet edicidir.
0: تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَر۪يمًا
1: Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yapılacak esenlik temennileri selam sözü olacaktır. Allah, onlar için bol bir mükafat hazırlamıştır.

0: وَنَذ۪يرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا
1: Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.
0: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِن۪ينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا
1: Sen iman edenlere kendileri için Allah tarafından büyük bir mükafat olduğunu müjdele.
0: وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.

Ey iman edenler! Mü'min kadınları nikahlayıp, sonra da kendilerine dokunmadan önce onları boşarsanız, üzerlerine sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Artık onlara bağışta bulunarak kendilerini güzel bir şekilde serbest bırakın.

0: يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ey Peygamber! Biz mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği savaş esirlerinden, elinin altında bulunan cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Bir de kendisini mehirsiz olarak peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını, diğer müminlere değil de sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Biz eşleri ve elleri altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı bildirdik ki sana herhangi bir zorluk olmasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: Doğru.

0: fi kulubikum ve kanallahu alimen halima.
1: Ey Muhammed, hanımlarından dilediğinin sırasını geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktıklarından istediğini yanına almanda da sana bir vebal yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olmasına, üzülmemelerine ve hepsinin de senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah sizin kalplerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır.

Ey Muhammed! Bundan sonra başka kadınlarla evlenmek, bunları başka hanımlarla değiştirmek, güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal değildir. Ancak elinin altında bulunan cariyeler hariç. Allah her şeyi hakkıyla gözetleyicidir.

0: ve yemeği yiyince hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girip oturmayın. Çünkü bu davranışınız peygamberi üzüyor. Fakat o size bir şey söylemekten çekiniyordu. Allah'sa gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman onu perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Bundan sonra sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve onun eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.
1: اِنْ تُبَدُوا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا
0: Siz bir şeyi açıklasanız da, gizleseniz de, şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: İnne Allaha kana ala kulli şeyin şehide.
1: Peygamberin hanımları için babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, mümin kadınlara ve ellerinin altında bulunan cariyelere görünmelerinde bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları, Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.
0: İnne Allaha ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ.
1: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle teslim olun.
0: İnnellezîne yu'zûnallâhe ve rasûlehû le'anehumullâhu fid-dünyâ vel-âhireti ve a'adde lehum azâben muhînâ.
1: Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.

Mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir şeyden dolayı incitenler, iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar.

0: غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dışarı çıkarken örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların hür ve namuslu bilinmelerine ve incitilmemelerine daha uygundur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: لَاِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ

0: لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.
1: Eğer münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve şehirde kötü haber yayanlar bu hallerinden vazgeçmezlerse, sana onlarla mücadeleyi emrederiz. Sonra orada seninle az bir zamandan fazla kalamazlar. Onlar lanetlenmiş olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler.

0: Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Sen de Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın.
1: يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا
0: Ey Muhammed! İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın yanındadır. Ne bilirsin, belki kıyamet onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَل۪يًّا وَلَا نَص۪يرًا
0: Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kendilerine hiçbir dost ve yardımcı da bulamazlar.

0: sabila. Rabbena atihim dı'feyn min el-azab ve'l-anhum la'nen kebira.
1: Yine onlar derler ki, ey Rabbimiz, biz yöneticilerimize, büyüklerimize itaat ettik de onlar bizi doğru yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver ve onları büyük bir lanete uğrat.

0: مَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيهًا.
1: Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nitekim Allah onu onların söyledikleri şeyden beri tutmuştur. Musa, Allah katında itibarlı bir kuldu.

0: يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
1: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru bir söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzelsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.
0: İnna aradna al-amanata ala's-semawati vel-ardi vel-cibali fe-ebeyna en yahmilnaha

ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Şüphesiz ki o çok zalim ve çok cahildir.

0: Bu sebeple Allah münafık erkekleri ve münafık kadınları, puta tapanların ve iman eden kadınların da tövbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Sebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 54 ayettir. Sure içerisinde Seba hükümdarlığının zikri geçtiği için bu adla anılmıştır. Seba, Yemen'de bulunan bir bölgenin veya bir kabilenin adıdır. Bu kabile, Belkıs zamanında Hazreti Süleyman'a iman etmiştir. Fakat daha sonra nankörlüğe düşüp kendilerine gönderilen peygamberleri inkar edince büyük bir sel felaketine uğramışlardır. Surede onlarla birlikte Süleyman ve Davud peygamberlerden ve Hazreti Muhammed'in bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğinden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın kudretine işaretle rızkın bol veya dar oluşunun onun takdirine bağlı olduğuna dikkat çekilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî lehû mâ fi's-semâvâti ve mâ fil-ardı ve lehu'l-hamdu fil-âhireh. Ve huve'l-hakîmü'l-habîr.
0: Göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendisinin olan Allah'a hamdolsun. Ahirette de hamd yalnız O'na mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
1: يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ.
0: Allah, yerin içine gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. O çok merhametlidir, çok bağışlayıcıdır.

0: ekber ve la ekberu illa fi kitabim mubin.
1: İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki, kıyamet saati size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

Allah iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırmak için hepsini açık bir kitapta tespit etmiştir. İşte onlar için bir bağış ve güzel bir rızık vardır.

0: sıratil azizil hamid.
1: Kendilerine ilim verilen kimseler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ
1: Yine inkar edenler dediler ki, size tamamen dağılıp parça parça olduğunuz zaman yeni bir yaratılış içerisinde tekrar dirileceğinizi size haber veren bir adam gösterelim mi?

0: Ba'id.
1: O Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar bir azap ve derin bir sapıklık içerisindedirler.
0: أَفَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ

Onlar gökten ve yerden, önlerinde ve arkalarında bulunan şeyleri görmüyorlar mı? Eğer biz dilesek onları yere batırır veya üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır.''

0: Biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik ve ey dağlar, onunla birlikte beni tesbih edip yankılanın ve ey kuşlar, siz de ona katılın dedik ve demiri ona yumuşattık.
1: En i'mel sâbigâtin ve kaddir fissardi ve'melû sâlihan inni bimâ te'melûne basîr.
0: Davud'a demirden geniş sırtlar yap. Dokumada ölçüyü iyi takdir et. Hepiniz salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik.

Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık mesafe olan rüzgarı boyun eğdirdik. Ve ona erimiş bakır madenini kaynağından akıttık. Rabbinin izniyle onun emri altında çalışmakta olan cinler de vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıksa, ona alevli ateşin azabını tattırırdık.

0: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
1: Cinler Süleyman için dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi, şükretmek için çalışın. Kullarımdan şükredenler pek azdır.

Biz Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü cinlere ancak değneğini yemekte olan bir ağaç kurdu göstermişti. Kurdun yemesiyle değnek çürüyüp Süleyman yere yıkılınca açıkça ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı bilselerdi o aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı.

0: min rizqi rabbikum veşkurû leh. Beldetun tayyibetun ve rabbun gafur.
1: Andolsun ki Seba halkının oturduğu meskenlerde bir ibret vardır. Her bir ev sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Onlara peygamberleri tarafından, Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin, ona şükredin. Beldeniz güzel bir beldedir. Rabbiniz de çok bağışlayıcıdır denmişti.

0: değil.
1: Fakat onlar haktan yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki taraflı bahçelerini ekşi yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.

Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle biz onları böyle cezalandırdık. Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız.

0: وَقَدَّرْنَا ف۪يهَا السَّيْرَ سِيرُوا ف۪يهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا آمِن۪ينَ
1: Biz Seba halkıyla içerisinde bereketler var ettiğimiz memleketler arasında nice görülebilen şehirler var ettik ve bunlar arasında yürümeyi takdire bağladık. Oralarda gece ve gündüz güven içinde gezip dolaşın dedik.
0: فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ

Onlarsa, "Ey Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır," dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik. Tamamen parçalayıp darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.''

Gerçekten iblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkarmıştı. İman eden bir grup dışında hepsi de ona tabi olmuşlardı.

0: مَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.
1: Oysa iblisin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni, onun hakkında şüphe içerisinde bulunandan ayırt edip bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şeyin üzerinde bir koruyucudur.

0: Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka ilah zannettiklerinizi çağırın. Onlar göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yer ve göğün yaratılış ve mülkiyetinde hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan hiçbir yardımcısı da yoktur.
1: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

0: Onun huzurunda kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda sağlamaz. Nihayet onların kalplerinden korku giderilince birbirlerine "Rabbiniz ne söyledi?" derler. Şefaat edecekler de "Hakkı söyledi" derler. O çok yücedir, çok büyüktür.
1: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهُ وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ

Ey Muhammed, de ki, size göklerden ve yerden kim rızık veriyor? Yine de ki, elbette Allah veriyor. Biz veya siz birimiz doğru bir yol üzerindeyiz, yahut da apaçık bir sapıklık içindeyiz.

0: De ki, Rabbimiz kıyamet günü bizi bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O, adaletle hükmeder ve her şeyi hakkıyla bilir.
1: قُلْ اَرُونِيَ الَّذ۪ينَ اَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: De ki, Allah'a nispet ettiğiniz ortakları gösterin bana. Hayır, onun hiçbir ortağı yoktur. Doğrusu o çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır.

0: Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat ettiğiniz azap ne zamandır derler.

de ki, sizin için belirlenmiş bir gün vardır. Bundan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz.''

İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Sen o zalimleri Rablerinin yanında durdurulmuş birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Zayıf düşürülmüş olan kimseler, büyüklük taslayanlara, eğer siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler.

0: اَنَحْنُ صَدَدَنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجَرِمِينَ
1: Büyüklük taslayanlar, zayıf düşürülenlere, size hidayet geldikten sonra sizi biz mi çevirdik? Hayır, siz zaten günah işleyen kimselerdiniz derler.

0: الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ يُجَزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Zayıf düşürülmüş olanlar da büyüklük taslayanlara, hayır, siz gece gündüz hile düzenleyip Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zaman da pişmanlıklarını içlerinde gizlerler. Biz de inkar edenlerin boyunlarına zincir halkalar takarız. Onlar ancak yaptıklarının cezasını görürler.

Biz herhangi bir memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın refah içerisinde şımarmış kimseleri, mutlaka biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz demişlerdir.

0: Yine, biz mallar ve çocuklar bakımından daha çoğunluktayız ve bize azap edilecek değildir demişlerdi.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ

Ey Muhammed! De ki, şüphesiz ki benim Rabbim dilediği kimse için rızkı genişletir ve daraltır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Sizin mallarınız da çocuklarınız da bizim yanımızda size bir yakınlık sağlamaz. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içerisindedirler.

0: Ayetlerimiz hakkında bizi aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar azap içerisinde hazır bulundurulacaklardır.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ

0: Rabbin?
1: De ki, şüphesiz ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve yine ona rızkı daraltır. Allah yolunda herhangi bir şey harcarsanız, Allah onun yerine bir başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Allah, insanların hepsini kıyamet günü mahşerde toplar, sonra meleklere, "Bunlar mı size tapıyorlardı?" der.

0: Melekler de, "Seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz sensin, onlar değil. Doğrusu onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmişlerdi," derler.
1: فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا

O gün artık bir kısmınızın bir kısmınıza fayda ve zarar vermeye gücü yetmez. Biz zulmedenlere, yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın deriz.

Ayetlerimiz onlara apaçık okunduğu zaman, bu ancak sizi babalarınızın tapmakta olduğu şeylerden çevirmek isteyen bir adamdır, dediler. Bu Kur'an'da uydurulmuş bir yalandır, dediler. Yine kendilerine geldiği zaman hakkı inkar edenler, bu apaçık bir büyüdür, dediler.

Onlardan öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen yine de benim peygamberlerimi yalanladılar. Fakat beni inkar nasıl oldu?''

0: Ey Muhammed! De ki, ben size ancak bir öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkarsınız, sonra da düşünürsünüz. Sizin arkadaşınız olan peygamberde delilikten eser yoktur. O sadece şiddetli bir azabın önünde sizin için bir uyarıcıdır.
1: قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ
0: De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
0: De ki, şüphesiz ki benim Rabbim hakkı dilediğinin kalbine koyar. O gayıpları hakkıyla bilendir.
1: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدِ
0: De ki, hak geldi, artık batıl bir şey ortaya çıkaramaz ve geri de getiremez.

0: ileyye rabbi innehu semi'un qarib.
1: De ki, ben eğer saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesinde olur. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve kuluna çok yakındır.

0: gibi.
1: Sen onları kabirlerinden kalkıp telaşa kapıldıkları zaman bir görsen. Artık hiçbir kaçış yoktur ve onlar yakın bir yerde yakalanmışlardır.

0: Onlar azabı görünce ona inandık derler. Ama uzak bir yerden, ta ahiretten imanı bulup almak onlar için nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı.
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا ف۪ي شَكِّمْ مُر۪يبِ
0: Artık daha önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına bir engel çekilmiştir. Çünkü onlar endişeye düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 45 ayettir. Adını birinci ayette geçen Fatır kelimesinden almıştır. Fatır, yaratan, yoktan var eden demektir. Gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını, yoktan var ettiğini ifade etmektedir. Sure içerisinde Allah'ın nimetlerinden, şeytanın insana düşman olduğundan, insanın yaratılışından söz edilmekte, denizlere, gece ve gündüzün değişmesine, ay ve güneşin hareketlerine dikkat çekilmekte, kıyamet günü iyilerle kötülerin sonunun ne olacağına işaret edilmektedir.

0: يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
1: Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a hamdolsun. O yarattığı varlıklarda dilediğini arttırır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: ba'dih ve huvel azizul hakim.
1: Allah insanlar için herhangi bir rahmet açınca artık onu tutacak olan yoktur. Herhangi bir şeyi de tutarsa artık kendisinden sonra onu salacak olan yoktur. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyühen nâsü zkurû ni'metallâhi aleykum. Hel min hâlikin gayrullâhi yerzukukum minessemâi vel ard. La ilahe illa huve feennâ tu'fekûn.
1: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size Allah'tan başka gökten ve yerden rızık verecek herhangi bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
0: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
1: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önce de nice peygamberler yalanlanmışlardı. Ama sonunda bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.

Şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe gireceklerden olmaları için davet ediyor.

İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağış ve büyük bir mükafat vardır.

Kötü ameli kendisi için süslenip de onu güzel gören kimse de mi hidayet erenler gibi olacak? Şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Ey Muhammed! Artık canın onlara karşı hasretle tükenip gitmesin. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir.

0: فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ النُّشُورُ.
1: Rüzgarları gönderen Allah'tır. Rüzgarlar da bulutları harekete geçirir. Artık biz onu ölü bir beldeye sevk ederiz de onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölülerin dirilmesi de böyledir.
0: Men kana yuridul izzete felillahil izzetu cemi'a. İleyhi yas'adul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfe'uh.

Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki bütün şan ve şeref Allah'a aittir. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların hileleri boşa çıkacaktır.

0: İnne zâlike alallâhi yesîr.
1: Allah sizi önce bir topraktan, sonra da bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan herhangi bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Herhangi bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen eksiltilmesi de mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: İki deniz bir değildir. Şu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi kolaydır. Şu da tuzlu ve acıdır. Ama siz her ikisinden de taze et yersiniz ve takındığınız süs eşyaları çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için gemilerin denizde suyu yarıp gittiğini görürsünüz.
1: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَم۪يرٍ
0: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınızsa bir çekirdek kabuğuna bile sahip olamazlar.

0: تَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ
1: Eğer onlara dua ederseniz, duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez.

0: وَاللّٰهُ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَد۪يدِ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ
1: Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise müstağnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Eğer Allah dilerse sizi yok edip yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir.
0: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُ الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرِ
1: Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, onu taşımaya bir başkasını çağırsa, akrabası bile olsa ondan kendisine hiçbir şey yükletilmez. Ey Muhammed! Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse kendi nefsi için temizlenmiş olur. Nihayet dönüş

0: İn ente illa nezir.
1: Bunun gibi dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sense kabirlerde bulunan kimselere işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın.
0: İnna erselnâke bil hakki beşîran ve nezîrâ. وَاِنْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَا ف۪يهَا نَذ۪يرٌ
1: Şüphesiz ki biz seni hak ile bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmetten mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir.

0: ayeti ve biz zuburi ve bil kitabil munir. Thumma ehadtu allazine keferu fe keyfe kâne nekîr.
1: Ey Muhammed! Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki peygamberleri kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl oldu?

0: فَأَخْرَجَنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla çeşitli renklerde meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve simsiyah yollar meydana getirdik.
0: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ غَفُورٌ.
1: İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

0: Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, gizli ve aşikar olarak kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar.
1: لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ
0: Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir.
1: وَالَّذ۪ي

Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyettiğimiz şey, kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir.

Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yol tutar. Yine onlardan kimi Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte o büyük bir lütuftur.

0: وَلُؤْلُؤًا وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ ف۪يهَا حَر۪يرٌ.
1: Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir.

Onlar derler ki, bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir usanç dokunmaz.''

İnkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.

0: Onlar cehennemde, "Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Önce yaptığımızdan başka salih bir amel işleyelim," diye feryat ederler. Allah onlara, "Öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse şimdi tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur," der.
1: İnne Allahe alimu gaybis semavati vel ard. İnnehu alimun bizatis sudur.
0: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu O kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.
1: Huvellezî cealekum halâife fil ard. فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ

0: hatta وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا
1: Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı, Rableri yanında kendileri için gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin inkarı, zarardan başka bir şey arttırmaz.
0: قُلْ اَرَأَيْتُ

0: غُرُورًا
1: Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Onların yerden ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap verdik de, onlar açık bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar.
0: اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا
1: Şüphesiz ki gökleri ve yeri yok olurlar diye Allah kudreti altında tutuyor. Eğer onlar yok olsa, kendisinden sonra onları tutacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki o çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.

0: da min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura.
1: Müşrikler eğer kendilerine bir peygamber gelirse ümmetlerin herhangi birinden daha çok doğru yolda olacaklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin etmişlerdi. Fakat kendilerine peygamber gelince bunun onlara nefretten başka bir katkısı olmadı.
0: İstikbaran fil ardı ve mekrü's-seyyi ve la yahiqu'l mekrü's-seyyi illa bi ehlihi.

0: تَحْو۪يلًا
1: Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü hileler yapmak istiyorlardı. Oysa kötü hile ancak sahibini sarıp kuşatır. Yoksa onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma da bulamayacaksın.

0: منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Oysa onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki O her şeyi bilir. O'nun her şeye gücü yeter.
0: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا

Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların azabını belli bir süreye kadar tehir ediyor. Süreleri geldiği zaman cezalandırılırlar. Şüphesiz ki Allah kullarına hakkıyla görür. Yasin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 83 ayettir. Adını baş tarafında bulunan Ya ve Sin harflerinden almaktadır. Yasin, İslam alimlerinin çoğuna göre ey insan, ey seyit anlamlarına gelmektedir. Her iki manaya göre de kastedilen Hazreti Muhammed'dir. Yasin suresi Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilmiştir. Faziletine dair birçok hadisi şerif vardır. Bu itibarla Yasin suresine Müslümanlar arasında ayrı bir özen gösterilmektedir. Surede inanmayanların durumundan, Antakya halkına gönderilen peygamberlerden ve onların tutumlarından, yeryüzünün ölümünden sonra tekrar dirilmesinin, geceyle gündüzün, güneşin ve ayın Allah'ın kudretinin delillerinden olduğundan, cennetlik ve cehennemliklerin durumlarından, öldükten sonra insanların tekrar dirileceklerinden söz edilmektedir.

0: Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki ey Muhammed, sen elbette gönderilen peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerindesin.
1: Tenzilel azizirrahim.
0: Bu Kur'an çok güçlü ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir.

0: Sen babaları uyarılmamış ve kendileri de gaflet içinde bulunan bir kavmi uyarmak için gönderildin.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Andolsun ki onların çoğu üzerine azap sözü hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.

Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmıştır. Bu yüzden kafaları yukarıya kaldırılmış durumdadır.

Biz onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece onları bürüyüp örttük. Artık göremezler.

0: Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte onu bir bağış ve güzel bir mükafatla müjdele.
1: İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ehsaynahu fi imamin mubin.
0: Şüphesiz ki biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların önden gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp kaydetmişizdir.

Ey Muhammed! Sen onlara Antakya şehir halkını misal ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik de onların ikisini de yalanlamışlardı. Biz de o peygamberleri bir üçüncüsüyle desteklemiştik. Peygamberler, şüphesiz ki biz size gönderilmiş peygamberleriz demişlerdi.

Antakya şehir halkı da, siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, demişlerdi.

Peygamberler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilen peygamberleriz. Bize düşen sadece apaçık tebliğdir.

0: Şehir halkı onlara, "Biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Bu sözünüzden vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size acı bir azap dokunur," dediler.
1: قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَاِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ
0: Peygamberler de, "Sizin uğursuzluğunuz kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz," dediler.

0: اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ
1: Şehrin en uzak yerinden koşarak bir adam geldi ve dedi ki, ey kavmim, peygamberlere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir.
0: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

0: ben hiç ondan başka ilahlar mı edinirim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve onlar beni kurtaramazlar. O zaman ben apaçık bir sapıklık içinde kalırım. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin.
1: قِيلَ دَخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ
0: Ona öldüğünde cennete gir denilince, keşke benim kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendisine ikram edilen kimselerden kıldığını bilselerdi dedi.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 22. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey meleklerin Rabbi, ey ruhun sahibi, ey yarının sahibi, ey en büyük kerem sahibi, ey en büyük haya sahibi, ey Sübhan, ey Hay, ey Allah. Sen her şeyden lasın Rabbim. Her türlü noksan sıfattan uzak olansın sen. Sen kerem sahibisin Rabbim. Sen haya sahibisin. Sana kalkan ellerini kullarının boş çevirmekten haya edensin sen. Kalplerinde dilekler saklayanların, dileklerini kabul edensin sen. İstekte bulunanların sana, ihtiyaçlarını geri çevirmeyensin. Kaim ve daim olan yalnız sensin Rabbim. Haysın, hayat sahibisin. Kayyumsun, baki ve ebedi olansın. Her şey sana arz edilir. Rabbim, Hayy adının hakkı için benim de haya sahip olmamı nasip et. Emrettiğin amelleri yaparken gör beni. Sen ki sana inananları korursun. Sen ki tek tek hepimizin ne yaptığını hakkıyla bilirsin. Beni mürayilikten koru Rabbim. Beni riyadan koru. Senden hakkıyla haya etmemi nasip et ey Rabbim. İsyan etmekten beni koru. Riyadan beni koru. Ahireti bir an bile çıkarma aklımdan. Hesap gününü aklımdan çıkarma ya Rab. Sen ki en büyük haya sahibisin Rabbim. Hay adının hakkı için beni de haya sahibi kıl. İnsanların içinde nasıl örttüysen ayıplarımı, beni nasıl zelil olmaktan, rezil olmaktan koruduysan, ahirette de ört benim ayıplarımı ya Rab. Hay adının hakkı için ört benim günahlarımı. Hesap gününde beni koru. Hay adının hakkı için ayıplarımı ört.

o dehşetli günde. İnsanların ayıplarını örtenlerden eyle beni ya Rab. Kusurlarını insanların, görmeyenlerden, hatalarını telafi edenlerden eyle. Beni hayasızlıktan koru Rabbim. Haya sahibi yap beni. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamı nasip eyle Rabbim. Ziyareti keseni ziyaret etmemi, benden esirgiyenle paylaşmamı, bana kötülük yapanı affetmemi nasip eyle. Nefsimle beni baş başa bırakma hayi adınla. Hayi adınla bana hayalı olmayı unutturma asla. Beni kötü ahlaklı olmaktan koru. Cehaletten, iffetsizlikten, zulümden, şirkten, hırstan, nefsine uyup zelil olmaktan, cimrilikten, nefretten, öfkeden beni koru Rabbim. Hayi adının hakkı için bütün bu hayasızlıklardan beni koru. Hayi adının hürmetine. Haya sahibi kıl beni. Gündüzün ve gecenin sesleri sustuğunda belki, bütün mevsimlerin sesleri duyulmaz olduğunda, dilinden düşmeyen zikriyle münzevi bir derviş, yine sana seslenecek kalbiyle, ağır ağır, yüksek otlarıyla kaplanacak bir eski duvar. Ben artık burada olmayacağım belki o zaman. Sessiz sedasız ve belki kimsesiz. Belki sana kavuştuğumda beni kalbimde imanımla, kalbimde sana olan hayamla al yanına. Mahcubiyetimi gider. Utancımı sakla. Beni mahcup etme. Utandırma beni Rabbim, ne olur. Hayi adının hakkı için. Gözlerin yuvalarından fırlayacağı o gün beni hayasızlardan ayır. Gözlerimi utandırma. Ellerimi utandırma. Ruhumu utandırma benim. O gün beni hayi adınla yargıla. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya mütekebbir,
2: mütekebbir sensin ki büyüklük yalnız sana yaraşır. Sana karşı tekebbür eden zillete düşer. Kendine büyüklük yakıştıranları alçaklara uğratırsın.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Yolculuk, yoluna kurban olunan nice yolculuklar vardır. Yolun sonunda bir sevgili, bir menzil vardır. Yol güzeldir, yolculuk güzeldir. Ne mutlu, kutlu yolda olanlara.

0: Arkadaşlar hazırlanın. Uzun zamandır planladığımız yolculuğa haftaya çıkıyoruz.
1: İnşallah. Ne kadar da özlemişim. Yoluna, toprağına kurban.
2: Evlere söyleyelim. Yol hazırlığı da yaptıralım. Muhabbetle, neşeyle gider geliriz. Çayımız, nargilemiz.
0: Şuna da bak. Sanki eğlenceye gidiyoruz. İstersen malzemeleri de al. Belki oradan kaplıcıya gideriz ha. Tövbe tövbe.
3: Yahu ne var bunda? Haram şeyler teklif etmiyoruz
0: olsun
3: ki.
0: Haram değil ama yol var, yordan var.
1: Oğlum, feyiz almaya, ibret almaya gidiyoruz. Kutsal mekanları, Allah dostlarını nasıl ziyaret etmeli bilmiyoruz ki.
0: Babamın muhterem bir arkadaşı var. Sanırım ondan yardım isteyebiliriz.
3: Benim için uygun. Hadi gidelim.
4: Selamünaleyküm.
5: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
0: Arif amca, bir müşkülümüz var da bize yardımcı olursunuz diye geldik.
5: Hayırdır inşallah.
0: Biz kutsal mekanları ve kutlu insanları ziyarete giderken bu işin adabı usulü nedir bilemediğimizden aramızda fikir ayrılığı oldu. Ayhan dedi ki eğlene eğlene gideriz. Çayımızı nevalemizi alırız, hem gezer hem eğleniriz. Bizim de kafamız karıştı. Hani yapacağımız şeyler haram da değil.
5: Bu konuyu önemseyerek gelmenize çok sevindim. Hele bu kadar önemli bir konunun gençler tarafından ciddiye alınması beni daha da sevindirdi. Maalesef yaşlılar bile önemsemiyor ziyaret adabını. Bakın, her işin, her ibadetin bir usulü, adabı vardır. Adapsız, kuralsız bir yer olmaz, olamaz. Ziyaretin de elbette adabı, usulü vardır. Her şeyden önce güzelce niyet edilmelidir. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ameller niyete göredir." buyurmuşlardır. Neye niyet ettiyseniz sizin için o vardır. Eğlenceli ve turistik bir gezi gibi de gidebilirsiniz. Karşılığında da eğlenir ve neşelenirsiniz. Bir rivayete göre Asr-ı Saadet döneminde Mekke-i Mükerreme'de birisi bir kadına talip olup onunla evlenmek ister. Kadının ismi Ümmü Kays idi. Kadın adama Medine'ye hicret etmeyi şart koşar. Adam da hicretin fazilet ve sevabına ulaşmak için değil, sırf sevdiği kadına kavuşmak için Mekke-i Mükerreme'den kalkıp Medine-i Münevvere'ye hicret eder. Görünüşte bu adam da diğer Müslümanlar gibi vatanını terk eder. Fakat diğer Müslümanlar bu hicreti sırf Allah ve Resulü için yaptılar. Bu adamın durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sorulunca, "Hiç şüphesiz ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir ve karşılık bulur. Herkese niyet ettiği şey verilir. Kim hicretini Allah ve Resulü için yapmışsa, onun hicreti Allah ve Resulü için olmuştur. Kim de hicretini elde edeceği bir dünyalık ve evlenmek istediği bir kadın için yaparsa, onun hicreti de niyet ettiği bu şeylere olmuştur," buyurur. Yani anlayacağınız, niyetiniz neyse karşılığı da odur. En güzel yol Allah'ın yoludur. Onun evidir, onun sevdiklerinin ve onu sevenlerin yoludur. O yolun yolcuları da güzeldir. Allah'ı ve Resulünü seven, onların sevdikleriyle olmalı ve onları da zaman zaman ziyaret etmelidir. Yalnız yola bilenle gidilir, bilenle çıkılır ve bilenden öğrenilir. Tıpkı edep gibi. Edep de bilenden öğrenilir. Ne aradığını bilen ehliyle ararsa ve de edeple ararsa, mutlaka aradığına kavuşur, umduğuna nail olur. Yolcularını Allah'a götüren bir tek yol vardır. O da Peygamber Efendimiz'in başında bulunduğu edep yoludur. O sebeple arifler bu yola edeple girilir, edeple gidilir. Neticede menzile edeple erilir demişlerdir.
6: Kusura bakmayın Arif amca. Önce bize edebi anlatsanız iyi olacak. Bilmiyorum, edepsizlik mi ettim sözünüzü kesmekle ama...

0: Maşallah, maşallah. Edebi merak etmeniz çok güzel. O olmayınca inanın her şey eksik. Bakın size bir levha göstereceğim. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?
1: Birçok yerde rastladım ama Arapçam olmadığı için ne olduğunu bilmiyorum.
0: Burada Edep Yahu yazar. Aradım bütün meclisleri, ilmi kıldım talep. Dediler ilim en sonunda, önce lazım edep demişlerdir. Edep, iyi terbiye, güzel ahlak, haya, zarafet ve nezaket gibi anlamlar taşır. İnsana dair bir kavramdır. Her işin kendine has bir edebi vardır yani. Neyden bahsediyorsak o işin ahlaki kuralı ve terbiyesi demektir. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz demiştir. İlmin kapısı olan Hazreti Ali radıyallahu anh. Mevlana da Mesnevisinde edebi şöyle anlatır. Ticarette kamil değilsen, yalnız başına dükkan açma. Yoğrulup kemale erinceye dek, birisinin hükmü altına gir. Susun, dinleyin, emrini işit, sükût et. Madem ki hak dili olamadın, kulak kesil. Söylersen bile sual gibi söz söyle. Padişahlar padişahıyla edepli konuş. Kibir ve kinin başlangıcı şehvettendir. Şehvetinin yerleşip kuvvetlenmesi de itiyat yüzündendir. Kötü huy, adet edindiğinden dolayı sağlamlaşır, yerleşir. Seni ondan vazgeçirmek isteyene kızarsın. Toprak yemeye alışırsan, kim seni bundan men etmeye kalkışırsa, onu düşman sayarsın. Puta tapanlar, tapmayı huy edindiklerinden men edenlere düşman olmuşlardır. Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan, bil ki edep ancak her edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül etmektir. Kimi falan adamın huyu kötü, tabiatı fena diye şikayet eder görürsen, bil ki bu şikayetçinin huyu kötüdür. Kötüdür ki o kötü huylunun kötülüğünü söylüyor. Çünkü iyi huylu, kötü huylulara tahammül eden, onların kötülüğünü söylemeyen kişidir. Şair ne güzel söylemiş. Ehli diller arasında aradım, kıldım talep. Her hüner makbul imiş. İlla edep, illa edep. Allah'a karşı edep. Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak, ihsan derecesine ulaşmaktır edep. Kişinin Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmesidir. Zira kul Rabbini göremiyorsa da Rabbi Celle Celaluhu onu görüyor. Hakka karşı edep, nerede, ne zaman ve kimde zahir olursa olsun, hakkı kabul edip ona itaat etmek, ondan geleni asla reddetmemek ve her zaman ondan razı olmaktır. Hakiki edep, hakta kulun fani yani yok olmasıdır. Allah'a karşı edebin en güzeli, bu yakınlığı her an hissedebilmedir. Davud-i Tâhi şöyle anlatır. 20 yıl Ebu Hanife Hazretleri ile birlikte bulundum. Bu zaman zarfında ayaklarını uzattığını hiç görmedim. Kendisine, yalnızken ayağınızı uzatmanızda ne mahsur var dedim. Bana, Cenab-ı Hak karşısında edepli olmak daha eftaldir dedi. İhsan derecesine ulaşan ehlullah hep böyle düşünürler. Gönül ehillerinin dilinde edep şu dizelerle tarif edilir. Edep bir tac imiş nuru hüdadan, giy ol tacı emin ol her beladan. Size Resulullah'ın edebinden de bahsediyorum.

0: edeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Beni Rabbim edeplendirdi de ne güzel edeplendirdi. İşte Nur-u Muhammedi, edepte insanlık için en güzel örnektir. Onun edebiyle edeplenmek, bize emanet olarak bıraktığı Kur'an ve sünnet emanetine sarılmakla mümkündür. Çünkü Allahü Teala, Peygamber size ne verdiyse onu alın ve size neyi yasakladıysa ondan sakının buyuruyor. Hazreti Ayşe annemiz de onun ahlakı Kur'an'dı demiştir. Peygamberimizin edebinden nasibi olan güzel insanlardan birkaç örnek vereyim. Mescid-i Nebevi'nin tamirinde abdestsiz hareket etmeyen Osmanlı'nın güzide insanları çekiçlerine keçe bağlayarak Resulullah'ın ruhaniyetini tedirgin etmekten kaçınmışlardır. İmam-ı Malik, Allah Resulü'nün bastığı toprağa hürmeten Medine-i Münevvere'de hayvan üstüne binmedi, ayakkabı giymedi. Hazreti Mevlana buyurur, "Kalbim iman nedir?" diye aklıma sordu. Aklım da kalbimin kulağına, "İman edepten ibarettir," diye fısıldadı. Onun için edepsiz kimseler yalnız kendisine kötülük etmiş olmaz. O, belki edepsizliği yüzünden bütün dünyayı ateşe vermiş olur.
1: Aman Allah'ım, edep ne kadar da çok şeymiş ve biz ne kadar da az biliyormuşuz.
0: Evet, maalesef. Sadece siz gençler değil, toplumun çoğu bu konuda yeterli bilgiye sahip değil. Bakın meşhur şairlerimizden Yusuf Nabi'nin Peygamber Efendimizin kabri şeriflerini, ziyaretlerini size anlatayım da görün bakalım edeple yapılan ziyaret nasıl olurmuş. Osmanlı devrinde yaşamış arif ve meşhur şair Yusuf Nabi 1678 yılında bir kafileyle hac yolculuğuna çıkmıştı. Kafile Hicaz bölgesine girince Hazreti Peygamber'i ziyaret aşkı Nabi'yi iyice sardı. Öyle ki vücudu bir hoş oldu, uykusu kaçtı. Bir gece yarısı kafile Peygamber şehri Medine-i Münevvere'ye yaklaştı. Kafilede bulunan Eyüplü Rami Mehmet Paşa o esnada kıble tarafına doğru ayaklarını uzatmış uyuyordu. Resul-i Kibriya'nın beldesine girerken arkadaşlarında gördüğü manzara Nabi'nin canını sıkmıştı. Paşa'yı uyandıracak bir şekilde şu meşhur beyitleri söylemeye başladı. Sakın terki edepten, küyi mahbubu hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir Nabi bu dergaha. Metaf-ı kutsiyandır, bu segahı enbiyadır bu. Okuduğum dörtlükte şunu der şair Nabi. Edebi terk etmekten sakın. Zira burası Allahü Teala'nın Habibinin beldesidir. Burası Hak Teala'nın devamlı nazar kıldığı bir yerdir. Muhammed Mustafa'nın makamıdır. Ey Nabi, bu dergaha edebin şartlarına dikkat ederek gir. Sakın edebi basite alma. Burası büyük meleklerin etrafında pervane gibi döndüğü, peygamberlerin eğilip eşiğini öptüğü bir yerdir. Bu beyitleri işiten paşa gözünü açtı, hemen kendine geldi. İkazın sebebini anladı, ayaklarını topladı, doğruldu. Nabi'ye dönerek, ''Ne zaman yazdım bunları? Senden başka duyan oldu mu onları?'' diye sordu. Yusuf Nabi, ''Bunları daha önce herhangi bir yerde söylemiş değilim. Şimdi sizi bu halde görünce elimde olmadan yüksek sesle söylemeye başladım. İkimizden başka bilen yok.'' dedi. Paşa bunun üzerine, ''Öyleyse bu aramızda kalsın.'' diye ikaz eder. Nabi susar. Yola devam ederler. Kafile sabah ezanına yakın

Hazreti Resulullah'ın mescidine yaklaşır. Bir de bakarlar ki mescidin minarelerinden müezzinler ezandan önce Nabi'nin "Sakın terki edepten" beytiyle başlayan naatini okuyorlar. Nabi ve paşa hayret ederler. Hemen mescide girip namazı kıldıktan sonra müezzinin yanına koşarlar ve heyecanla sorarlar. "Allah adına, peygamber aşkına söyle, sen ezandan önce okuduğun o beyitleri kimden, nereden ve nasıl öğrendin?" Müezzin önce cevap vermek istemez. Nabi ısrar edince, bunun üzerine müezzin, "Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu gece bütün müezzinlerin rüyasını şereflendirerek, ümmetimden Nabi isimli biri beni ziyarete geliyor. Bana olan aşkı her şeyin üzerindedir. Kalkın, ezandan önce onun benim için yazdığı beyitleri okuyarak kendisini karşılayın. Mescidime girişini kutlayın," buyurdu. Biz de Efendimizin emirlerini yerine getirdik deyince, Nabi heyecandan ne söyleyeceğini ve ne yapacağını bilmez bir vaziyette ağlar, ağlar ve gözyaşları içinde müezzine tekrar sorar. "O iki cihanın efendisi gerçekten Nabi mi dedi? O benim ümmetimdendir mi?" buyurdu diye sordu. Müezzin, "Evet, Nabi dedi. O benim ümmetimdendir," buyurdu deyince, Nabi bu iltifata daha fazla dayanamadı. Sevincinden düşüp bayıldı. Bir zaman sonra ayıldığında paşayı ve müezzini yanında ağlarken buldu. "Evet gençler, edeple yapılan ziyaretin mükafatı bizzat Allah Resulünden geliyor."

0: Vakit de hayli ilerlemiş, ezan okunuyor. Hadi namazımızı da kılalım da sonra sohbetimize devam ederiz. Vaktinde cemaatle kılınan namaz da namazın edebidir. Hadi alın abdestlerinizi de cemaate yetişelim. Bismillah. Çok şükür namazlarımızı da eda ettik. Allah kabul etsin cümlemizin namazını. Şimdi bir yandan çaylarımızı içer, bir yandan sohbetimize devam ederiz. Evet gençler, zannedersem edep meselesi anlaşıldı, öyle değil mi?
1: Hem de nasıl? Allah razı olsun, gönlünüze sağlık.
0: Edep anlaşıldığına göre yol hazırlığına başlayabiliriz. Yola çıkmadan evvel, yol arkadaşları önce kalplerini kontrol etmelidir. Kalp huzurlu ve sakin olmalıdır. İş endişesi, geçim derdi, borçlar, küskünlükler ve kalp kırıklıkları olmamalıdır. İnsanları sevmeyen hakkı sevemez. Yola çıkan kimse evli ise çoluk çocuğunun nafakasını bırakmalı. Ayrıca anne ve babasının da gönlünü mutlaka almalıdır. Bir hadis-i şerifte Yüce Peygamberimiz, bir kimsenin gücü yettiği halde bakmakla yükümlü olduğu kimselerin hakkını zayi etmesi günah olarak ona yeter buyurmuştur. Ayrıca Bakara suresinin 197. ayetinde Yüce Mevlamız, yola çıkarken azık edinin, şunu da bilin ki en hayırlı azık takva azığıdır. Ey akıl sahipleri, sadece benden korkun, bana karşı takva üzere bulunun buyuruyor. Anlayacağınız geride bıraktıklarımız çok önemli. Onlarla helalleşmeli, gönül hoşluğu, gönül huzuru ve takva azığıyla yola çıkılmalıdır. Diğer bir konu ise yola çıkarken güzel arkadaş bulmaktır. Doğru insanlarla yola çıkan doğru yol alır. Tek başına zorda kalmadıkça yola çıkılmamalıdır. Birkaç kişiyle birlikte olunca da içinizden

0: birinin başkan olması çok doğru bir hareket tarzıdır. Zira Peygamber Efendimiz, topluca bir yolculuğa çıktığınız zaman içinizden birini başkan seçiniz buyurarak konunun önemini vurgulamıştır. İlk bakışta başkan olmasa ne olur sanki diye akla gelebilir. Birkaç yere bir arada gidin, o zaman bu hadisin önemini kavrarsınız. Hepimiz nefs taşıyoruz. Yolda herkes bir baş çekerse hepinizin canı sıkılır. Halk arasında derler ya, horozu çok olan yerde sabah olmazmış diye. Bırakın sabahı, zaman zaman kalp kırgınlıkları dahi yaşanabiliyor. Siz siz olun, peygamberin sözünden çıkmayın. Yine yola çıkmadan mutlaka yakınlarınızla vedalaşın ve helalleşin. Hani hepimizin bildiği bir deyim vardır. Gidip de dönmemek, gelip de görmemek var. Onun için mutlaka helalleşin. Vedalaşırken de karşılıklı dua etmek berekettir. Alemlerin Efendisi Peygamberimiz, sizden biriniz sefere çıkacağı zaman kardeşiyle vedalaşsın. Şüphesiz Allahü Teala vedalaşırken yapılacak duada onun için bereket yaratır buyurmuştur. Yolcu için istenecek en güzel şey, yolculuğun hayırlara vesile olmasıdır. Hac, hizmet, ilim ve büyükleri ziyaret için çıkılan bir yolculuğun ana sebebi, kalbin ıslahıdır. Bu işin başı kadar sonu da önemli olduğu için, Yüce Peygamberimiz, hac veya umreye gönderdiği kimselere Allah'tan hayırda muvaffakiyet ve hayırlı akıbet istemiştir. İşin ya da yolculuğun başında niyetimiz gayet iyi olabilir. Ama başladığımız işin ya da ziyaretin iyi bir şekilde tamamlanması da çok önemlidir. Şeytan bizimle sonuna kadar mücadele eder. Hatta ölene kadar mücadelesini sürdürür. Öyleyse bizim başladığımız her işi aynı niyet ve kararlılıkla sonuna kadar sürdürmemiz gerekir. Evet gençler, yola çıkarken geride bıraktıklarımızın hepsini, yani malımızı, mülkümüzü, ailemizi, her şeyimizi samimi olarak Allahü Teala'ya emanet etmeli, ona sonsuz, şeksiz, şüphesiz güvenmeli ve geride bıraktıklarımız ne olacak diye düşünmemelidir. Tabii ki tedbirimizi sonuna kadar aldıktan sonra. Aklımızın sürekli geride bıraktıklarımızda olması, ziyaretimizi, niyetimizi ve amelimizi zedeler ve yeterince istifade edememiş oluruz. Yeri gelmişken size bir kıssa anlatayım. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün insanlara hediyelerini dağıtırken yanına çocuğuyla birlikte bir adam gelir. Hazreti Ömer adamla çocuğu bir süre inceler ve der ki, "Bu çocuk sana ne kadar benziyor? Bu kadar birbirine benzeyen hiç kimse görmedim." Adam da, "Ey müminlerin emiri, sana bu çocuğun durumunu anlatayım," der ve anlatmaya başlar. Annesi bu çocuğa hamileyken ben bir yolculuğa çıkmak istedim. Annesi bana, "Beni bu halde bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Ben de, "Karnındaki çocuğu Allah'a emanet ediyorum," dedim ve yola çıktım. Döndüğümde hanımım ölmüştü. Çok üzgündüm. Yakınlarımla mezarlığa gittik. Hanımımın kabrine yaklaştığımda mezarlıklardan bir ateşin parladığını gördüm. Oradakilere "Bu nedir?" diye sorunca, "Senin hanımının kabridir. Bu ateşi her gün kabrin üzerinde görüyoruz," dediler. Bunun üzerine ben, "Vallahi o gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle geçiren iyi bir kadındı. Bu ateş neden çıkıyor?" diyerek hayret ve endişeyle kabri kazmaya karar verdik. Kabri açtığımızda bir de baktık ki içinde bir ışık yanıyor ve çocuk da yanında yuvarlanıp duruyor. Korku ve gözyaşları içinde kabre bakarken o esnada gaipten bir ses bana, "Bu senin bize bıraktığın emanetindir. Eğer annesini de bize emanet etmiş olsaydın, onu da sağ salim bulurdun," dedi. Hadiseyi dinleyen Hazreti Ömer, "Gerçekten bu çocuk sana bir karganın diğerine benzemesinden daha çok benziyor," dedi. Evet gençler, kıssadan hisse. Her zaman, her yerde yalnızca ona güvenin, ona emanet edin. Zira ondan başka bizi koruyacak, bizi saklayacak hiçbir güç yok. Siz her şeyinizi ona emanet ederseniz, kazanan olursunuz. Eğer dilinizle Allah'a emanet eder, kalbinizle de acaba benim eşim, çocuğum, malım, mülküm, dükkanım, tezgahım diye kalbinizi meşgul ederseniz, gerçek manada Allah'a güvenmemiş olursunuz. Bedeniniz gittiğiniz yerde, kalbiniz geldiğiniz yerde olursa, yine istifade edememiş olursunuz. Evet gençler, buraya kadar anlamadığınız bir yer var mı?
1: Vay anam vay, biz ne yolculuğu, ne adabını, ne de nasıl istifade edebileceğimizi bilmiyormuşuz.
2: Nasıl, yine eğlenelim, havuza da girelim diyor musun?
1: Tövbe vallahi, bir daha mı? Asla.
0: Bakın gençler, havuza gidilmez, eğlenilmez diye bir şey söylemiyorum. Ancak onun için ayrıca yola çıkar, meşru daire içerisinde denize de, kaplıcaya da girer, hem de eğlenirsiniz. Fakat kutsal yerleri ziyaretle karıştırmayın. Anlaşıldı mı?
3: Hem de öyle bir anlaşıldı ki bir daha aklımızdan hiç çıkmaz.
0: Ben şimdi size çay getireyim de içeriz, değil mi? Çaydan sonra yolculuk sırasında nasıl davranılır, huzurda neler yapılır ve de dönüş nasıl olmalı, biraz da onlardan bahsederiz. Ha, sahi Ahmet, sen bir kaside oku da dinleyelim ha? Ne dersin? Hadi bakalım.

Evet, çaylarımızı içtik. Ahmet'in o güzel sesinden kasidemizi de dinledik. Şimdi yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sırada yolculuk namazı var. Birçok şeyin namazı olduğu gibi yolculuğun da namazı var. Hac, ticaret veya ziyaret için uzun bir yolculuğa çıkan kimsenin evinden ayrılırken iki rekat namaz kılması sünnettir. Güzelce namazı kıldıktan sonra el Mevla'ya açılır, samimi bir kalple yardım istenir. Yolculuğun hayırlı olması, yoldaki bela ve sıkıntıların def edilmesi için dua edilir. Yolda şeytanın şerrinden, kötü insanların zulüm ve